ve de hepsini yaptığımız için de doğru postla cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse biz de teslim olmanın 5 şartını da evvel Allah yerine getiriyorsak öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, izahat bu hazin, komedi, trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standartı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenler ve dinleyenlerim? Diyoruz ki, İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler. İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe. Ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan, kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa. Bu safhaların 3'ü tam 7 açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Ben Asr suresinde. Ver asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar. Hepsi cehenneme gidecekler. Hüsranda olan insanların ebediyen cehennemde kalacağı Müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Bel Asr suresinin İlk iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir? Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman aval aval yüzümüze bakıyorlar. Ne söylediğimizin farkında bile değiller.
Kur'an'a baktıkları zaman da amin olmak onlara bir şey ifade etmiyor. Bunu mümin olmak zannediyorlar. Amin olmak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir vasıf taşır ki 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz, kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar, Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi, işte kalbindeki perdeyi açtık, görüşün keskin oldu, şimdi bak, o zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de doğruları öğrenelim ve herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamızda. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirden. Ondan evvelki devirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkatle bakın. 5 tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak ikinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek.
ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir. Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha? İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devirde sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa oluşsun tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek üzere, teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sormak istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cemre'yi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği yol açmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sanatı uymayan bir küçücük devlet haline geldi? Tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için. Toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için. İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah-u Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler,
Bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere, zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım, neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok? O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerimemiz 1008 Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır. Açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüzkürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Veskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasında zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler zikirsiz geçiyorsunuz? Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulul elbap olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. ayetleri li ulul elbap yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cünebihim. O ulul elbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbap olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar, biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikirde, çok zikirde, daimi zikirde farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu? İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e dört unsur koymuş. Emri vermiş bir, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e iki, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e üç, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse dört ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynı yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz?
İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerinize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını inkar ediyorsunuz. Hem de nasıl hasta bir izahla. İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah-u Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki işte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah-u Teala 11 defa 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz, ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını, yani tasavvufu yaşamanızı üzerinize farz kılmış. Ya sadece 11 defa. Haberdar mıydınız? İbret-i alim olsun diye bir defa daha saymak istiyorum. Hani bir söz vardır, kör kör parmağım gözüne diye. 11 defa kör kör parmağım gözüne diyorum bu akşam sizlere. 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbiküm ve eslumu lehu min kabliyen yetiyekümül azabe sümmelatum sarun. Üzerinize o azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün. Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor Allah Teala Rad Suresinin 58. ayet-i kerimesinde. Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah-u Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor, azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun. Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. İslam acaba İslam'ın 5 tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde, hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. 5 safhanın 5'inde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün siz tasavvufu yaşayanların ne yaptığını zannediyorsunuz? Onların yaptıklarından farklı bir şey mi yapıyorlar? Bugün tasavvufu yaşayanlar da önce Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra mürşitlerine ulaşıyorlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Sonra nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar.
14 asırdan beri yaşanan tasavvufun bugünkü temsilcileri gene tasavvufu yaşamaya devam ediyorlar. İşte 14 asırdan beri yaşanan Kur'an'dan bu tarafa olan devreden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşayamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için, farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

onlar 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son bir mürşitti. Çok güzel. Peki Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ayrı diyebileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşit olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el-evelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, fettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin, takva müessesesi 5 safhadan oluşur. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva ve 5.'si de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel onların hepsi bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve ettekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah Teala.
3. ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah-u Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayet-i kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29, 34 ayette Allah'ın ne demek istediğine bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyye fethulî fî ibâdî fethulî cenneti. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin yeminini yerine getirmesine, tezkiye olmasını emrediyor Allah Teala. Ruha sesleniyor, irci'i ilâ rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, bana verdiğin misakini gerçekleştir. Fizik vücudumuza hitap ediyor. O zaman diyor, kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Nefse diyor ki, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki, bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik vücudunuzu, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım, ondan sonra geçelim diye düşünüyorum sonrasına. Allah-u Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime, Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. 5. Lokman'ın 5 ve tebi sebi'yle amen enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime, Yunus 25. Allah Teala diyor ki, Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakim ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime, Müzemmil 8. Vezkü ismi Rabbike ve tebettel ilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8, Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor.
Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminli birden üzerimize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanış tarzının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Ve o Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını sahabesiyle birlikte yapmış. 14 asır sonra sizler değil, tasavvufu yaşayanlar onların yaşadıklarının aynını yaşıyor. Öyleyse siz aklınızın ışığıyla hareket edip de Allah'ın farzlarını yok ederken, kalplerinin Allah'tan aldığı nurla hareket edenler Allah'ın farzlarını ihya ediyorlar. Öyle değil mi? Bir kontrol edin bakalım. Tasavvufun bugün yaşadıklarını sahabe aynen yaşamamış mı? İyice bir kontrol edin bakalım. Siz yaşayabiliyor musunuz? Zaten zikirsiz bir tasavvufun yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ederseniz işte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunun farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınızda duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi devrin kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi.
Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Bakara Suresinin 136. ayet-i kerimesi, nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa, bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var, bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. 7 vakit namaz kılıyorlardı, biz de kılarız. 2 kat zekat veriyorlardı en az, biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı, kandil günleri oruç tutuyorlardı, biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı yaşayanlarla beraber oldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den neler söylüyoruz. Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yaranıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzülillahi minneşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle İnşallah sohbetimize başlamak istiyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Bu akşam sizlere mucizeden bahsetmek istiyorum. Konumuz mucize. Biliyorsunuz ki hepimiz fizik bir dünyada yaşıyoruz. Şu zahiri alem bizim fizik vücudumuzun alemidir. Berzah alemi nefsimizin afet alemidir. Yani öldükten sonra, biz öldükten sonra nefslerimizin kıyamete kadar yaşamaya devam edecekleri alemin adı. Sonra da ruhumuzun alemi var, emr alemi, yedi gök katları, hepsi ruhların alemidir. Ve bunların zıttı var. Fizik vücudumuzun aleminin zıttı, nefsimizin ölümden sonra yaşayacağı derza alemi, cinlerin yaşadığı gayb alemi var, onun zıttı onların berza alemi, ruhların yaşadığı emr alemi var, onun zıttı şeytanların alemi olan zulmani alem. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik alemde zahiri alemde fizik vücutlarımız, bu vücutlarımız bu alemin kanunlarına tabidir. Bu alemin yer çekimi kanunu fizik vücudumuzu kendisine çeker. Ama nefsimizi çekemez, ruhumuzu çekemez. Öyleyse fizik kanunların geçerli olduğu bir fizik alemde bir vücut yaşıyor, bir fizik vücut. Bir mekan, ruha da mekan, nefse de mekan. Öyleyse şartlar fizik standartlarda dizayn edilmiştir. Bu fizik standartlarda Allah'ın kanunu, kanunları her an geçerlidir. Bunlardan bir tanesi yer çekimi kanunudur.

ve fizik vücudumuzu sadece tesiri altında bulundurur. Öyleyse mucize dediğimiz zaman fizik kanunların dışında fizik kanunların geçerli olmadığı herhangi bir olayı nebilerin veya resullerin yaşaması olayıdır. Ne zaman nebiler fiziğin ötesinde bir olay yaşarlarsa veya Allah fizik alemde fizik kuralların tamamen dışında bir olayı gerçekleştirirse, fizik standartlarda bir insanın yapması bunu imkansızsa ama Allah Teala oluşturmuşsa ve bir nebi eliyle oluşturmuşsa ve peygamber eliyle oluşturmuşsa bu bir mucizedir. Din tarihi mucizelerle doludur. Evvela Adem Aleyhisselam'ın topraktan insan haline gelmesi bir mucizedir. Her şey oradan başlar. Salsalin veya tin adı verilen bir topraktan organik hüviyete bürünebilen bir toprak muhtevası sebebiyle organik hüviyete bürünebilen bir toprak, bir çil, Hazreti Adem'in vücudunu oluşturuyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın şeklini vücuda getiriyor. Onu sevva ediyor, dizayn ediyor. Topraktan yaratıyor. Sonra da ona ruh üfürüyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a hayat veriyor. Hayat, canlılık, hayat veren sadece Allah'tır. Hayatı sona erdiren de Allah'tır. Birçok zavallı insan zanneder ki insana hayat veren ruhtur. Bunu Kur'an tefsirlerinde bu zavallı kardeşlerimiz açık açık yazıyorlar. İnsana hayat veren ruhtur diyorlar. Peki Allah'ın hayat veren biziz, sadece biziz ayet-i kerimesi hangi anlama geliyor acaba? Hayatın ve ölümün sahibi sadece biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse hayat veremez diyor. Öyleyse her canlının husule gelmesi, yaşar hale getirilmesi, ölürken diriltilmesi, her biri Allah'ın bir mucizesidir. Sevgili kardeşlerim, mucize ile keramet arasındaki farklılık, kerametin

özel olarak verdiği, tahsis ettiği bir husus. Allah dilediği kulunu herhangi bir konuda keramet sahibi yapar. Birçok evliyanın birçok keramet gösterdiği bir vakadır. Şems Hazretleri'nin Mevla Celaleddin Rumi'nin kitabını suya atması, sonra da sudan çıkan kitabın tozlarını üfürmesi, yani kitabın hiç ıslanmaması Allah'ın ona bir kerametidir. Ona yaptırdığı, ona verdiği bir yetkiyi ifade eder. Hazreti Yunus'un ve onunla beraber olan diğer iki dervişin Allah'tan sofra istemeleri ve Allah'ın onlara sofrayı göndermesi olayı da Allah Teala'nın evliyasına verdiği bir keramettir.

Aynı olay Hazreti İsa tarafından talep üzerine gerçekleştirilince bu bir keramet değildir. Bu bir mucizedir. Orada Nebi vardır. Orada Peygamber vardır. Öyleyse farklı dizaynlar görüyoruz. Mucizeler Hazreti Adem devrinde başlıyor. Allah Teala'nın Hazreti Adem'i yaratması yoktan bir toprak hüviyetinde bir insan vücudu oluşturması ve ona hayat vermesi bir mucizedir. Yetmez. Allah Teala'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiklerinden bir tanesiyle Hazreti Havva'yı vücuda getirmesi bir mucizedir. Allah Teala tarafından vücuda gelen muhteşem dizaynlar. Bütün peygamberler zamanında mucizeler yaşanmıştır. Birçok kavmin Allah Teala tarafından yerle bir edilmesi, yok edilmesi her biri bir mucizedir. Hazreti Lut'un kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi Allah Teala tarafından yok edilmiştir. Her biri Allah'ın bir mucizesidir. Fizik standartların ötesinde vücut bulan olay. Allah Teala bunlar için diyor ki Allah ol der, o da hemen olur. Ol dediği şey hemen olur. Allah'ın ol demesi yeterlidir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse peygamberler dizaynına baktığımız zaman hep mucizeler görürüz. Hazreti Nuh'un kavmi, Hazreti Nuh'a devamlı

eziyet ediyordu. Onu yaşadığına pişman etmek için her şeyi yapıyorlardı. Allah Teala'nın Hazreti Nuh'a yaptırdığı gemi bugünkü transatlantiklerden daha büyük bir gemi olduğu söyleniyor. Tanrı kaynadığı zaman ifadesi bir nükleer santrali ifade eder gibi görünüyor. Ve gemi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu geminin dünyayı dolaştığı noktadaki mucize Allah-u Teala'nın bütün dünyayı en yüksek dağları da içine alacak kadar yüksek bir su seviyesiyle doldurmasıydı. Bu tufan sadece Hazreti Nuh'un bulunduğu dünyanın o bölümünü değil, bütün dünyayı kaplayan bir su tabakasını oluşturdu. Öyle bir olaydı ki Allah'ın olayın başladığı günün tarihini vermesi söz konusuydu. Ve vakit gelmeden önce de ortalıkta hiçbir işaret görünmüyordu. Ve Hazreti Nuh'un kavmi devamlı Hazreti Nuh'la alay ediyorlardı. Ve o günde, yani Nuh tufanının başladığı günde ortalık pırıl pırıl güneşli ve herkes Hazreti Nuh'la alay ediyor. Kavminin çok büyük bir kısmı Hazreti Nuh'a karşıydı. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde Allah'ın Resulleri mutlaka büyük kesim tarafından, insanların %90'dan fazlası tarafından reddedilmiştir, inkar edilmiştir. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani hiçbir kavim yoktur ki hiçbir devrede o kavimde Resul bulunmamış olsun. Bütün devrelerde, bütün kavimlerde Resullerimiz yaşar. Yani bir Resul öldüğü anda onun yerine mutlaka aynı kavimden bir başkasını Resul olarak tayin ederiz, yetkilendiririz diyor Allah-u Teala. Kıyamete kadar da bu olay böyle cereyan edecek. Hatta diyor ki Allah-u Teala en küçük bir kabile yoktur ki orada da eğer bizim ilmimizi bilen birisi yoksa, mesela varken öldürülmüşse, biz derhal oradakilerden birine vahyetmek suretiyle ilmimizi o kabileye yeniden ulaştırırız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım ve gönül dostlarım, Hazreti Nuh'un tufanı Allah'ın bir mucizesiydi. Bütün dünyayı kaplayan en yüksek dağları da, Everest tepesi de dahil, her tarafı suların kapladığı, hiçbir noktada kara parçasının kalmadığı bir mucize yaşadı dünya. Unutmayın, şu anda bu dünyada kimler yaşıyorsa hepimiz Nuh kavmindeki geminin içinde olup da ölmekten kurtulan insanların torunlarıyız. Onlar da tabiatıyla Adem Aleyhisselam'ın torunlarıydı. Öyleyse böyle bir muhtevada Allah'ın mucizesine bakın ki bütün dünya global bir hüviyette en yüksek dağları bile aşağıda bırakacak bir su tabakasıyla kaplanıyor. Şunu düşünüyoruz ki gemi birçok yerlere sular çekildikçe ulaşmış. Oralarda inenler olmuş. Ve aradan geçen binlerce, on binlerce yılda
insanlar oranın şartlarına uygun hüviyetlere bölünmüşler. Ve ayrı ayrı ırklar husule gelmiş. Her kesimin bulunduğu standarda uygun türde bir insan oluşması yüzlerce, binlerce yıla ihtiyaç gösterir. Öyleyse geçiyoruz Hazreti Nuh'u, Hazreti İbrahim devrine geliyoruz. Allah Teala İbrahim'in putları parça parça etmesine emrediyor ve Hazreti İbrahim bütün putları parçalıyor, bir tanesi hariç. Hazreti İbrahim'i yakalayıp da getirdikleri zaman bu putları, sen bizim putlarımızı kırmışsın diye, o da diyor ki hayır ben kırmadım. Kıran mutlaka büyük olandır. O zaman düşünüyorlar adamlar, hiç diyorlar bu put öteki putları kırabilir mi? Hazreti İbrahim diyor ki gördünüz mü? Başka putları bile kıramayan, böyle bir hüviyetin bile sahibi olamayan bir zavallı hüviyeti, bu zavallı putu siz tapınacak bir varlık olarak düşünüyorsunuz. Farkında değil misiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Onların o zaman farkına vardıklarını söylüyor bunun. Başlarını önlerine eğdiklerini söylüyor. Sonra mı? Sonra şeytan ve nefisleri onları Hazreti İbrahim'i yakmaya kadar götürüyor. Odunlar toplanıyor, ateşler yakılıyor. Hazreti İbrahim de mancınıkla atılacak. Nereye atılacak? Ateşlerin içine. Allah'ın mucizelerinden birisi tahakkuk edecek. Evvela Cebrail Aleyhisselam giriyor, ne istersen yaparım diyor. Ateşi söndüreyim, seni buradan alayım, bunları yok edeyim. Hazreti İbrahim diyor ki, benim Rabbim her şeyi bilir. Ben ona güvenirim. Allah-u Teala mı ne yapıyor? Hazreti İbrahim'in mancınıkla boşluğa atıldığı anda Allah-u Teala ateşe, İbrahim'e karşı serin ol diyor. Ve ateş su oluyor. Bir göl oluşuyor. Hazreti İbrahim, mancınıktan atılan Hazreti İbrahim oraya göle düşüyor. Ya odunlar? Onlar da balıklar. Bu göl, bu su birikimi hala Urfa'daki o caminin önündedir. Kutsal balıklar da odunların balık haline gelmiş olanlarının kim bilir kaçıncı kademedeki torunları orada o suyun içinde yüzmektedir. Ne yapmış Allah-u Teala? Bir mucize vücuda getirmiş. Hazreti İbrahim yere inmeden önce ateşi su haline getirmiş ve orası bu istikamette Hazreti İbrahim'in kurtuluşuna mezar olmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir mucizedir. Hazreti İbrahim mucizeler yaşadı mı? Elbette yaşadı. Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki: "Ey İbrahim, sen bana teslim olmak istemiştin. İşte teslimin için bir imtihandan geçmek gerekiyor. Oğlunu bizim için kurban edeceksin." Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, İsmail'e diyor ki evladım, Allah-u Teala'nın emri böyle, seni kurban etmem gerekiyor. İsmail
ben hazırım diyor. Derhal diyor, gerekeni yapalım. Gidiyorlar. Hazreti İbrahim bilediği bıçağını çıkarıyor. Oğlanın gözlerini bağlıyor. Ve bıçağı Eûzü Besmele ile Hazreti İbrahim'in boynuna sürtüyor. Ama bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir dizayn oluşuyor. Hazreti İbrahim İsmail'i kesmeyen bıçağı taşa sürtüyor. Ve taş Hazreti İbrahim'in bıçağı tarafından kesiliyor. Taşı kesebilecek keskinlikte olan bıçak Hazreti İsmail'i kesmiyor. Ve yeni bir mucize, Cebrail Aleyhisselam bir kurbanla geliyor. Bunu kurban edeceksin diyor. Ve kurban bütün dünyadaki insanlara bu olayla farz kılınıyor. Öyleyse her peygamber mucizeleri yaşamıştır. Hazreti Zekeriya Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, görüyorsun ki yalnızım, çocuğum yok. Sen varis kılanların en hayırlısısın diyor. Beni varissiz bırakma diyor. Allah da ona bir evlat hibe ediyor. Hediye ediyor. Çocuk yapamayacak olan durumda olan eşini, hanımını çocuk yapabilecek hüviyete getiriyor ve Hazreti Zekeriya'yı çocuk sahibi kılıyor. Aynı konu Hazreti İbrahim için de geçerli. Çok yaşlandığı bir devrede Allah-u Teala'dan çocuk isteyince Hazreti İsmail onun son çocuğu olarak geliyor dünyaya. Ve bu arada diğer çocuğunu ve eşini Kabe'nin yanında bulunan bir tepeye bırakması emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Hazreti İbrahim götürüyor hanımını ve çocuğunu orada bırakıyor. Çocuk susuzluktan bir büyük sıkıntıya düştüğü sırada Allah-u Teala ayağını yere vur diyor annesine ve oradan bir su çıkartıyor Allah-u Teala. Bu su şu anda Kabe'de bulunan zemzem akmakta olan zemzem suyudur. Hala akar. Allah-u Teala'nın Yahud kavmine 12 tane sıptan, 12 kabileden oluşan Yahud kavmine 12 tane pınar oluşturması, o da bir mucizedir. Allah-u Teala diyor ki 12 tane pınar vücuda getirdik. Her kavim, her sıpt, her kabile hangi pınardan su içeceğini bildi diyor. Aralarındaki anlaşmazlığı Allah-u Teala böylece önlemiş. Mucizeler birbiri arkasından bütün peygamberlerin yaşadığı mucizeler. İşte Hazreti Eyüp gelmiş geçmiş ve
var olan bütün peygamberler devresinde en sabırlı peygamber olarak vasıflandırılıyor. Şeytanın Hazreti Eyüp'ün mutluluğunu kıskanması çok kesin bir olay. E diyor ki elbette bu kadar eşi var, bu kadar çocukları var, bu kadar arazisi var, her istediği emrinde, o mutlu olmayacak da kim mutlu olacak? Allah Teala birer birer hepsini alalım diyor. Bakalım diyor gene şükredecek mi? İblis'in söylediği o zaman onun şükrettiğini görmeyeceksin diyor. Ve Allah Teala hepsini birer birer alıyor, bir eşik alıyor. Çocukları yok. Ve vücudunu, hem vücudunun dışını baştan aşağı yaralar sarmış, hem içindeki bütün organlar hasta. Ve Hazreti Eyüp Allah'a şükretmekte devam ediyor. Ve Hazreti Eyüp Allah Teala'nın Hazreti Eyüp'i iyileşme talebi üzerine, iyileştirme talebi üzerine Hazreti Eyüp'in hanımı diyor ki böyle bir şeyi Allah Teala gerçekleştirecek. Ne dersin? Diyor ki kaç senedir diyor biz mutsuzuz. Şu kadar sene. Ondan evvel kaç sene mutlu yaşadık? Çok daha fazla. O mutlu yaşadığım kadar o Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük nimetleri kullandığımız ve onun hazzını yaşadığımız devreye kadar ulaşmadıkça ben Rabbimden beni iyileştirmesini isteyemem diyor. Utanırım diyor. Utanç duyarım bundan. Ve Allah-u Teala bunun üzerine Hazreti Eyüp'e diyor ki ayağını yere vur. Hazreti İbrahim vuruyor. Ve orada, o mağarada yerden bir su fışkırıyor. Allah Teala buyuruyor, suyu iç. Hazreti Eyüp suyu içince iç organlarındaki bütün hastalıklar şifa buluyor. Şimdi diyor bu suyla yıkanıyor. Dışındaki bütün hastalıklar da şifa buluyor. Her şeyi bir sebebe bağlayan Allah Teala burada da o suyun şifa kabiliyetiyle Hazreti Eyüp'ü dünyada yaşamış olan peygamberlerin en sabırlısını iyileştiriyor. Sevgili kardeşlerim, fizik standartlar bu söylediklerimizin insanlar tarafından yapılmasına imkan vermez. Biz insanlar mucize sahibi değiliz. Keramet sahibi de değiliz. Gördüğünüz gibi mucizeyi vücuda getiren de Allah'tır. Keramet dediğimiz olayların da sahibi her zaman Allah'tır. Öyleyse görüyoruz ki peygamberler birer birer yaşamışlar. Ve mucizeleri de yaşamışlar. Hazreti Musa Tur Dağı'nda Allah Teala ile konuşurken Allah Teala tabletleri oluşturuyor. Yani Tevrat'ın esasını teşkil eden tabletler. Hazreti Musa evvela 30 gün için Tur Dağı'na çıkmış. Sonra 10 gün daha bırakmış Allah-u Teala onu da. 40 güne tamamlamış oradaki süreci. 40 günün sonunda Hazreti Musa elindeki tabletlerle iniyor. O tabletler birer mucize değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yazılı bir şekilde teslim ediyor Hazreti Musa'ya. Öyleyse
Hazreti Musa'nın hayatında mucizelerin mevcudiyetini biliyoruz. Diyor ki Allah Teala Hazreti Musa'yla kardeşi Harun'a, siz ikiniz Firavun'a gidin diyor. Biz Allah'ın Resulleriyiz deyin. Belki aklı başına gider, gelir de Allah'ın yoluna girer. Hazreti Musa ile Hazreti Harun gidiyorlar Firavun'a. Biz Allah'ın Resulleriyiz diyorlar. Firavun bu işe fena halde içerliyor. Ve diyor ki o Allah dediğiniz nasıl bir şey bilmem ama diyor ilah denilen kişi sadece benim diyor. Ben Allah'ım diyor. Hazreti İbrahim zamanında da o zamanki Firavun Hazreti İbrahim'e ben Allah'ım dediği zaman Hazreti İbrahim sen Allah değilsin diyor. Benim Rabbim Allah'tır. Benim Rabbim ölüleri diriltir. Firavun diyor ki ben de diriltirim. Dirilt bakalım diyor İbrahim, Hazreti İbrahim. Bir idam mahkumunu affediyor Firavun. İşte diyor bu adam yarım saat sonra ölecekti. Ama diyor ben onu öldürmüyorum, affediyorum. Yani böylece onun hayatını bağışlamış oluyorum. Ona hayat veriyorum. Hazreti İbrahim diyor ki benim Rabbim diyor güneşi bu taraftan doğudan doğdurur diyor. Eğer sen de Allah'san madem ki Allah'sın hadi bakalım diyor güneşi bu taraftan batıdan doğdur. Firavun'un cevap veremediği bir olay bu. Hazreti İbrahim zaten bu yüzden diş biliyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa Firavun'a böyle söylediği zaman biz Allah'ın Resulleriyiz, size hak dini, Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik deyince Firavun fena halde içerliyor bu işe. Diyor ki imtihana tabi tutulacaksınız. Ve Hazreti Musa ve kardeşi Harun bir tarafta Firavun'un bütün sihirbazları karşı tarafta en usta sihirbazlar bir arada ve gelmişler. Kimin galip geleceği olayın sonunda belli olacak. Ve onlar diyorlar ki büyücüler sen mi atarsın diyorlar yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa diyor ki siz atın. Büyücüler birer birer ellerindeki ipleri atıyorlar. İpler bir yılan gibi görünüyor. Allah Teala da Hazreti Musa'ya emrediyor ki şimdi elindeki asayı at korkma diyor. Hazreti Musa elindeki asayı atınca Hazreti Musa'nın asası bir canavar oluyor. Ve bütün yılanları yakalayıp birer birer yutuyor. O zaman büyücülerin akılları başlarına geliyor. Diyorlar ki sen bizden daha büyük bir sihirbazsın. Bize de öğret. Bunu nasıl yapıyorsun? Hazreti Musa diyor ki ben sihirbaz değilim. Bunu diyor ben yapmadım. Bunu yapan o diyor Allah. Ve diyor sizi o Allah'ın dinine davet ediyorum. Firavun'un gözünün önünde bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Kainatın tek dinini, Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini kabul ediyorlar.
Sevgili kardeşlerim, işte Hazreti Musa Firavun'un huzuruna gelince Firavun'a bir mucize göstermesi isteniyor Allah-u Teala tarafından. Bu olay tahakkuk etmeden evvel, yani asa ve ipler atılmadan evvel Allah-u Teala buyuruyor ki koynundan yenin içindeki elini dışarıya çıkar. Hazreti Musa elini dışarıya çıkardığı zaman eli bembeyaz, ışık saçar bir hüviyet gösteriyor. Ve Firavun o zaman onun bir büyücü olduğuna inanıyor. Ondan sonra büyücülerin toplayıp olayı tahakkuk ettiriyor. Sonra mı? Sonra biliyorsunuz ki Hazreti Musa ve kavmi Mısır'dan kaçtılar. Firavun da arkalarına düştü. Ve Allah-u Teala buyurdu ki Kızıldeniz'e girin, karşı sahile doğru yürüyün, biz suları açarız. Allah-u Teala denizin iki yakasını yukarıya doğru kaldırdı ve sular yukarıya çıkarak denizin kumları üzerinden bir yol açtı Allah-u Teala onlara karşı sahile kadar. Hazreti Musa ve arkadaşları oradan karşıya geçtiler. Firavun da ordusuyla beraber onların arkasından sulara daldı. Aynı yola daldı. Yol açıktı. Sular yolun iki tarafında yukarıya doğru yükselmişti. Yol kupkuruydu. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları tamamen karşıya geçtikten sonra onları yetişmek üzere hızla yaklaşan Firavun ve ordusunun üzerine Allah-u Teala suları kapattı. Hep başta Firavun olmak üzere bütün ordu sularda boğuldular. Bu da Allah-u Teala'nın bir mucizesiydi. Hazreti Musa da ordusu da kurtulmuştu. Aslında ordusundan bahsetmek de çok geçerli değil. Çünkü bir nevi esirdiler Hazreti Mısırlıların içinde. Hazreti Musa ve etrafındakiler sadece bir esirdiler. Sonra mı ne oldu? Hazreti Musa Tur Dağı'ndan indiği zaman elinde tabletlerle aşağı indiğinde hayretle baktı ki Samiri bir böğüren buzağı heykeli yapmış mücevherlerden ve heykel böğürüyor. Samiri demiş ki bu Hazreti Musa'nın putuydu, tanrısıydı ama sonradan o unuttu. Aşağıda bıraktığı Harun'un haricindekiler buzağa tapmaya başlamışlar. Hazreti Musa inince onların buzağa taptıklarını gördüğü zaman evvela kardeşine sinirleniyor. Diyor ki nasıl bunların bu puta tapmasına müsaade edersin? Ben diyor onlara, Hazreti Harun diyor ki ben onlara böyle yapılmaması lazım geldiğini söyledim. Ama ne yazık ki onlar bu buzağa tapmaya devam ettiler. Nasıl yaptın bu buzağı diyor Hazreti Musa Samiri'ye. Samiri de diyor ki Cebrail Aleyhisselam'ı gördüm diyor. Onun bastığı yerdeki toprakları aldım. Onunla karıştırdım diyor. Bunları erittim. Bu buzağı heykeli oluştu. Ve ses çıkarıyor bu buzağı heykeli.
Musa'nın kavmine Allah Teala onların bu pisliği temizlemek üzere ölmelerini emrediyor. Burada açık bir şekilde emir dinlenmiyor. Temize çıkmaları emrediliyor da diyebiliriz. Ama gereken yapılmıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'yı da aralarına katarak Hazreti Musa, Hazreti Harun ve o sırada yaşamakta olan bütün Yahud kavmi Konya havası kadar bir yerde 40 yıl göçebe olarak dolaşmaya mahkum ediliyor. Cebrail Aleyhisselam bir bulut olarak görünüyor, bir bulut kümesi gibi. Nerede durursa kavim orada duruyor. Ne çiftçilik yapmalarına, ne para kazanmalarına Allah-u Teala müsaade etmiyor. 40 yıl süreyle kudret elması ve bıldırcın yiyorlar sadece. Başka bir yemek de verilmiyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına gitmelerine izin verilmiyor Allah-u Teala tarafından. 40 yıl süreyle bu insanlar sadece kudret elması ve bıldırcınla yaşamışlar. Kudret elması da bıldırcın da Allah-u Teala tarafından özel olarak gönderiliyor. İki nevi yiyecekleri var. Doyana kadar bunları yemelerine müsaade ediliyor. Bunlar, bu yemeklerin gelişi de göklerden inen bu yemekler birer mucize. 40. yılın sonunda son gün Allah Teala Hazreti Musa'yı da alıyor. Ondan evvel Hazreti Harun'un dışındaki bütün buzağı heykeline tapanlar Allah'a taparken ondan vazgeçip de buzağı heykeline tapanların hepsi 40 yıllık yol boyunca hayatlarını birer birer kaybediyorlar. Hepsi ölüyor. Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçebilen sadece Hazreti Harun oluyor. Geri kalan herkes büyüyen çocuklar hepsi yolda doğmuş ve bu şartların içinde 40 yıl bıldırcınla ve kudret elbasıyla yaşamış olanlar. Onlara karşıya geçme müsaadesini veriyor Allah Teala. Her peygamber zamanında bu Allah-u Teala'nın mucizeleri hep oluşmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin Allah'ın dinini yaşaması için onlara hep tebliğde bulunurdu. Allah'ın emri üzerine. Ve tebliğde bulunduğu bir gün Mekke kafirlerinin azılılarından birileri de orada. Diyorlar ki bizim sana tabi olmamızı gerçekten istiyor musun? Evet diyor, istiyorum diyor. Allah'ın emri budur. Öyleyse diyor, diyorlar bize şu gökteki ayı görüyorsun ya, o ayı ikiye ayır. Eğer bunu yapabilirsen biz hepimiz sana tabi oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben mucize vücuda getiremem. Ben ayı ikiye bölemem. Ben bir insanım sizin gibi. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer Allah-u Teala kabul eder de ayı gerçekten ikiye bölerse o zaman bana tabi olacağınıza dair söz veriyor musunuz bana diyor. Onlar da diyorlar ki evet. Söz veriyoruz. Allah-u Teala talebi kabul ediyor ve ayı ikiye bölüyor.
ayın ikiye bölünmesinden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyor ki, hadi bakalım diyor, ay ikiye bölündü. Elbette biz bölmedik, Rabbimizden talepte bulunduk, dua ettik. Allah Teala da hamdolsun ki duamızı kabul buyurdu ve ayı ikiye böldü. Hadi bakalım şimdi tabi olun. Cevap şöyle, bu bir büyüdür, bu bir sihirdir. Sen mutlaka bir sihirbazsın. İşte sevgili kardeşlerim, hep böyle olur. İnsanlar Allah-u Teala'dan öldükleri zaman talepte bulunurlar. Ya Rabbi, bize biz ölmeden evvel bir Resul gönderseydin de biz ona tabi olsaydık olmaz mıydı? Bunlar o Resul var olduğu halde ona tabi olmayanlar. Resulü, Resul kabul etmeyenler. Allah-u Teala diyor ki, gönderseydik onu mutlaka sizler inkar edecektiniz. Her zaman insanlar ya Allah onlara Resul göndermiştir, onu reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Veya o Resul kendilerine Allah-u Teala tarafından beyan edilmeden evvel bunu söylemişlerdir, bize bir Resul gönder. O sırada o Resul işlerinde yaşamaktadır. Onlara tebliğde de bulunmaktadır. Ama onu reddetmişlerdir. Böyle bir dizaynda her halükarda Resul'den evvel Resul istemek, Resul gelince Resul'ü reddetmek konunun temelini teşkil etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, cam dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebu Bekir beraberce kaçıyorlar Medine'ye gitmek üzere. Yakın takipteler, bir mağaraya sığınıyorlar. Ve Hazreti Ebu Bekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir zarar gelecek diye korkuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkma diyor ya Ebu Bekir, söylediğimi yap, içinden iç sesinde Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar et, zikir yap. O sırada Allah Teala bir örümceğe mağaranın ağzını tamamen ördürüyor. Mağaranın ağzı örümcek ağıyla tamamen kapatılıyor. Oraya ulaşanlar bakıyorlar ki örümcek ağı gelmiş mağaranın kapısını örtmüş. Tartışıyorlar. Bir kısmı diyorlar ki örümcek ağı olsa da olmasa da bir içeri girelim, emin olalım. Diğerleri de diyorlar ki bu örümcek ağı buraya uzun süredir kimsenin girmediğinin kesin işaretini ifade eder. Öyleyse girmemize gerek yok. İşte Allah-u Teala'nın bir mucizesi, örümcek ağının o mağaranın kapısını kapatması. Her peygamber zamanında hep mucizeler olmuş. Allah-u Teala Hazreti İsa'ya tüyleri, derileri, saçları ve kaşları bembeyaz olan insanları, abraçları normal hale getirmek konusunda yetki vermiş. Ölüleri diriltmek konusunda yetki vermiş. Yani Allah-u Teala Hazreti İsa ile birçok mucize göstermiş insanlara. Her seferinde Hazreti İsa aynı şeyi söylerdi. Bu emri bana Allah verdi. Şu anda o bunu vücuda getiren, ben sadece bir vasıtayım.
böyle derdi ve Allah-u Teala onun vasıtasıyla, onu bir vasıta olarak kullanarak ölüleri diriltti ve onun birçok mucize göstermesine sebebiyet verdi. Derdi ki, evinizde neyi sakladığınızı, neyi yediğinizi ben size hemen söyleyebilirim. Gizli gizli konuştuklarınızı söyleyebilirim. Hastalıkları iyi edebilirim. Bunları benim yaptığımı görürsünüz. Benim yaptığımı zannedersiniz. Oysa ki yapan ben değilim, Allah'ın izniyle. Allah yapar bunları, beni bir vasıta olarak kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim peygamber adları geçtikçe onlara yaptırdığı, onlar eliyle vücut bulan mucizeleri anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her biri ayrı bir açıdan bir mucizedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ordusu bir yiyecek bulamadıkları bir noktada, bir tepede yaşlı bir kadının evine ulaşıyorlar. Kadıncağızın bir tek keçisi var. Keçinin de birazcık sütü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, keçiyi bana getirin. Getiriyorlar. Ve sağmaya başlıyor. Etrafındaki bütün insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evin sahibi olan yaşlı hanımın hepsinin karnını doyuracak kadar olan süt, o bir tek kişinin sağladığı süt oluyor. Hep Allah-u Teala peygamberleri eliyle mucizeler oluşturur. Dualar kabulü ve mucizenin oluşması. Sevgili kardeşlerim, eğer fizik ötesi olay bir peygamber eliyle, bir nebi eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı mucizedir. Eğer evliyalar eliyle gerçekleşiyorsa, onun adı keramettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması da Allah'ın bir mucizesidir. Miraca çıkıyor, ruhu vücuduna örtü olmuş vaziyette, ruhunun baş gözüyle Allah-u Teala'yı görüyor, onunla konuşuyor, aşağı iniyor ve diyor ki Allah-u Teala kalbi, yani nefsinin kalbindeki kalp gözüyle gördüğü Allah'ı bir de orada görüyor, kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mucizeler, Kur'an mucizeler yolundur. Bu mucizelerin hepinize, herkese örnek olması ve Allah'a sizleri daha çok yaklaştırması, daha bir sevgili kılması için dualar ederek hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, Zülcenahayn olmanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İzmir. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bir araya getirdi. Bütün insanlar için Allah Teala sadece bir tek mesaj verir. Mutluluk mesajı. Herkesin sadece mutlu olmasını ister Allah Teala. Öyleyse Allah'ın istediği şey işte budur, saadet, mutluluk olayı. Bir insanın mutlu olabilmesi, cennet saadetini elde edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah-u Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah-u Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından
ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun efendiler. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, 2'si en direkt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı, kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tunserun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim olmanız yetmez. Bu teslim olmanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, üç tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzıdır, değil midir? İkinci farz, Rum 31. Menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila Rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık.

ayetinde. Nitekim Allah-u Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah-u Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah-u Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselamü. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime, selam kelimesi olmasına rağmen, aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah-u Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah-u Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Ra'd suresinin 22. ayet-i kerime.

Ve Allah Teala buyuruyor Rad 22'de. Diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını. Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9'uncuda da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah-u Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi bilen üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler, Enam 152 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakimizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah-u Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler. Bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor. Ey fizik vücutlar, size ahd, sizden ahd istiyorum. Şeytanlardan size sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum. Nefse, tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha, fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah-u Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah-u Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah-u Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah-u Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala ile aramızda gördüğünüz ki tam 9 defa Allah-u Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var.
9 defa farz kılmış Allah-u Teala bunu üzerimize ve 7 tanesi direkt farz ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah-u Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bunun, bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah-u Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاهَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala diyor ki, onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah-u Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah-u Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah-u Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ Tekrar ediyorum. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَعَمْ Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah-u Teala. Sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala, inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amin olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e
bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabrettikae ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye, Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan sarah

yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş bir Kur'an-ı Kerim'de o da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Asr suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların girecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah-u Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda. Ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah Teala diyor ki innel hida hidallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hida hidayet hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin, Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler, bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var. Radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel huda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah Teala? Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler sorarım size daha ne desin Allah Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda. Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda. Biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar iki tane Kur'an-ı Kerim, iki sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu iki Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saatine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp apur tapur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı biliyor musunuz? Bana cevap verin, kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıfı getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnız kemküm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yarar ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki 4 tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. 1- Allah-u Teala emrini verir. 2- Emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. 3- Emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. 3'ünü söyledik. Ve 4. şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَقِ Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi
emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yüzele ulaştırmayı. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde, verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbret-i alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya müftüsüyle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine, bir onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emel Allah'ı, Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi, ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum, şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor, orada dur. Biz diyor, bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki, eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki, onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz, getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım, hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek, kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor, polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar, Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız, durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hamazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz Sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz kiminle berabersek, onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak, bütün dünya onların dostu olsa, gene biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil, 4-5 sene. Göreceksiniz ki, bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek
küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı. İkincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyor acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esasdan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'ılaştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Birisi Âl-i İmrân Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah-u Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o üminlere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Geçlerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek, görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar
bazen celalle, bazen cemalle neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesörlerine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu, sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler rengi giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları, cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza katılanlar, konferansımıza iştirak edenler, yabancı arkadaşımıza konuşmalar yapan onlardan birileri var. O kadar çok yanlışları var ki o yanlışları sizlere radyodan devamlı olarak duyuracağız. Ve onlardan da cevap bekleyeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi,
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha, Eyzübillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Madiyar, students, Madiyar, audience diye başlayacaktık. Eğer İngilizce sohbetimize devam etseydik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir imkan bulduk. Allah'tan bahsetmek üzere bir yeni günde bir defa daha beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah'ın nurlu izinde. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsetmek istiyorum size. Şeytandan. Daha büyük bir düşman yok. Şu dünyada en kötü insan sizi en çok öldürebilir. Ama belki o sizi öldürdüğü için siz cennete gidersiniz. Öyleyse yapacağı fiil herhangi bir insanın size hiçbir zaman şeytanın yapacağı kötülüğü oluşturmaz. Hiçbir zaman oraya kadar ulaşamaz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir olay var. Hepiniz için. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Öyleyse bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Hepiniz için Allah en güzelinin yapılmasını ister. Hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Yaratılışın hakikatlerine bir göz attığımız zaman şunu görürüz. Allah Teala sizi sizden başka yarattığı bütün mahlukatın üzerinde yaratmış. Meleklerden de, cinlerden de, bütün canlı ve cansız yaratıklardan da hepsinden üstün olan insandır. Meleklerden de, şeytanlardan da, cinlerden de üstün olan insandır. Çünkü sadece insan, sadece siz Allah'a ulaşacak olan, Allah'a ait bir vücudu taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah onu size üfürdü, tekrar Allah'a geri göndermek üzere. Ruh Allah değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'a mutlaka geri dönebilecek olan yegane vücuttur kainat üzerinde. Bu da sadece insanıza verilen tek bir mahlukat verilmiştir. O sizsiniz. Tek bir mahluk ruhun sahibi. Daha doğrusu ruhu emanet olarak almış bir mahluk. İnsandan başka kainatta Allah neyi yaratmışsa hepsini insan için yani sizler için yarattı. Sizi ise kendisi için yarattı. Öyleyse üstün olan insandır. İşte en üstün varlık olarak sizi yaratan Allah Teala bu üstün
üstün olarak yaratmasının arkasında ona en çok sevmesi var. Bu en çok sevdiği mahlukun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını, mutlulukla bu dünya hayatını geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet saadetinin sahibidir. Bu noktadan itibaren. Ve böyle bir olayda insanoğlu için söz konusu olan şey cennete mutlaka gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten daha cennete ulaşır. Bütün günahları sevaba çevirdiği için, mümin olduğu için ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'laştırırsa üç sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Dikkat edin. En alt cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hiçbir şey yapamadan bu dünyadan ayrılanların. Daha üst cennet mürşidine ulaşıp da üç ayrı cepheden cenneti bir daha, bir daha, bir daha hak edenlerin, mümin olmak şerefine erdikleri için takdir neyman yazıldığı cihetle dalaletten kurtuldukları için 2 ve 3 bütün günahları sevaba çevirildiği için 3 ayrı açıdan daha kişi cenneti hak etmiştir. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız bu noktada 3 ayrı hidayetin sahibi olduğunuz için 3 defa daha cenneti hak edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı için bu sebeple hidayete erdiğinizden dolayı, nefsiniz tezkiye olduğu için bu sebepten hidayete erdiğinizden dolayı, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu için bu sebepten cenneti hak ettiğinizden dolayı. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, üç hidayetin sahibi olursa, nefs, ruh ve fizik vücudundan, bu kişi tam 7 defa cenneti hak etmiş olan ve en alttaki cennete değil, onun üstündekine de değil, 3. cennete ulaşmayı hak etmiştir. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey cennettir, mutluluktur.

Enne radiye vardiye tezkiye kademelerinde %7 artan dünya mutluluğunuz günün yarısından fazlaya %51'e ulaşır. Üçüncü cennete ulaşan herkes dünya saadetinin de %51'ini yarısını hak etmiştir. Üçüncü üst seviye cennete ulaşan bu kişi dünya saadetinin de %50'sini elde etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu saadet %90'a yükselir. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman saadet %100'e yükselir. Öyleyse şeytanın kainattaki en büyük düşmanınızın çekemediği bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Hiçbir zaman mutlu olmanızı istemez. Her zaman huzursuz bir dünya hayatı yaşamanızı, her zaman muhtevayı en kötü şekilde yapmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister İblis. Allah ne istiyordu sizden? Dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Allah ne istiyordu sizden? Mutlaka cennete girmenizi. Şeytan da Allah ne istiyorsa onun tersini ister. Ne ister sizden? Dünyada mutsuz olmanızı. Ne ister sizden? Kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi. Yani dünyada o nasıl mutsuz ve huzursuzsa sizin de mutsuz ve huzursuz olmanızı, ahirette de nasıl cehenneme gidecekse sizin de kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizayn şeytan için söz konusu, kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytan için. Yaşadığı sürece siz de dahil olmak üzere, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum, siz de dahil olmak üzere bütün insanları hem şu dünyada mutsuz etmeye hem de mutlaka cehenneme götürmeye kararlıdır ve hayatını buna vakfedecektir, sonsuz hayatını. Sadece tek başına bir şeytan değil, sonsuz sayıda şeytan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizinle olması söz konusuyken İblis buna mani olabilecek olan tek düşmandır. Ve gözünüzün yaşına bakmadan sizi kandırır. İçinizde hep iki ses duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, yerine getirmenizi ister. İkincisi de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, tam aksini yapmanızı ister. Allah'ın yasakları için de aynı şey söz konusudur. İşte birinci ses Allah'ın güzelliklerini işlemenizi isteyen ses Allah'a aittir. Ruhunuzun sesidir. Ruhunuz ve Allah daimi bir şekilde, sonsuz bir şekilde bir işbirliğinin içindedirler. Ama bir taraftan da nefsiniz de şeytan, nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla nefsiniz devamlı işbirliği halindedirler. Unutmayın, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara göre şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Yani ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Hiçbir şekilde o kişiye tesir edemez ve buna rağmen gene gayret eder. Gene herhangi bir şekilde onu Allah'ın emirlerine itaat etmemek istikametinde, yasak ettiği fiili işlemek istikametinde davet ederse de her seferinde eli boş dönmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaşmış bir insanın elinde şeytan sadece bir gazoz ağacıdır. Öyleyse şeytana mağlup olmamak, şeytanı her zaman yenmek elinizde mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde
bunun sahibi.

Öyleyse Allah Teala ne diyor? Bakalım Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadın mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse her halükarda şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız gerekiyor. Yolun yarısında şeytanın kulu olmaktan kurtuluruz. Yarısını açtığımız anda artık şeytanın kulu olmayız. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme, yani nefsimizin kalbindeki afetlerin yerine ruhun hasletlerinin gelip yerleşmesi, %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu daha ileriki safhalarda üst kulluğa, ekber kulluğa, azim kulluğa ulaşacaktır. Öyleyse Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Böylece görüyorsunuz ki Allah sizi korur. Yeter ki siz güzele ulaşmayı dileyin. Allah'ın koyduğu kanunları, size farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer İslam'ın 5 tane safhasını yaşarsanız o zaman şeytanın hakimiyetinin giderek üzerinizde azaldığını, sonunda etkisini %100 kaybettiğini yaşayabilirsiniz. Öyleyse ne yapar bu şeytan? Çok iyi bir taklitçidir. O içinizdeki ses var ya, size şerri emreden, Allah'ın emirlerini yapmamanızı emreden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden ses, çoğunuz onu düşüncenizin kendinize ait olan bir düşüncenin vücuda getirdiğini zannedersiniz. Yani o düşünce size aittir zannedersiniz. Yanılgınızın başında da bu gelir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri hali. Allah'ın sesini kendi sesinizle sansanız, Allah'ın sesi olarak da kabul ettikseniz, ikisi de sizi kurtuluşa, güzele, mutluluğa götürür. Orada hiçbir probleminiz yok. Ama iblisin sesini kendi sesiniz zannettiğiniz andan itibaren yanılmanız her an mümkündür. O sese itaat etmeniz, içinizdeki sessiz sese itaat etmeniz ve şeytanın telkinleri altında aklınızın ve sizin yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapar bu iblis? İblis insanları yozlaşmaya getiriyor. Dikkat edin ki her peygamber zamanında Allah-u Teala insanları onun etrafında toplanmalarında yalnız bırakmaz. Onlara yardımcı olur. Ve onların Allah'ın emirlerini
yerine getirmeleri, yasak ettiği fiilleri işlememeleri adım adım gerçekleşir. Böyle bir standartta, böyle bir dizayn içinde insanlar o peygamberlerin yaşadığı devrede çok sayıda ona bağlanmaya, tabi olmaya başlarlar. Ve etrafındaki insanlar geleceğin birer aynası olurlar. Geleceğe ibret olurlar. İşte 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Gördük ki İslam'ın 5 safhasında da onlar vardılar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etti. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. 5. safha. Ve daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an cennet saadetini hak eden sahabe son noktaya kadar gitti. Salaha ulaştılar. Allah'ın mürşitleri oldular. Ensar'da, Muhacir'inde. Sonra ne oldu? Şeytan asırlar geçtikçe yozlaştırmayı başardı. İnsanları yozlaştırmayı. İnsan tabiatı yozlaşmaya açık bir hüviyette yaratıldı. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Çok iyi değerlendiriyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman Allah-u Teala onu huzurundan kovdu, cehenneme mahkum etti. İblis de Allah'tan yetki istedi, kıyamet gününe kadar beni yaşat dedi. Eğer yaşatırsan bu insanların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa insanları yozlaştırmaya çalışıyor. 14 asır sonra bugün ne görüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim? Korkunç bir tablo görünüyor buradan. İnsanların İslam dünyasını oluşturan 1 milyardan fazla insanın %90'dan çok daha fazlası ne yazık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam yaşantısını unutmuşlar. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi emri vermişse o emri mutlaka sahibinin gerçekleştirdiğini, hangi konuları yasak etmişse sahabenin o yasaklara mutlak riayet ettiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala emrediyor. Açıklıyor, ispat ediyor bizlere sahabeden kesitler vererek. Öyleyse söylemiştik ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve 5 nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Sahabe bu 5 safayı da yaşamışlar.
Yani şeytan onlara tesir edememiş. Onları hegemonyasına alamamış. Allah Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yeminlerinde, misaklerinde, ahdlerinde yerine getirirler. Ve özellikle nefslerinin misakini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bize net olarak bir grup insan veriyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sadece Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İşte bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Dilemeselerdi hiçbir zaman mevcut. Bu mümkün olmayacaktı. Hepsi de cehenneme gideceklerdi. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehenneme gideceğini Allah Teala kesinleştirmiş. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiler. Ona tabi oldular. Biat ettiler. İki. Ve diyor Allah Teala Fethiye'de de Habibim sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman akabede onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah Teala sana tecelli ediyordu. Sana tabi oldular diyor Allah Teala. Tabi oldukları da kesin. Ayetlerle kesin. Sonra bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Allah Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha erdiğini, cennet müjdesine ulaştığını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hem fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini hem de ruhlarını daha evvel Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor. Yani bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış.
Ne diyor Allah Teala Zümer 18'de? Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 20'de ne diyor Allah Teala? Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onların arasında da fizik vücutlarını ve veçhilerini Allah'a teslim edenler var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani dördüncü safayı da gerçekleştirmişler. Sonra beşinci safaya geliyor sıra. Allah Teala hepsinin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onların üç vücutlarını Allah'a teslim eden gerçek Müslümanlar olduğunu, Allah'a tam teslimi tamamlayanlar olduğunu ifade ediyor. Yetmez. Tevbe suresinin 20. 100. ayet-i kerimesi sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde sahabenin irşat makamına yükseldiğini, yani ihlas sahibi değil, ondan daha üstün makam olan salaha da ulaştıklarını ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hedefe ulaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerinde bütün sahabe için irşat makamına ulaşmak var. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ın 5 tane safhasını tamamladıktan sonra daha öteye geçmişler. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, İşte sahabe ve işte bütün sahabenin Allah neyi emretmişse hepsini gerçekleştirmeleri, İslam'ın 5 tane safhasını yaşamaları. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Bu ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Çünkü bugünle o günü karşılaştırdığımız zaman şeytanın insanları hangi ölçüde gözlaştırdığının çok kesin işaretlerini görürüz. İblis ne yapmış? Bütün insanlara İslam'ı unutturmuş. Bugün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 1 milyarı aşkın İslam dünyasında artık insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok büyük bir kısmı İslam'ı yaşamıyor. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Büyük bir kısmı bunları da yapmıyor. Ama bir kısım insan, belki İslam dünyasının yarıdan fazlası, bu görevlerini yapıyorlar, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, bunlarla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki insanlardan hiç kimse bunlarla kurtulamaz. İnsanlardan hiç kimsenin bunlarla kurtulması mümkün değildir. İnsanlar cehennemden, bedavadan kurtulamıyor. Öyleyse iblis 14 asır sonra
insanların çok büyük bir kısmına ide olarak, fikir yapısı olarak İslam'ın 5 tane şartını yaşamanın insanları cennete ulaştıracak olan kesin bir standart olduğunu kabul ettirmiş durumda. İnsanlar diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. %100 doğru. Ve Allah'a teslim olmak demek İslam, Allah'a teslim olmak demek olan İslam 5 şarttan ibarettir diyorlar. Biz de diyorlar evelallah bu 5 tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız, mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarız. Ama ne yazık ki bu sadece bir hayal sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 tane şartını yapıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَافِمُ النَّارِ اِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir kazandıkları derece itibariyle. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

0: Böylece görüyoruz ki İblis tuzağını kurmuş, insanları kandırmış, insanların çok büyük bir kısmına ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, dilemelerini unutturmayı başarmış. Bu unutturmada bunu unutan herkesi ne yazık ki cehenneme götürecek olan kesin bir işaret taşır. İşte bu şartlar içerisinde insanlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda ne yazık ki insanların kurtuluşa ulaşamaması söz konusu. İnsanlar artık 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu onlara anlattığımız zaman da İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu 5 safhanın hepsini gerçekleştirdiklerini kesinleştirmiş. Oradan örnek veriyor Allah-u Teala. Gelecek nesillere sahabenin hayatından kesitler vererek hepsinin Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel standartlarını mutlak olarak yerine getirdiğini kesin bir ifadeyle anlatıyor. Öyleyse 14 asır sonra bugün İslam'a baktığımız zaman İslam'ın korkunç bir sonuca ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu bütünüyle unutulmuş. İnsanlar artık mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde öğrenmeniz lazım gelen husus. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi demin ayetlerle sizlere açıkladığımız standartlarda hepiniz bütün sahabe nasıl kainatın en büyük müşterine ulaşmışsa siz de devrinizdeki irşat bakanlarına ulaşmak durumundasınız. Allah Teala sahabenin hayatından kesitler vererek ayetlerine onların nasıl uyduğunu ifade ediyor. Ve bugün insanların çok çok büyük bir kısmı %90'dan fazlası artık mürşide ulaşmanın Allah Teala tarafından farz kılındığını unutmuş durumda. Üçüncü safa bu noktadan itibaren başlayan 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. İnsanlar bugün 14 asır sonra bugün bu lazimeyi de bu Allah'ın farzını da unutmuşlar. Dikkat edin, farzını diyorum, tekil konuşuyorum. Ama 11 defa farz kılmış Allah-u Teala. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 11 defa farz kılmış ve iblis hepsini unutturmayı başarmış. Ne kadar büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunuzu iblisi size tanıtmak için söylüyorum. 11 defa farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. 1. Zümer 54. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَنْ يَتَيْكُمُ الْعَذَابَ üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın. Ama bu yetmez diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür, Allah'a ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Farz kılıyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen nasıl olmuşsa, sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresi 125. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yedi darus selamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakil. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi kendine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Burada da, bu ayet-i kerimede Yunus 125'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kimi o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onların sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Ve sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o ölüm günü var ya, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 9. ayet-i kerime bunun kesin bir emir olduğunu söylüyor bize. Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَفْ. Sevgili kardeşlerim, bunu kelime kelimesinde de söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Bu ayet hepsinde değiştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ diyor Allah-u Teala ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun açık bir şekilde bir emir olduğu da beyan edilmiş. 9. ayet-i kerime. 9 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Allah kesin bir dilde ifade ettikten sonra bununla yetinmemiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve çiğimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bu ayetle fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri kesinleşen kişiler. Hepsi mutlaka daha evvel Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın bildirdiği gibi ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe hepsi 3. safayı da gerçekleştirmiş. Hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişler. Sonra gördüğünüz gibi 4. safada hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğim Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine göre sonra hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir lisanla bunu söylediğim ayet-i kerimelerle cümle aleme ispat ediyor. Onlar İslam'ın medarı iftiharlarıydı. Onlar bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Peki ne demek istiyoruz? İşte bugüne geldik. Bugün 1400 yıl sonra 1 milyardan fazla insanı sinesinde barındıran İslam aleminde insanların %90'dan fazlası Allah'ın bu farzlarını unutmuşlar. Sahabenin bunları yaşadığından da gerçekleştirdiğinden de haberleri yok. Nasıl bir tuzak insanların başına gelmiş yerleştirmiş iblis görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Görüyor musunuz tuzağı? Hepsi unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, hayattayken hepsi unutulmuş. İlk üçü bütün insanları mutlaka cennet sahibine götürecek olan, 7 sebepten dolayı götürecek olan esasları muhtevi ve hepsi unutulmuş. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis, İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlarını devreden çıkarmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesi, teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, bunlar da bir insanı dünya saadetinin tamamına erdirecek olan iki temel mefhum. Bunları da insanlara unutturarak İblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam bugün şeytanın bütün insanları kandırmayı başarması sebebiyle bitkisel hayata itilmiş. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir trajedi yaşıyoruz. İslam'ın Allah-u Teala tarafından tebliğinden 14 asır sonra İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ana rahneleri, temelleri berhava edilmiş iblis tarafından ve insanlık bu duruma düşmüş. Dikkat edin, İslam silin kökünden gelir. Buradan türetilen 28 tane kelimenin arasında En önemlisi teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Ve dünyada insanlık tarihi boyunca ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır dünya üzerinde. İnne dine indallahil İslam diyor Allah Teala. Teslimden başka, Allah'a teslimden başka bir din yoktur diyor Allah Teala'nın indi ilahisinde. Adına Hristiyanlık diyoruz. Adına Musevilik diyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın söyledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleriyle aynı. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini, hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek dinden Allah'a teslim olma dininden bahsediliyor. Hepsi o kadar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe ona tabi olarak hepsi 3 teslimlerinde gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 tane safhasını yaşamışlar. İblisin insanların başına nasıl bir çorap ördüğünü anlatmak için bunları söylüyorum size. Hepsini ayrı ayrı ispat ederek. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri unutturulmuş insanlara şeytan tarafından, insanların mutluluk ümitleri birer birer yok olmuş. Ama İslam'ın arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşadıysa aynını yaşayan insanlar dün de vardı, evvelki gün de vardı, sahabenin zamanında da vardı, bugün de var. Ne yazık ki bu insanlar toplumun içinde küçük bir bölümü oluşturabiliyor. Allah'ın söylediklerinden haberdar olan, sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya çalışan, Kur'an'daki bütün emirlere itaat etmeye çalışan yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini de yaşayan. Onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. 7 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsının dışında kuşluk sünnetiyle teheccüd sünneti. O söylediğim kişiler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 7 vakit namaz kılıyorlar. Onlar 2 kat zekat veriyorlardı. Bu söylediğim insanlar bugün de aynı şeyi yapıyorlar. En az 2 kat zekat veriyorlar. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka oruç tutuyorlardı. Sünnet-i seniye buydu. Bugün de bunu yaşayanlar aynı şeyi yaparlar. Her perşembe mutlaka oruç tutarlar. Oruçlarını 3 kata çıkarırlar. Öyleyse ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Zikir yapmışlar. Allah Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılıyor. Allah Teala daimi zikri farz kılıyor. 14 asır sonra ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri farz olarak göremezsiniz. Yok artık. İblis yok etmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, sizlere şeytanın nasıl bir tuzak hazırladığını, ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu anlatmak için bugün onun kurduğu tuzaklardan bahsedecek. İnsanlık bir trajedi içinde yaşıyor. Kurtuluş ümitlerini yitirmişler ve en kötüsü bunun farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Aleyhisselam.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder, onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daimi zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun. Ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetinde teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: Yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir sohbetiyle daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Ademir. Az sonra sizlere bir soracaklar ve müsaadenizle hemen kendilerine dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle Efendimiz'e inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Ve bugünkü bu eski sohbetimizde zaten bizi muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakırken mübarek evlerinizden sonsuz hürmet ediyoruz muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan.
3: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Aleyhi ve sellem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için kalp kalbe, gönül gönüle bir Allah beraberliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki o bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Yeni bir mutluluğu yaşamak için yeniden kalbimizde onu, Allah'ı hissedebilmek için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepimizden razı olsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, işte şu anda sizlere ulaşmış durumdayız. Hamdine teşekkür ederiz dünyanın her tarafından. Kardeşlerimiz bizlere ulaşıyor artık. Allah Teala'nın bizi böyle bir imkanla, bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla bir araya getirmesi, bize göre dünyadaki en büyük mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizler, biz ve Allah bir üçlü. Bir yeni mutluluğu bir defa daha yaşamak. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah Teala'nın bir zahmeti statüde her şey mutluluğa yönelik. Biz insanlar o mutluluğu yok etmekte sanki yarış ediyoruz birbirimizle. Her tarafta asık suratlar, kavga eder gibi konuşmalar, dokunsan öfkeden çatlayacak insanlar ve birbirine sanki sadece kötülük etmeye çalışan bir insanlar dizisi. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah Teala sevgiyi emrediyor. Allah Teala dostluğu emrediyor. Allah Teala diyor ki başkasına hizmet edin. Başkasına hizmet edin ki bana hizmet etmiş olursunuz. Adeta zikirle hizmeti aynı parantezi almış Allah Teala. Her ikisinde de mutluluk içkeninde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İster Allah'ın size verdiği bütün imkanları, bir başkasını veya başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanın. İster Allah-u Teala'yı zikredin. İkisi de sizi mutluluğun meltem rüzgarlarında dolaştıracaktır. Bu mutluluğu bir defa yaşadıktan sonra onun tiryakisi olacaksınız. Her zaman başkalarına hizmet etmek isteyeceksiniz. O hizmetin sizde oluşturduğu o sonsuz mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onun için var onlar. hepinizin etrafındaki kardeşleriniz veya başka insanlar sırf sizin mutlu olabilmeniz için var. Siz de başkalarının mutlu olabilmesi için varsınız. Öyleyse dikkat edin. Neslerin talebi Rabbena hep bana demek şeklidir. Hep kendilerine bir hisse çıkarmak. Başkalarını kendileri için kullanmak isterler. Bütün nesler. Ama sadece ruhlar mutluluğun sırrını bilirler. Bilirler ki kendilerinin mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmelerine bağlıdır. İşte doğru çözüm. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde başkalarına mutluluk vermek için harekete geçtiğinizi düşünelim. Bir gününüzü başkalarına adadınız. Etrafınızdaki herkesle ama herkesle meşgul oldunuz. Herkesin halini sordunuz, hatırını sordunuz. Onlarla ilgilendiğiniz

vurgulamak ister. Yani hep kendisinin sayılmasını, üst seviyede olmasını, biliyor da olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bunun size mutluluk getireceğini zannediyorsanız çok acı bir şekilde aldandığınızı göreceksiniz. Hiç kimse hak etmediği bir saygıyı görüyor diye mutlu olmaz. Sevgili kardeşlerim, çok çok zengin insanlar vardır. Garsonları para yağmuruna tutar. Kendilerine garsonlar saygı göstersin diye. Bu sahte mutluluk, sahte nezaket onlara her zaman gösterilir. Ama bu onları tatmin etmez. Her şey gönülden gelen bir güzelliği aksettirmedikçe insanı mutlu kılamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlara yaşattığınız mutluluğun iki katını Allah Teala ve ruhunu size yaşatacaktır. Üstelik o insanlara mutluluğu ulaştırabilseniz de ulaştıramasanız da, ulaştırmak istediğiniz mutluluk onları mutlu etse de mutlu etmese de, siz onu ulaştırmaya çalıştığınız süreç içerisinde Allah'ın size ulaştırdığı mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Yani Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği parayı, elinizdeki bütün imkanları, bütün vasıtaları herhangi bir insanın mutluluğu için harcamaya başladığınız zaman itibaren içinizde sebebini bilmediğiniz bir hafiflik, bir ferahlık, kendini bir şeylere adamanın o sonsuz sevincini, yaşama sevincini hissedersiniz. Ve hizmete koşarsınız. Gayeniz sadece o kişiye mutluluk vermektir. Onun ruhu istikametinde, Allah'ın istediği güzellikler malzemesi içerisinde bir kişi için bir saatinizi harcadığınızı ve ona hedeflediğiniz mutluluğu ulaştırdığınızı düşünelim. Bu bir saatin başından itibaren, yani siz ona o mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın sizi mutlu kılma hususundaki yardımı size derhal ulaşmıştır. O mutluluğu ona ulaştırıp da sunduğunuz ana kadar Allah Teala size hep o gönül huzurunu, iç huzurunu, mutluluğu yaşatacaktır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman olay tamamlanmıştır. Orada Allah Teala size bir defa daha mutluluk verecektir. Ruhunuzda nefsinize huzur ulaştıracaktır. Ferahlık ulaştıracaktır. Diyelim ki bu noktadan itibaren bir başkasına yardıma gittiniz. Bir saatte onun için harcadınız. Zamanınız hep kıymetli zamanlar içerisinde. Yani zamanı faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Zaman siz onu kullansınız da

uyanmasınızda geçecektir. Tembel tembel yattınız, uyudunuz, dünyayla ilgilenmediniz. 24 saat isteseniz de istemeseniz de mütemadiyen geçer. Her yeni gün size mutluluk değil, sadece huzursuzluk getirir. Ama diyelim ki bir gününüzde 10 saatinizi her birine birer saat olmak üzere 10 insana harcadınız. Bunlardan bir kısmı sizin onlara ulaştırdığınız mutlulukla büyük bir mutluluğa ulaştılar. Hissettiniz gözlerindeki ışıltıdan, davranış biçimlerinden bir güzelliği yaşadınız onlarla birlikte. Ve yine gördünüz ki daha siz onları mutlu etmek konusunda düşünce sisteminizde harekete geçtiğiniz zaman daha kuvveden fiile çıkarmamanız halinde bile Allah Teala size büyük bir ferahlık hissettirdi. İşte bir günlük devrede 10 saatinizi birer saatten 10 kişiye tahsis ettiğinizi düşünelim. O insanlara o mutluluğu ulaştırdığınız sürece asıl mutlu olan sizsiniz. İşte mutluluğun eşyanın tabiatına uygun olan çözümü budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dostluk varsa düşmanlık sıfırlanmıştır. Sevgi varsa nefret ve bunun benzeri bütün negatif duygular yok olmuştur. Sevgi bütün negatif duyguların hepsine tek başına yeter. 10 saat boyunca başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun iki katını hep siz yaşayacaksınız. Yani o 10 kişiden bir tanesinin ona ulaştırdığınız mutluluğu yaşadığı bir miktar mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız. Her birinde 2 kat yaşayacağınız için sayı arttıkça, onlara tahsis ettiğiniz zaman parçası arttıkça sizin mutluluk ufuklarınız devamlı büyüyecektir. Herkes, etrafınızdaki insanlar kimler olurlarsa olsunlar, herkes sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Mutluluğunuzun açılış kapıları. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz bir vesiledir. İsterseniz bütün zamanınızı başkalarının mutluluğuna adayıp sonsuz bir saadetin içinde olabilirsiniz. Her mutluluğun ulaştırdığınız insanın gözündeki sevinç ışıltısı, onunla ilgilendiğinizin, ona yardım etmek istediğinizin samimi huzuru size mutlaka onlardan geri dönecektir. Herkes, etrafınızdaki herkes bir aynadır sevgili kardeşlerim. Onlara ışık tutarsınız, onlardan size ışık gelir. Onları seversiniz, onlardan size sevgi döner. Onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Onların sizin mutluluğunuz için elzem olduğunu, mutlaka bulunmaları lazım geldiğini düşünün. Mutluluğun doğru bilançosu bu bilançodur. Sevgi vererek sevgi almak. Mutsuzluğun yanlış bilançosu ise
Nefretle başkalarına davranmak, onlardan da nefretle karşılık görmek. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Her halükarda zarar söz konusudur. Öfkeli kişi intikamını almak için harekete geçmiştir. Başardığını kabul edelim. İntikamını aldı. Rahatlayacak mı? Şeytanın ona verdiği o olsun, ondan intikamını alsın duygusu birkaç dakika sizi meşgul edebilir. Ondan sonra o kişinin kalbini kırdığınız için duyacağınız huzursuzluk devreye gider. Devreye girer ve sizi bırakmaz. Onun üzgün, çaresiz, sıkıntı içindeki sizin kötülüğünün sebebiyle sıkıntıyı yaşayan yüzü aklınızdan çıkmaz. Ona o kötülüğü siz yaptınız. Ve onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Tıpkı bunun gibi başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun arkasından o kişinin sizin için duyduğu hisleri onun yüzündeki minnet ışıltılarından derhal sezersiniz. Mutluluğunu hissedersiniz. Arkasında siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Etrafınızdaki insanları mutlu ettiğiniz zaman onların o mutluluk havasını siz teneffüs edersiniz asıl. Bütün bunlar nefsinizi ona dur diyerek devre dışı bırakmanız, ruhunuzu öne geçirmeniz ve başka insanlara yardım için seferber olmanızdır. Hep Hazreti Ömer'i hatırlamanızı istiyorum. Ben bugün Allah için ne yaptım dermiş her gece yattığı zaman. Kaç kişiye hizmet götürdüm? Kaç kişinin gönlünü aldım? İnsanlara daha başka nasıl hizmet edebilirim? İşte Hazreti Ömer'in bilançosu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı imkanlar hepinize verildi. Sakın boş şeylerle oyalanmayın. Ben başkalarına hizmet edemiyorum, onlara para veremiyorum. Allah bana çok para verseydi de ben onlara para verseydim ne kadar güzel olurdu diye. Hayallerle kendinizi aldatmayın. Allah'ın şu anda size verdiği şey neyse, ne kadar paranız varsa, ne kadar zamanınız varsa, elinizdeki vasıtalar ne olursa olsun, onlar etrafınızdaki herkese sizin hizmet etmeniz için yeterlidir. Olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diye düşünmeniz şeytanın bir tuzağıdır. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Bilin ki şu an Allah'ın size verdiği her şey başkalarının mutluluğu konusunda en sağlam teminattır. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı insana siz de geçerken hizmet ettiniz, koluna girdiniz, onun karşıya ulaşmasını sağladınız. Ne yaptınız? Birkaç dakikanızı onu karşıya geçirene kadar harcadınız. Onun bundan duyduğu mutluluğu mutlaka yaşayacaksınız. Davranışlarından onun mutlu olduğunu hissedip siz mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, düşenin dostu olmaz derler. Siz düşeni kaldırmak için harekete geçin. Başkaları varsın, onu terk etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın öyle olmayın. O
düşeni bırakıp da onun etrafından kaçanlar, onlar kaybedenlerdir. Siz düşenle beraber olun. Onu kaldırmak için bir gayretin içinde olun. Ona yardım edinizi uzatın. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Herkes birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir düşünün, şu dünyada yaşayabilmeniz için üstünüze elbise almak mecburiyetindesiniz. Ayağınıza ayakkabı almak mecburiyetindesiniz. Yemek içmek mecburiyetindesiniz. Her bir ihtiyacınızı başkalarından temin etmek mecburiyetindesiniz. Başkaları da sizin ürettiğiniz şeye muhtaçtır. Öyleyse her şeyden evvel düşünün ki insanlar sizin sevginize muhtaç. Neden onlara o sevgiyi vermiyorsunuz, hiç düşündünüz mü? Şeytan ve nefsinizin afetleri, nefret, kin, öfke, kıskançlık, haset, düşmanlık, bunlar şeytanın devamlı beslediği sizin mutsuzluk odaklarınızdır. Şeytan bunları beslemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bir tek maksada dayalıdır bütün davranışları. Sizi başkalarıyla düşman hale getirmek. İblis ister ki şu dünyada kim varsa hepsiyle ayrı ayrı kavga etsin. Hepsiyle ayrı ayrı ulaşarak, onların hepsiyle uğraşmak suretiyle hepsini birbirine düşman etmeye çalışır. Düşmanlık varsa, kin tohumlarını atmışsa insanların kalbine, orada düşmanlık vardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu zaman hepsi kanlı katildiler. Her bir kabileden başkaları o kişilerin annelerini, babalarını, akrabalarını öldürmüşlerdi. Bu sebeple başka kabilelere karşı kin besliyorlardı. Ama onlar da başka kabilelerdeki insanları öldürmüşlerdi. Başka kabilelerdeki insanlar da onlara kin besliyordu. Böylece bitmek, tükenmek bilmeyen bir kan davası asırlardan beri cinayet denetimi yönelen binlerce olayda onları devamlı birbirine daha çok, daha çok, daha çok düşman olmuştu. Allah Teala onların kalplerini telif etti. Geçmiş geçmişte kaldı. Bir belli günden sonra onlar birbirlerine kucak açtılar. Can dostları oldular. Allah Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde diyor ki, Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranından daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiat ve hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu seyyiatı hasenatla kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar hazırladığının sahipleridir diyor Allah Teala. Sahabe için Allah Teala diyor ki, ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayata Allah-u Teala'nın dizaynıyla asr-ı saadet adı veriliyor. Saadet devri, mutluluk devri. Neden biliyor musunuz? Her sahabe başkası için yaşadı. Hayatını onlara vakfetti. Mutluluğun sırrını
14 asır evvel onlar çözmüşlerdi. Her peygamber devrinde yaşayan insanlar, o peygambere tabi olanlar, onların hepsi aynı mutluluğu yaşadılar. Her peygamber devrinde o peygambere tabi olanlar, hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmeyi başardılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler yok oldukça şeytanın tuzaklarını birer birer seneceksiniz. İblisin sizi nerelerde nasıl aldattığını, yokuşa sürdüğünü, başka insanlara kavga için kışkırttığını hemen yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için olmak, Allah'a hizmetle gerçekleşir. İşte başkalarına hizmet mi ediyorsunuz? Allah Teala bu hizmeti kendisi için hizmet olarak kabul eder. Allah Teala diyor ki, hanginiz başka bir kardeşinize bir daha geri istememek üzere borç verir? Bu kardı hasendir diyor. Borçların ahsen olanıdır, en güzel olanıdır. Bu Allah'a verilmiş bir borçtur diyor Allah Teala. Ama siz onu Allah'a vermediniz. İhtiyacı olan bir insana verdiniz. Ama almamak kastıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman böyle bir şey yaparsanız, o zaman bu parayı siz o kişiye değil Allah'a vermiş olursunuz. Allah bunun kendisine verildiğini kabul ediyor. Allah'a verilen bir borç. Böyle bir güzelliği yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah her zaman size yardım için hazırdır. İnsanların arasındaki sevgi terazisinde severseniz sevinirsiniz muhtevası var. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Karşılığı mutlaka o kişiden almanız gerekmiyor. Siz kim olursa olsun insanlara sevgi ile yaklaşın. İnsanlara sevgiyle hitap edin. Onlar hangi yanlışı yaparlarsa yapsınlar, onlardan intikam almaya çalışmayın. Onlara acımayı öğrenin. İnsanlar başkalarına kötülük ettikleri sürece hep acınacak bir pozisyondadırlar. Sadece acınacak bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onları bir tanısanız, o kötü insanların iç dünyalarını bir görebilseniz, sadece onlara acıyabilirsiniz. O kötü görünüşlerinin arkasında, öylesine karanlık bir dünyada yaşıyorlar ki, öylesine mutsuzlar ki, başkalarından intikam alarak, başkalarına kötü davranarak mutsuzluklarının azalacağı zihniyetindeler. Şeytan onlara öyle gösteriyor. Arkasından da her kötülüğü gerçekleştirdikleri zaman yeni bir huzursuzlukla daha tanışmış oluyorlar. Şeytanın her davranışı bir tuzaktır. Ulaşmak istediğinizi değil, onun tam tersini size tattıracak olan bir tuzak. Sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi için siz onlara karşı kuvvetli, sizde ise sert muamele ediyorsunuz ve
onlara hakimiyetinizi ispat etmek istiyorsunuz. Öyle bir şey yaptığınızı düşünün. Mutlu mu olacağınızı zannediyorsunuz? Nefsinizin talebiyle olan bütün bu üstünlük iddialarınız, davranışlarınız onlara karşı sizi sadece huzursuz kılar. Onlara karşı her yaptığınız üstün olduğunuz mesajını verme gayreti, nefsani bir davranışın sizden onlara ulaşmasını temin eder. Bu onlarda aynı standartlarda size cevap verme eğilimini oluşturur. Üstünlük iddiasında bulunduğunuz ve bunu ispata yeltendiğiniz her noktada etrafınızdaki insanlardan aynı cevabı alırsınız. Nefsin bir afetine karşılık bir başka afetle cevap. Onlar sizden nefret ederler. Onlar sizi sevmezler. Sizin üstünlük tatlılığınız her davranışınızdan etrafa yayılmaktadır. Siz boşuna bir gayretin içindesiniz. Emek harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz, başkalarını mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Siz şeytanın negatif dünyasında, şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarı nefsinizin afetleri olan, bir kenarı şeytan olan, üçüncü kenarı da kaybettiğiniz dereceler olan bir karanlık dünyada karanlık hedeflerin arkasından koşturuyorsunuz ve şeytanın ülkesinde hep mutsuzluğu yaşıyorsunuz. İnsanlar her şeyi yaparlar. Para kazanmak için çeşitli Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. Arkasından duydukları şey hep mutsuzluktur, hep huzursuzluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin için, sizin mutluluğunuza dayalı. Ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Bu Allah'ın kanununu hiç unutmayın. Bütün insanlar sadece bir aynadır. Onlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Size nasıl davranıyorlar? İşte o davranış sizin onlara davranışınızın bir karşılığıdır. Aksetmesidir. Eğer sevilmeyen bir insansanız başkalarına kabahat bulmayın. Sevilmemenizin arkasında sadece sizin nefsiniz var. Ve nefsinizin arkasında da şeytan. Siz onlara kötü davrandığınız için, siz onlara sevecen davranmadığınız için onlar sizi sevmiyorlar. Arkasında sizin onlara karşı olan sevgisizliğiniz var. Sakın onları suçlamayın. Kendilerinden bir şeyler ilave etseler bile temelde baz olarak sizin onlara yaptığınız yanlış davranışların onlar üzerinde oluşturduğu karanlığı hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, neden? Diyelim ki öyle bir dünyada yaşadınız ki orada sadece nefret vardı. İnsanlar birbirlerine alabildiğine kötülük ediyorlardı. İnsanlar gruplara ayrılmıştı. Hatta birbirlerini öldürüyorlardı. O günler çok gerilerde kaldı. Siz nefrete dayalı,
düşmanlığa dayalı bir dünyada yaşamamalısınız. Sevgiye dayalı, dostluğa dayalı, başkalarına bütün gönlünüzü açtığınız, onlara kucak dolusu sevgiler ulaştırdığınız bir dünyada yaşamaya çalışın. Yüzünüz her zaman gülmeli. Onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleseniz, böyle davransanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Sorumluluklarınız bile başkalarına kötü davranmaya sizi itmemeli. Allah uğrunda yaşantınızda başkalarından hizmet isteyebilirsiniz. Böyle bir zorunlulukla Allah Teala sizi karşı karşıya bırakabilir. İnsanlardan beklediğiniz hizmeti alamayabilirsiniz. O zaman dahi onların kalbini kırmamalısınız. Sevgili kardeşlerim, burada bir hususa mutlak dikkat etmeniz gerekiyor davranış biçimlerinizde. Eğer insanların nefsani istikametteki davranışlarına devamlı müsaade ederseniz onların yozlaşmasına sebebiyet verirsiniz. Bunun düzeltilmesi konusunda davranış biçiminizin onları üzmesi gerekmiyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ne zaman bir insanı üzecek bir davranışta bulunsanız arkasında mutlak olarak şeytan vardır. İkinizi de kullanır. Sizin ona karşınızdakine yaptığınız, o anda öfkenize kapılarak yaptığınız bir negatif davranışın şeytan ondaki etkisini arttırmaya çalışır. Öfke spiralini devamlı yükseltmek istikametinde bir gayetin sahibidir. İki tarafa da tesir eder. Birinci taraf bir yanlışlık yapmıştır. Karşısındaki de öfkelendirecek olan bir davranışta bulunmuştur. Şeytan hemen ikinciye ulaşır. Onun yaptığı hareketin negatif yönlerini onu öfkelendirecek bir biçimde kullanıp onun da karşısındakine daha kötü davranması için zemin hazırlar. İşte bu noktada şeytanın tuzağına düşersiniz. Öyleyse sakın şeytanın tuzağına düşmeyin. Ve bunları yaparken İblis hep etrafınızdaki insanların size karşı negatif davranacaklarını, sizi küçümseyeceklerini, bir mutsuzluk süreci içerisinde size söyleyecektir. Maksadı aynı öfke spiralinin içine sizi de alıp karşılığın size yapılandan daha şiddetli bir şekilde, daha intikam alıcı bir şekilde karşıya ulaştırılmasını sağlamaktır. Böyle bir gayretin içinde olan şeytan ikinci etapta karşınızdakinden size daha şiddetli bir olayı ulaştırdı diyelim. Şimdi sıra sizdedir, size ulaşacaktır. Onun yaptığını daha kötü göstermeye çalışarak sizin ona daha şiddetli bir cevap vermenizi isteyecektir. Böylece iki tarafı devamlı bir öfke zinciri içinde birbirine bağımlı kılarak insanların arasındaki kini, öfkeyi, haseti mutlaka canlandırmak isteyecektir. Körüklemek isteyecektir. İstediği tek şey insanların birbirlerine en üst seviyede düşman olması. Kanlı bıçaklı olması. İnsanları katle ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştirebilirsiniz.
Öyleyse nelerden bahsediyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz sizin mutluluğunuza birer destektir. Unutmayın, Allah-u Teala sizi huzursuz olmanız için ve başkalarını da huzursuz etmeniz için bu dünyaya göndermedi. Bu dünyada Allah'ın sizi yaşatmasından murat, bütün insanlara dostluk kucağınızı açmanızdır. Dikkat edin, dostluğunuzun muhtevasında sakın şeytan sizi aldatmasın. Sevgi, nefsani dizaynda bir varlık değildir. Nefsin afetleriyle hiçbir zaman bağdaşmaz. Öyleyse sevginizi başka insanlara hasrettiğiniz zaman bu sevgiyi onların şeytani taleplerinin tatmini istikametinde kullanamazsınız. O zaman onları mutlu etmezsiniz. Daha çok mutsuz olmalarına sebebiyet verirsiniz. Öyleyse sevginizin dizaynında daima bir ölçünün olması lazım geldiğini bileceksiniz. İnsanlara yaptığınız bütün yardımlar onların ruhlarının mutluluk duymasını sağlayacak olan yardımlar olmalıdır. Nefsin hegemonyasına, şeytanın hegemonyasına kesinlikle kapınızı açmayacaksınız. Orada iblis sizi sakın tuzağına düşürmesin. Başka bir insanın nefsani taleplerinin tatmini doğrultusunda siz kendinizi ona hizmet etmiş sayarsanız yanlış bir hedefe yönelmiş olursunuz. Şeytana hizmet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu nazik konuyu ait olduğu standartlarda yerlerine oturtun. Bir hırsız bir bankayı soymak istiyor diye siz de benim görevim insanlara yardım, ona yardım edeyim de beraber bankayı soyalım diye düşünür müsünüz? Böyle bir şey yaptığınız zaman siz ona yardım etmiş olmazsınız. Onu daha da aşağı öfke seviyelerine, daha da primitif bir noktaya, ilkel bir noktaya, nefsinin daha çok hizmetinde olacağı bir noktaya ulaştırıyorsunuz. Öyleyse sevgi kötülükte birleşmez. Sevgi kötülükte meyve vermez. Kötülük varsa sevgi yoktur. Sevgili kardeşlerim, ışık karanlığın sona ermesi halidir. Öyleyse ışık varsa karanlık yoktur. Işığı ne kadar kuvvetlendirirseniz karanlığı o kadar yok edersiniz. İşte sevginin yeşerdiği her ortamda karanlığı temsil eden sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık yok olur. Öyleyse yakın geleceğin dünyasında bir yeni asr-ı saadet söz konusu sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini ancak asr-ı saadeti yaşayan sahabe gibi davranabildiğiniz takdirde toplayabilirsiniz. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti celbeder. Başkalarına ulaştırdığınız her kalbinizin aydınlığı, nuru
başkalarında da nur oluşturacaktır. Her kötü kalpli insanın başkalarına yaptığı kötülük, onları da kendisine karşı kötülüğe teşvik eden bir hüviyet taşır. Her yapılan iyilik, insanlara mutluluk ulaştırma gayreti. O insanlarda da bu eğilimi arttıran bir özellik taşır. Şimdi toplumun bütün üyelerinin birbirlerine karşı en güzel davranışları sergilediğini, birbirlerine karşı hep yardım etmek için yaşadıklarını düşünün. Herkesin başkaları için olduğu bir ortamda sonsuz bir saadet söz konusudur. Bu saadete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu saadet sizi en güzele ulaştıracaktır. En güzele ulaşmanız sizin gayretinize bağlı. Etrafınızdaki insanların en güzele ulaşması gene sizin gayretinize bağlı. Öyleyse sevgi, sevgiyi çekerek bütün toplumu sevginin yerleşmesinin mimarları yapar. Nefret, nefreti çekerek bütün toplumu nefretin tohumlarının saçıldığı bir yer haline getirir. İnsanların rahatça öldürülebildiği, onların en basit haklarının bile kendisine verilmediği bir ortam düşünün. Böyle bir ortam varsa herkes birbirinin aleyhinde, herkes birbirinin mutsuzluğu için çalışıyorsa, mutsuzluk için çalışanların hepsi de zaten mutsuz insanlardır. Ve ektikleri şey mutsuzluk tohumlarıdır. Bunun karşılığında çıkan meyveler mutsuzluğu sadece daha çok arttırır. İnsanlar sözlerine sadık değillerse, sözlerine sadık olanlarda da sözlerine sadık olmamak eğilimini adım adım oluşturacaktır. Kişisel ahlak, toplumsal ahlakın sadece bir parçasıdır. Toplam, bu ahlakın dejenerasyonuna paralel bir seviye gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir ülke düşünün, bizim ülkemiz. Nüfusun dörtte biri birbiriyle davalı durumda. Her bir dava dosyasında 3 kişi mevcut diye düşünüyor genel ölçüde insanlar. Nüfusun 1/4 birbiriyle davalı ve davacı durumunda. Öyleyse hangi mutluluktan bahsedebiliriz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumsal değerlere, etik değerlere, yani ahlaki değerlere öylesine uzak bir toplum olmayı başarmışız ki insanımız mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İnsanlar birbirine yardım etmek yerine birbirine başkalarına duydukları kini başkalarından intikam almak suretiyle eritmek sevdasındalar. Toplumun fertlerinden birinin bir başkasına kötü davranması halini düşünün. O kişi kendisine kötü davranandan kuvvetlidir diye intikamını alamıyorsa başkalarına yönelip onlardan intikam almak isteyecektir. Her tarafında toplumun haksızlıklar varsa, her taraftaki negatif etkiyi alan insanlar bu negatif etkiyi başkalarına negatif şekilde ödeyeceklerdir. Böylece kaos adım adım büyüyecektir. Ülkemizin kaderinde bir negatif zincir
insanları daha çok mutlu etmek konusunda bir faaliyet sürdürmektedir. Sevgili kardeşlerim, siz bu negatif zincirin dışında kalın. Öfke ve intikam kaosu sakın sizi zincirleri içine almasın. Sakın şeytanın esiri olmayın. İnsanlar vaatlerini yerine getirmeseler, senetlerin, çeklerin %58'i ödenmese, gene de siz borçlarınıza sadık kalın. Mutlaka borcunuzu ödeyin. Herkes ödemiyor. Ben niye ödeyeyim demeyin. Sevgili kardeşlerim, siz bu toplumun geleceğinin güneşlerisiniz, nurlarısınız, ışıklarısınız. Her şey size bağlı. Başkaları kötülük yapabilir. Başkaları başkalarına kötü davranabilir, onları dövebilir, yaralayabilir, öldürebilir, onlardan bir şeyler çalar. Toplumun bu yapısının içinde o karanlık sahneleri siz aynı karanlıkla mukabele ederek daha karanlık hale getirmeyin. Unutmayın, gelecek güzel günlere gebedir. O güzel günler çok uzaklarda değil. Yeni bir devrede ikinci asr-ı saadet yaşanacaktır. Güzellikler sizin sağlam tutumunuzla yerleşecektir. Öyleyse başka insanlar hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar, sakın siz onlara uymayın. Sahabe gibi olun. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele etmişlerdi. Onlar sahabeydiler. Kimdir kötülüğe iyilikle mukabele edenler? İşaret veriyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar, Allah'a teslim olanlar. Siz Allah'a çağırın. Siz Allah'a teslim olun. Öyleyse toplumun yapısını değiştirebilecek olan özün ve Allah'ın yardımının sadece sizler sahibisiniz. Allah'ın yolunda olan başkalarına her zaman en güzel davranışlarda bulunan sizler. Sakın bu güzelliğinizi, Allah ile beraber oluşunuzu şeytanın tuzağına düşerek zayıflatmayın. İnsanlar hangi kötülüklerinize bunu olurlarsa olsunlar, siz onlar için her zaman bir ışık olun, bir nur olun. Bütün davranışlarınız topluma yol gösterecek bir güzelliği sergilesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda üzerinize düşen rol öylesine önemli ki, geleceği en güzele ulaştıracak olan standartlar sizlerde. Öyleyse her şeyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta ait olduğu yere oturtmalısınız. Muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bir dizayn içerisinde hepiniz en iyinin temsilcileri olmalısınız. Topluma güzellikleri aşılayan, örnek olan insanlar olmalısınız. Sizler Mir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Allah'ın üniversitesinin öğrencilerisiniz. Öyleyse davranışlarınız da
buna değer olmalı. Sizi tanımayanlar bile davranışlarınızdan onu çıkarmalılar. Bu insanda bir başkalık var. Başkalarının hangi kötü standartlarda davranışına muhatap olurlarsa olsunlar, onlar karşılarındaki gibi, muhatapları gibi davranmazlar. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği güzellikleri sergilerler. İşte sizi ilk defa tanıyanlar bile sizin davranışlarınızdan bu sonucu çıkartabilmeli. Allah'ın dostu olmanın onurunu ve şerefini sakın lekelemeyin. Allah'ın dostu başka insanların düşmanı değildir. Onların da dostudur. Onlar kendisine düşman olsa bile. Sevgili kardeşlerim, işte toplum devamlı çürüyor. Her geçen gün ahlaki değerler biraz daha sıfıra doğru iniyor. Böyle bir ortamda kirli akan suları temizleyebilecek olanlar o suların tesirini pozitife çevirmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette yapmanız lazım gelen şey dayanmak, gayret etmek, topluma Allah'ın güzelliklerini aşılayabilecek mesajları verebilmektir. Onlar yanlış yapıyorlar. Onlar nefslerine uymuşlar. Her türlü toplumsal yanlışlar onlar tarafından birer birer toplum içinde toplumu karartıcı bir hüviyette işleniyor. Siz toplumu karartan değil, toplumun yüzünü ağartan, kalbini aydınlatan, onlarda doğruluğu, güzel davranışı oluşturan bir dizaynın temsilcilerisiniz. Öyleyse unutmayın, topluma güzel davranışlarınızla yön vermek mevkiinde olanlarsınız. Size bakanlar, biz bu toplumu çürümüş zannediyorduk ama işte bu toplumda böyle misaller de var diyebilecekleri örnek kişiler olmanızı istiyorum sizlerden. Şartlar ne olursa olsun taviz vermeyin kötülüğe, şeytana, nefsinizin afetlerine. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman bu söylediğim tavsiyelere hiç ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü içinizden gelen şey zaten iradenizi kullanmanıza gerek kalmadan bütün insanlara en iyi sunmak olacak. Onlar size yaptıkları kötülüklerin karşısında sizden aldıkları beklemedikleri güzellikteki davranış biçimleriyle size karşı sevgi duyacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde geleceğin nurları, geleceğin ışıkları, geleceğin güneşleri olan sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin teminatısınız. Allah'ın huzurundaki yerinizi iyi muhafaza edin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha
ve as salavat Allah'a salam ve rahmet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat hocam.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid din. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve neddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Her zaman teknik açıdan hizmetin devamı söz konusuyken bugün Cox Communication bir özür dileme mesajıyla gönderemedi teknik bağlantıyı ve her zaman size yayın yaptığımız yerden yayın yapmak imkanını ne yazık ki bulamadık. Bu özel günleri yaptığımız yayından bahsediyorum. Şimdi bütün yayınlarımızı yaptığımız merkezdeyiz. Oradan bu konunun başarısına ulaşamayınca buraya gelmek mecburiyeti kaldık. Teknik açıdan ancak şimdi bağlantı tahakkuk edebildi. Bu aşağı yukarı bir saat süren gecikmeden sonra hepinizden bu teknik arıza sebebiyle af dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Elimizde olmayan nedenlerle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz gecikmeleri, her şeyleri bir kenara bırakıp Allah-u Teala'nın bizleri bir araya getirmesini, mutluluğunu yaşayalım. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Öyleyse her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda, her şeye rağmen çok güzel olduğu bir ortamda yeniden sohbetimize başlıyoruz inşallah. Öyleyse Allah-u Teala'yı beraberce düşünelim. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmamızı. Hepsi bu kadar. Öyleyse neden mutlu değiliz? Hiç sordunuz mu kendisinin içerisinde sevgili öğrenciler? Acaba neden mutlu değiliz? İnsanların çok çok büyük bir kısmı mutlu değil. Daha mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse bu mutsuzluk ortamındaki muhtevaya beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah'ın emirlerini bilmediğini görüyoruz. Allah'ın hedefini bilmediklerini görüyoruz her şeyden evvel. Allah'ın hedefinin kendilerine ibadet ettirmek olduğunu zannediyorlar. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنَّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Oradaki لَيَعْبُدُونَ kelimesini kulluk istikametinde değil de ibadet istikametinde kullanıyorlar. Abd, kul, abid, ibadet eden demek. Kulluk eden, ibadet eden. Eyyabudun, Allah-u Teala ve Tekatesizleri biz insanları ve dinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse kul olmak, 5 safhada olgunlaşan bir meyvedir. Önce başlangıç kulluğunda olacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek.

Allah'a kul olabilmek, azim kul olabilmek, kulluğun davetçisi yok. Bu kulluk meselesi bittiği zaman Salah'ın son 5, 6 ve 7. kademeleri kalır. Allah'a köle olmak. O zaman Allah'ın emrinin ötesine kendi talebinize geçmiş olursunuz. Yetmez size Allah-u Teala'ya kul olmak. Daha çok hizmet vermek istersiniz. Kendinizi Allah'ın yolunda başkalarının hizmetinde tüketmek istersiniz. Allah'a yalvarırsınız, sizi kulluğun ötesine geçirsin. Kölelik, altın zincirler de sizi kendisine bağlasın. Kölelik statüsünün sahibi olun. Allah'a sadece ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi teslim etmek değil, iradenizi de teslim etmek standartları için Allah'a dua edin. İşte bu sonsuz mutluluğu, düşünemeyeceğiniz kadar büyük mutluluğu yaşamak hepinize müyesser olsun diye dua ederiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, bizlerler, bilimlerler, mutluluk mu diyorsunuz? Eğer Allah'a köle olursanız, iliklerinize kadar mutluluğu yaşayacaksınız. Her noktada, zamanın her parçasında, mekanın her parçasında Allah'la beraber olacaksınız. Ve onunla beraber olmanın sonsuz hazzini yaşayacaksınız. Onunla bile olacaksınız. Osmanlı böyle söylerdi. Yavuz Sultan Selim Şehri Pelçiden rahmetli olacağı an mürşidi diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. Yavuz Sultan Selim diyor ki siz onun dışında kiminle bile olduğumuzu sanırsınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yavuz Sultan Selim hep Allah ile beraberdi. Askeri bir deha ile çölü aşabilen tek kumandandı. Biliyorsunuz ki hilafet onun zamanında Osmanlı padişahlarına ait olmuştur. Hilafeti o omuzlamıştır ve götürmüştür. Osmanlı hanedanı infiraz buluncaya kadar hilafet devam etmiştir Osmanlı'da. Sonra hilafetin ilgazı Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Hilafet ilga edilmiştir. Devre dışı kalmıştır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Yavuz Sultan Selim çölü geçerken asker çok büyük bir sıcağın altında sıkıntı içerisinde ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Çölü yaya geçmeye başlıyorlar. Tabii padişah atından indiği zaman ne olur? Bütün asker hepsi atlarından atlıyorlar ve vezir azam dayanamıyor, geliyor. Padişahım diyor, bu asker zaten sıcaktan çok sıkıntılı bir durumda. Siz bir de atınızdan indiniz, yaya yürümeye başladınız. Bunların hali ne olur? Padişah diyor ki sus. Görmüyor musun diyor, önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor.

önümüzde yaya yürürken biz açılarında olabilir miyiz diyor. İşte onlar çölü geçebildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gösterdiği izi takip etmek suretiyle Gobi çölünü aşabilen tek ordu, Osmanlı ordusu. Tarihe şanla, şerefle Osmanlı'yı hak eden padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Onu kulağında küpeyle ilk defa gördüğüm zaman bu ne biçim padişah demiştim. Kadınlar gibi küpe takmış kulağına. Tasavvufla, dinle alakamız yoktu. Ve şimdi onu o küpeyle gören birçok insan aynı şekilde düşünür. Biliyor musunuz olayın esasını? Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir takım insanlar görüyor, kulaklarında demir küpeler var. Bunlar kim diyor, başka başka renklerde küpeler takıyorlar. Söylüyorlar, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları, bunlar İsmail Paşa'nın kulları. Her değişik küpe takan kişi için ayrı bir isim veriliyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin onlardan bir tanesini de bana getirin diyor. Benim kulağıma takın diyor. Allah'ın kulunun kulağına takın diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in o küpe var kulaklarında, o gördüğünüz resimlerde. O padişah Allah'ın kulu olmakla, Allah'ın kölesi olmakla şeref duyan, bu şerefli bir simge olarak kulağına küpe takmak suretiyle ortaya koyan bir padişah. Osmanlı'nın her şeyiyle onları değiştirerek, onları negatif istikamette kullanarak, başkalarını üstün göstermek maksadı, padişahı da Yavuz Sultan Selim gibi bir cihangiri de tarih önündeki en büyüklerden birini küçük düşmek istikametinde kullanılmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, varsın öyle olsun. İnsanlar varsın öyle düşünsünler. Biz Allah'ın katında onun ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmenin huzuru içindeyiz. Osmanlı'ya yüz atanları gördüğünüz zaman onlara deyin ki, doğru tarihten okuyun. Sizin okuduğunuz tarihler tarih değildir. Tarihin değiştirilmiş şeklidir. Nasıl İslam'ı değiştirilmiş, çığırından çıkmışsa Kur'an'daki bütün hakikatler yerle bir edilmişse insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak, tarih kitapları da öyle olmuş. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları, sizin şimdi okuduğunuz tarih kitapları Osmanlı'nın o muhteşem simgesini yerle bir eden bir hüviyet taşıyor. Varsın öyle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama Osmanlı onların karalanmış kalemlerinde değil, bizlerin kalbinde yaşıyor. Ebediyen yaşayacak. Öyleyse Osmanlı medarı iftarımızdır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, İşte Osmanlı, işte bizler, aynı heyecanı, aynı mutluluğu tek bir yürek olarak ta kalbimizde hissediyoruz. Hamd ederiz, şükrederiz Cenab-ımıza, bu sevgiyi kalbimize koydu diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu muyum diye. Bize sorun.
size mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden siz de mutlu değilsiniz diye soralım. Siz de mutlu olmalısınız. Kendinizi Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet için harcamaya başladığınız andan itibaren mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Kesin. Ne zaman size Allah'ın verdiği her şeyi, zamanı, gücünüzü, aklınızı, paranızı, size ait olan her şeyi, Allah'ın size kullanmanız için verdiği her şeyi insanların hizmetinde ne zaman kullanmaya başlarsanız, ne zaman kendinizi her şeyinizle başka insanların mutluluğuna adarsanız, işte o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. Herkesin sizin yaşadığınız mutluluğu yaşamasını isteyeceksiniz. Ta yüreğinizden isteyeceksiniz. Ama bütün gayretinize rağmen insanların çoğunun hala mutsuz olduğunu göreceksiniz, bileceksiniz. Onlar için çarpacak yüreğiniz. Onların da mutlu olması, onların da sizin yaşadığınız sayede yaşamaları için her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Sonuna kadar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarının mutluluğu uğrunda harcayın. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Allah-u Teala'nın izninde bütün güzellikleri yaşamak zor bir şey değil. Öylesine kolay ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. Çok ayıplanacaksınız. Ben neden daha evvel böyle bir seviyete ulaşamadım diye. Bu güzelliği neden daha evvel yaşayamadım diye. Onca zamanımı boşa harcamışım diye. Hayıflanacaksınız. Neden hemen başlamıyorsunuz? Şu anda kimlerle beraberseniz kendi kendinize sorun bakalım. O beraber olduğunuz kişilerle beraber olduğunuz andan itibaren onların mutluluğu için ne yaptınız? Kimin hatırını sordunuz? Kimi en büyük dostluğunuzla tasavvuf dostluğuyla kucakladınız? Kimin gönlünü aldınız? Kimin hatırını sordunuz? Kime, hangi istikamette, nasıl bir yardımda bulundunuz? Kime gülümsediniz? Onların yüzlerinde, hangisinin yüzünde size karşı bir güzelliğin tomurcuk tomurcuk güllendiğini gördünüz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliklerin muhtevası içerisinde kendinize sormayacak mısınız? Ben neredeyim? Neden mutsuzum? Neden kendimi başkalarına adayamıyorum? Kendimi neden başkalarına vakfedemiyorum? Kendim için, kör nefsim için yaşıyorum demeyecek misiniz? Eğer kendinizi başkalarına adayamıyorsanız, onlar için değil, Allah için değil,
Kendiniz için yaşıyorsunuz. Kör nefsiniz için yaşıyorsunuz. Ve yazık ediyorsunuz kendinize. Biz ne söylüyorsak şeytan mutlaka onun tersini söyleyip size ikna etmeye çalışacaktır. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça, daimi zikre ulaşana kadar zikrin dışında mutlu olamazsınız. İnsanın kendisini başkasına adaması Allah'a adamasıdır. Çünkü Allah başkalarını mutlu etmek istikametindeki her çabanızı, her gayretinizi mutlak kendisi için harcanmış bir zaman parçası telakki eder. Allah için yaşamış olursunuz. Öyleyse Allah sizler için var. Kainatı yaratmış, sizin emrinize vermiş, insansınız diye. Öyleyse insan olan sizler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için varsınız. Onun için yaratıldınız. Mutlu olasınız diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ki mutluluğun nasıl elde edileceğini bilenlersiniz. Bunun öğretiminin içerisinde olan kişilersiniz. Öyleyse belli bir dizaynda Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey sadece mutluluktur. Eğer yaşayamıyorsanız o zaman şeytanın size nasıl bir kontrol altında tuttuğunu öğrenmelisiniz. Mutlu değilseniz Allah'ın mutluluk reçetesinden haberdar olsanız bile onu tatbik edemiyorsunuz demektir. Öyleyse böyle bir dizaynın sizin tarafınızdan kullanılamayışı sadece sizi mutsuz etmez. Sizin mutluluk ulaştırabileceğiniz insanlar da siz onlara mutluluk ulaştırmadığınız cihetle, onlar da size mutluluk ulaştırmadıkları cihetle, onlar da mutsuzdur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar nurlu insanlarla beraber oldukça nurlanırlar. İnsanlar karanlık insanlarla beraber oldukları sürece kararırlar. Öyleyse siz etrafına nur saçan, etrafındakileri de aydınlatan bir ışık merkezi, nur merkezi olmalısınız. Nur istasyonu. Sizden etrafınıza dalga dalga pozitif dalgalar ulaşmalı. İnsanları strese götüren, insanları huzursuz eden negatif dalgalar değil, onların içine ferahlık veren, rahatlık veren, sizin yanınızda insanların huzur duyduğu bir ortamı düşünün. Böyle bir ortamı vücuda getirmek durumundasınız. Onlar için yaşamaya başladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey son derece basit, kolay. Şimdi şu anda düşünün, neredesiniz?
Orada kimler var? O beraber olduğunuz kişiler için sadece bırakınız dünya evvelki günü. Şu an şu 15-20 dakikalık beraberliğinizde ya da çok daha evvelden beri oradasınız. Bizim teknik arıza sebebiyle olan gecikmemiz boyunca bir aradasınız. Acaba etrafınızdaki insanlarla nasıl bir diyalog içindesiniz? İçinde oldunuz. Bırakınız başka günleri. Bugün, bu saat, şu dakika kimin yüzünde size karşı bir tebessüm oluşuyor? Kimin yüzünde güller açıyor? Bunu görebilmek için etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizin onlara ne verdiğinizin bir göstergesidir. Size gülümsüyorlar mı? Gözlerinden sevgiyi okuyabiliyor musunuz? Sizin sevdiklerini hissediyor musunuz? Yoksa varlığınız onlara sadece sıkıntı mı veriyor? İki rahmetten bir tanesi geçerli. Ya insanlara huzur verirsiniz ya da huzursuzluk. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey etrafınızdaki insanlara huzur vermek. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, burada hayat tatbikatı yapıyoruz. Yaşam tatbikatı. İnsanlara mutluluk verebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun daima iki katı olacaktır. Öyleyse neden öyle yapmıyorsunuz? Öyle yapmadığınız zaman hangi duruma düşersiniz biliyor musunuz? Hani hep bir misal veririm. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah diyor ki karşısındaki iki kişiye, siz ikiniz benden mükafat alacaksınız. Hanginiz ne isterse yanındakine onun iki katını vereceğim. Ve karşısındakilerden birincisi diyor ki benim bir gözümü çıkartın. Yani arkadaşımın iki gözünü çıkartacaksınız manası var burada. Görüyor musunuz şeytanın ve kör nefsin insanın düşündüğü tuzağı? İşte bizim söylediğimiz bunun tamamen tersi, şeytanın ve kör nefsinizin değil, Allah'ın ve ruhunuzun söylediği şey. Başkasının iki kat kazanması için sizin yapmanız lazım gelen şey, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun iki katını siz yaşarsınız düsturunu kendinize hedef edinmek, o kisveyi giymek, o kıyafetin sahibi olmak, daima pozitif dalgalar yayan, bütün insanların hoşlandığı, beraber olmaktan mutluluk duyduğu, huzur içinde başkalarına huzur vermekle hayatını geçiren bir insan olmaya çalışın. Zor mu diyorsunuz? Hiç sanmıyoruz. Şeytan onu denemekten bile sizi alıkoymaya çalışır. Oysa ki bilmezsiniz ki bir gülüşünüz, bir gülümsemeniz, bir gönül almanız, birkaç kelimeyle insanlara hatırlarını sormanız, onun için bir mutluluk vesilesidir. Farkına bile varmadan onlar bunu sizden beklerler. Siz de farkına varmadan bunu başkalarından beklersiniz. İki türlü yaşantınız olabilir. Başkalarıyla kötü şartlar içinde olursunuz. Ve hep bunun sebebini başkalarına yüklemeyi usul haline getirirsiniz. Oysa ki
faturayı kendinize kesmek mecburiyetindesiniz. Mutsuzsanız siz kesin olarak bilin ki etrafına mutsuzluk ulaştıran birisisiniz. Ne zaman akıl edebilirseniz ben etrafıma mutluluk ulaştıran birisi olursam asıl ben mutlu olurum. Onlara ulaştırabildiğim mutluluğun iki katını ben yaşarım. Düsturunu kendinize pelesenk edinebilirseniz, hedefiniz bu olursa, başkalarına mutluluk vermek için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın gayesini yakalamış olursunuz. Bir daha elinizden kaçırmazsınız. Ve göreceksiniz ki kesintisiz bir mutluluk sizi kanatlandıracak. İnsanlara mutluluk verdikçe uçacaksınız. Sevincinizden, yaşama sevincinizden, onlara verdiğiniz mutluluğun size akseden kesiminden hep başkalarının imreneceği bir güzellik yaşayacaksınız. Sakın şeytana esir olmayın. Şeytan her vesileyle sizin başka insanlarla aranızın bozuk olmasına çalışır. Böyle bir dizaynda bizim size söylediğimiz her güzellik şeytanın size verdiği demeçlerde en büyük çirkinlikler olarak adlandırılır. Enayilik olarak adlandırılır. Aptallık olarak adlandırılır. Ve de onun bu ilgalarına kanan sizler doğruya ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir çukurun içerisinde, dünya çukurlarından çamur dolu bir çukurun içerisinde yaşantınızı devam ettirip bir gün ölür gidersiniz. Böyle mi olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Nasıl olması lazım? Hemen tatbikatın içinde olun. Şu anda yaşıyorsunuz. Ayıksınız. Uykuda değilsiniz. Bizimle berabersiniz. Ve hemen müşahedeye başlayın. Etrafınızdaki insanlara bir bir dikkatle bakın. Acaba size karşı nasıl bir bakışla bakıyorlar? Ne söylüyor gözleri? Ne söylüyor yüzleri? Yüzlerindeki gülümsemeler sizinle alay eden, sizinle sizi aşağılayarak nefsini tatmin eden bir görüntü mü arz ediyor etrafındaki insanlar? Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Neden acaba bu insanlar bana karşı sıcak değil? Neden acaba bu insanlar beni sevmiyor? Neden acaba onların bana olan bu kötü tutumları, bana karşı bakarken duydukları husumet, kin, acıma nereden kaynaklanıyor? Nefsiniz hiçbir hatayı kabul etmeyecektir. Hep diyeceksiniz ki, ben onlara ne yaptım ki bana öyle davransınlar? Benim hiç kimseye bir zararım dokunmuyor. Ama aslında böyle düşündüğünüz sürece meselenizi çözemezsiniz. Şeytan sizi
hep aldatır. Elinde şimdi olduğu gibi her zaman oyuncak olursunuz. Sen onlara ne yaptın ki der. Hangi kötülüğü yaptın ki? Ama onlar sana bak neler yaptılar. Şunu da yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar. O size bunları söyleyince onların yaptığı her olayda acaba sizin payınız ne diye mutlaka derin derin düşünün. Size kötü davranan bir insanın o kötü davranışta bulunmasının arkasında bilin ki mutlaka siz varsınız. Sizin ona yaptığınız herhangi bir davranış var. Onun böyle davranmasını çeken, bir mıknatıs gibi çeken bir olguyu ona yaşatmış olmalısınız. Kendinize bile itiraftan çekildiğiniz bir yanlışlık, nefsinizin size oynadığı, şeytanın sizi kullandığı bir oyun. Herkes kendisini çok akıllı zanneder. Ama iblis onları parmağında oynatır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutsuzsa o şeytanın parmağında oynattığı bir kukladan başka bir şey değildir. Kim mutsuzsa bütün söylediklerimizi dikkate almayan bir insandır. O söylediklerimizi biz kendiliğimizden söylemiyoruz. Allah Teala'nın öğretisi bu. Mutlu olmanın kanununu veriyor size. Mutlu olmanız başkalarına verebileceğiniz mutlulukla mümkündür. İşte kanun bu. Ve şeytan size o mutluluğu başkasına vermemeniz için aklınızın köşesinden geçmeyecek hileler, desiseler kullanır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o kullandığı vasıtalar değil, siz de kullandıklarının arasındasınız. O vasıtalarla sizi kullanmış. Sizin vasıtanızla hem sizi mutsuz etmiş, hem de başkalarını mutsuz etmiş. Onların vasıtanızla da hem sizi mutsuz etmiş, hem onları mutsuz etmiş. Şeytanın yegane hedefi insanların birbirleriyle kavgalı olması, huzursuz olması, sıkıntı, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmesidir.

Şeytan her zaman iki tarafı birbirine düşürmeye, kavga ettirmeye çalışır. Her davranış biçiminde taraflardan biriyle beraberdir. O kişi kendi aksiyonunu, kendi davranış biçimini vücuda getirdiği zaman karşı tarafa ulaşır hemen. Karşı tarafın birincinin yaptığı yanlışa daha büyük bir yanlışla cevap vermesini sevmeye çalışır. Bütün gayretiyle. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şeytan aranızda düşmanlığın sembolüdür. Niçin düşman olmanızı istiyor birbirinize? Çünkü düşman olduğunuz zaman onun ekmeğine yağ sürersiniz. Düşman olduğunuz zaman mutsuz bir insansınız. Alınamamış intikam, adı kin olan bir sistemi oluşturur. Neden başkasına karşı kin duyarsınız? O size bir kötülük yapmıştır. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir kötülük. Sizin ona sebebiyet vermeniz sizin hatıranızda iz bırakmaz. Ama onun size yaptığı her kötü davranış kalbiniz içine bir bıçak gibi her seferinde saplanır. Üzüntü duyarsınız. Kırılırsınız. Sıkıntı duyarsınız. Ama hiç aklınıza gelmez. Ben buna layık değilim. Acaba neden bana böyle davrandı? Bunun sebeplerini ararken içinizden çıkın. Dışarıdan bakın kendinize. Tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinize yontmayan bir doğru dizayn içerisinde, hakkani bir davranış biçimi içerisinde Allah için bakın kendinize. Kendinizden gizlediğiniz, hissederseniz üzüntü duyacağınız o kötü davranışlarınızı bir düşünün. O size neden onları yaptı diye değil. Siz onun öyle davranmasını icap ettiren hangi olayı yaptınız diye düşünün. İnsanlar olayı vücuda getiren temel etkeni kendilerini hiç dikkate almazlar. Başka birisi tarafından şu veya bu olayda yaralanmışlardır. O kişi söylediği birkaç yüreğine işleyen cümleyle onu mahvetmiş, sonsuz bir huzursuzluğa duçar etmiştir. Kişi için varsa yoksa bu vardır. Yani başkası ona şöyle şöyle şöyle yapmış, onun kalbini kırmıştır. Bundan üzüntü duyacaktır. Konunun başlangıcı, karşı tarafın ona böyle davranmasını icap ettiren kendine ait olan yanlışları kişi hiç düşünmek istemez. Şeytan onların hepsini atlatır. Sadece karşı tarafın kendine yaptığı hakaret, kötü davranış biçimi, içine işleyen, yüreğine işleyen o ağır davranışlar, haksız davranışlar, kendi ölçülerine göre haksız davranışlar, kişiyi devamlı başkalarına karşı kin sahibi eder. İntikam almaya yöneltir. Eğer kişi intikam alamazsa, alınamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tek taraflı muhakeme yapmayın. Hala bize gelen yüzlerce e-mailin çok büyük bir kısmı hep başkalarını suçlar mahiyette. Bizi de suçlayanlar var. Ve
O insanlara acaba nasıl yardım edebiliriz diye sadece düşünüyoruz. Gerekli şeyleri hemen vücuda getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama nefsler, biz onlara ne yaparsak yapalım tatmin olmazlar. Çünkü şeytan arkalarında onları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve insanlar kendi menfaatlerine dokunan, onları menfaatlerinden eden davranışların yürek acısını çekiyorlar. Oysa ki herkes başkaları için yaşasaydı, onların hiçbirisi böyle boşuna bir hüsran içinde olmayacaklardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan tabiatının gereği budur. İblis, başkalarının davranışlarına paralel olarak insanları mutsuz olmaları için korkunç bir baskının altında tutar. İfadeleri kendi sesini, insanın iç sesine benzeterek kişinin kendi düşünceleri gibi yutturur. Ve fark edemezsiniz. Kendi düşüncenizden edersiniz. Sizi bu kadar huzursuz eden, sıkıntı içine sokan düşüncelerin kendi düşünceleriniz olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onlar, o düşünceler size ait değildir. İblis sizi işliyor. Size tesir mekanizmasını alabildiğine genişletiyor. İblis zalimdir. Acıma duygusu mevcut değildir. Onu sıfırlamış. Yalnız kötülük etmeye kendisini adamış bir zavallı mahluk. Bu sebepten kendisini yalnız hizmete adamış olan insanların elinde şeytan sadece bir oyuncaktır. Bir gazoz ağacıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şu iblis var ya, şeytan, şu anda şu kainat üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Her yaptığının arkasındaki bütün tuzakları size haber verebiliriz. O sizi devamlı ifade eder, igva eder. Sizin hüsnü niyetinizi hep kötü niyette kullanır. Sadece tek bir gayesi vardır. Hepinizi tek tek başkaları sebebiyle mutsuz kılmak. Sizi başkalarının mutsuzluğunda kullanırken onlara güzel davranmanızı temin etmek suretiyle başkalarını da sizi mutsuz etmek için kullanacaktır. Elinde her zaman tarafların her ikisinde haklı gösterecek olan sonuçları oluşturur. Taraflardan birine bir çıkış yaptırır, ikincisine o çıkışı hazmetmemesi, onun mutlaka karşılığını vermesi, daha baskın bir çıkışla karşı tarafa haddini bildirmesi için bütün ustalığını kullanır ve işletir insanları. Devamlı
alay eder insanlarla, onlara çaktırmadan. İnsanları elinde oyuncak eder. İnsanlar onun tarafından oyuncak edilmesinin farkında değillerdir. Kendi düşüncelerinin böyle icap ettirdiğini zannederler. Oysa ki o kendi düşünceleri değil. İblis onların sessiz sesini taklit ederek onları devamlı tuzakta tutuyor. Hep içinizdeki bu kavgayı hissedersiniz. İki ses devamlı mücadele eder iç dünyanızda. İşte bunlardan hangisi Allah'ın emirlerini çiğnemenizi istiyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyorsa ve bunları size kabul ettirmek için dahiyane akılcı önerilerde bulunuyorsa, İşte o şeytandır. Son derece kurnaz bir mahluk. Sevgili insanlar ve dinleyenler, her zaman görüyoruz, etrafımızdaki insanlara dahi tesir etmek onun en muhteşem işi. Negatif ihtişam bu, karanlık bir başarı. Şeytandan hangi telkinleri aldığını insanlar kolay kolay söylemezler. Aldatıldıklarını kabul etmek istemezler. Oysa ki doğruları, aldanmaları statüsünü de ihtiva edecek şekilde bize ulaştırırlarsa şeytanın tutunacak olan bir yeri kalmaz. Biz onu yerle bir ederiz. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. E-mail gönderen kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızı bize hiç bildirmiyorsunuz. Onları ancak Allah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sizi yaralamak istemiyoruz. Yaptığınız kötü davranışları başınıza kapmak gibi bir idealimiz yok. Ama hepiniz için aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz ki yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın yolunda yürüyeceğiniz bir seferiniz var. Şeytan bu yürüyüşte sizi devamlı huzursuz etmek için bütün vasıtaları kullanır. Öyleyse taktiğine dikkat edin. Sizin başkalarını yaralayan ve onları size kötü davranmaya iten size ait olan davranışlarınızı hep hasırat etmeye çalışır. Çünkü onları gözünde tuttuğunuz takdirde haksızlık etmeyeceksiniz. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksiniz. Haksız olduğunuz noktalarda hatanızı öğrenecek, kabul edecek ve belki de ruhunuzun talebi üzerine onları tahsih etmeye, düzeltmeye çalışacaksınız. Bunun için harekete geçeceksiniz. Bu ise şeytanın çıldırmasına sebebiyet verir. Sizin başka biriyle iyi münasebetlerin içine girmeniz şeytanı korkunç sıkıntılı hale getirir. İstemediği tek şey budur. İnsanların birbiriyle dost olmaları hali, birbirini sevmeleri,
Onun istediği şey sadece insanların birbirlerinden nefret etmeleridir. Rahatlıkla bunu sağlayabilecek olan imkanların sahibidir. Rahatlıkla. Her zaman içinizdeki sesi taklit edip sizmiş gibi, sizin düşünceniz gibi size yutturmak imkanının sahibidir. Öyleyse ne yapacaktır? Sizin başkalarının size kötü davranmasını icap ettirecek, buna çanak tutan davranışlarınızı defterden silecektir. Size asla düşündürtmeyecektir. Dikkatinizi başka konuların üzerine, başkalarının davranışlarının üzerine çekerek. Onun size hiçbir zarar verememesi için bunu bertaraf etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl? Eğer siz başkalarına en güzel davranışlarla hitap ederseniz, davranırsanız, hizmet ederseniz, o zaman şeytanın elindeki sizi mutsuz edecek olan bütün delilleri yok ediyorsunuz. Elinde hiçbir şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sizi mutsuz etmek için. Karşı tarafa da bu istikamette bir şey söyleyemeyeceği için onu da mutsuz edemeyecektir. Sizin güzel davranışlarınız üzerine şeytanın elinde iki tarafa da tesir edebilecek olan imkanlar bütünüyle yok olur. Neye bağlıdır bu? Sizin güzel davranışlarınıza, başkalarını mutlu eden davranışlarınıza, negatifleri defterden silmiş oluyorsunuz, yerine pozitifleri koyuyorsunuz. Onun sizi üç kağıda düşürmesi için elindeki imkanları alıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Şeytanı iyi tanıyın. Sizin başkalarını üzen davranışlarınızı, yanlışlarınızı size yanlış değilmiş gibi gösteren odur. Başkalarının size karşı yaptığı hataları, sizi üzecek davranışlarını bire bin katarak sizi huzursuz etmek istikametinde kullanan gene odur. Hep bunun arkasındadır iblis. Bütün gayreti insanların arasındaki kini körüklemek, insanları birbirine düşman etmek, daha çok, daha çok, daha çok düşman ederek devamlı onların kendisi gibi huzursuz olmalarını sağlamaktır. Yalnız bunun için yaşar. Bütün yaşantısını bu hedefe yöneltmiştir. Sadece mutsuzluğunuz onun temel hedefidir. Nasıl sizin başkalarına karşı kötü davranışlarınızı, yanlış davranışlarınızı, kasıtlı olarak onları mutsuz eden davranışlarınızı size normal davranışlar gibi göstermeye gayret ediyor ve bunu başarıyorsak, başkalarının haklı tepkilerini de sanki o tepkiyi vücuda getirecek hiçbir olay olmamış da bunu kendisinden yapıyormuş gibi size göstermeye çalışır. Unutturmaya çalışır ona karşı yaptığınız yanlış davranışları. Gayesi sadece size yanlış bir davranışta bulunan kişinin haksız olduğunu size kabul ettirmektir. Ve böylece siz bir üzüntü çemberinin içerisinde ömür tüketirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi soruyoruz size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Hiç mi tanımayacaksınız şu kainattaki en büyük düşmanınızı, iblisi, şeytanı?
Hiç mi kabul etmeyeceksiniz onun elinde bir oyuncak olduğunuzu? Kabul etseniz de etmeseniz de mutsuz olduğunuz sürece sadece şeytanın elinde bir oyuncaksınız. O sizi şartlandırıyor, kötülüklerine alet ediyor. Sizin vasıtanızla yalnız sizi değil, etrafınızdaki bütün insanları da mutsuz ediyor. Ona bu fırsatı vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliğin daha sonuna ulaştık. Sizlerle beraber olmak bizim için her zaman bir büyük mutluluk. Size şeytanın hilelerini anlatırken de biz yine mutluluğu yaşadık. Sizin mutluluğunuz için yaşadığımız için mutluluğu yaşadık. Söylediklerimiz bir nebzecik size bir doğru davranış biçimleri dizisi harekatını planlamayı nasip ettiyse, mümkün kıldıysa daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Sizin mutluluğunuzda bir nebzecik, bir damlacık rolümüz olduysa, size bu doğruları anlatırken kabulünüze sunduğumuz bu güzellikleri, sizin mutlu olmanız konusunda kullanmanızı bir damlacık temin edebildiysek, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Hayatımızı sizlere adadığımızı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Başkalarını mutlu kılmanızı diliyoruz. Ve kıyametten sonra cennetin en güzel yerlerinde bulunmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanoğlu hayatı devamlı olaylarla geçen bir varlıktır. Her an etrafımızda bir takım olaylar cereyan eder. Bu olaylardan Allah-u Teala'nın muhakkak ki muradı var. Herkesin etrafında farklı olaylar cereyan ettiği cihetler, herkesin ders alması lazım gelen standartlar birbirinden farklı hüviyetler arz ediyor. Ve böyle farklı bir dizayn içerisinde biz insanlar yaşadığımız olaylardan sonuçlara gitmek mecburiyetindeyiz. Her olay yaşanır. Bize ya derecat kazandırır ya da kaybettirir. Önemli olan bu olaylardan bizi Allah'ın hedef gösterdiği sonuçlara ulaştıracak olan neticeleri çıkartabilmek ve bir karara varabilmek, Allah'a ulaşmayı bilemek. İşte önemli olan bütün olayların arkasında yatan bu gerçeğe ulaşmak ve onu geleceğimizin bir merdiveni olarak kullanmak. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için yaratılmıştır. Nefslerinin ruh hüviyetine bürünmesi tekamül adı verilen müesseseyi olgunlaştırır. Tekamül, kamil insan olma vasıflarının insanın sinesinde toplanması anlamını taşır. Kimdir insanı kamil? Tekamülün en üst noktasına ulaşmış olan kişi. Nasıl ulaşır? Buradaki son aşama daimi zikrin bir insanı ulaştırabileceği son aşamadır. Daimi zikir ulul elbab kademesinde elde edilir. Daimi zikri ulaştığımız zaman ulul elbab oluruz. Kısa bir süre sonra nefsimizin kalbindeki gizli dokuz çevresindeki karanlık da yok olur. Nefsimiz pür-i pak olur. Yani sadece Allah'ın nurlarından oluşan ruhumuzun bir kopyası hüviyetine gelir. Bu bizi ihlas noktasına ulaştırmıştır. Yani halis olmuştur nefsimiz. Nefsimizin kalbinde afetlerden eser kalmamıştır. Nefsimizin kalbinde sadece ruhumuzun hasletleri yer almıştır. Faziletler adıyla. Ve Allah-u Teala bize zemin kattan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katları bütün sıralarıyla beraber gösterir kalp gözümüze. Hala ihlastayız. Yedinci katın yedinci aleminin sonuna kadar ihlas makamı devam eder. Ne zaman ki zirvedeki müntahaya ulaşırız kalp gözümüzle bütün gök katlarını görerek, yedinci gök katının yedi tane alemini görerek, yedinci alemin sonunda bulunan, en üst noktasında bulunan zirvedeki müntahaya ulaştığımız zaman İhlas noktası, ihlas standartları sona erer ve salah makamı için hazır hale geliriz. Allah-u Teala da bizleri tövbe-i nasuh'a davet etmek suretiyle son sırrı da açığa kavuşturur. Tövbe-i nasuh Allah'ın daveti üzerine gerçekleşir.

tevbe nasuh, ihlastan felaha bir geçiş kapısıdır. İşte kim tevbe nasuha davet edilirse o Allah'ı işitebilen birisidir. Çünkü tevbe nasuha yalnız Allah davet edebilir. Ve davetin arkasından da Allah Teala tevbe nasuh için lüzumlu olan kelimeleri birer birer söyler. Bu kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi Allah'ın arkasında tek tek tekrar etmek mecburiyetindedir. Tamamlandığı zaman tevbe nasuh tamamlanmıştır. Kişi ihlastan salaha geçmiştir. Allah Teala kimi irşat makamına tayin ederse mutlaka bu kişi salahtandır. İşte bu salah makamından birisini, ki herkesi irşat makamına tayin etmez salaha ulaşmasına rağmen, birisini Allah Teala tövbe-i nasuha davet ettikten sonra eğer irşat makamına getirecekse, irşat makamına tayin edecekse, o zaman hemen aklımıza Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesi gelmeli. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar tayin ettik. Niçin? Bizim emrimizle insanları hidayete erdirsin diye. Sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. İşte burada Allah Teala sabrın sahibi olmak diyor. Nefsin bütün afetlerinden ve bazen sabırsızlık afetinden kurtulmak. Ruhun bütün hasletlerine ve bazen sabır hasletine kavuşmak. Bütün afetlerin yok olduğu, bütün hasletlerin gelip nefsin kalbine yerleşip nefsin kalbini tamamen doldurduğu, nefsin kalbine Allah'ın nurlarının tamamen hakim olduğu bir işaret bu. İşte Allah Teala burada ilmen yakini, aynen yakini aşmış olan bir insanı devrinin içine alıyor. İlmen yakin 29 basamaktan 26 tanesini kaplar. Ta fizik vücudun teslimine kadar insan olarak ilmen yakindedir. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olup ulu'l-elbab olursak. İlmel yakin hikmet kademelerinin hiçbirisi değildir. Hikmetten evvelki kademedir. İrfan kademelerinin hiçbirisi değildir. İlim kademesinin ifadesidir. İlmel yakini kim aşarsa aynel yakinin sahibi olur. Burası daimi zikrin başlangıç noktasıdır. Nefsin kalbinde hala 119 çevresinde karanlık mevcuttur. Kişi ulul elbab olmuştur. Hikmetin birinci kademesindedir. Yalnız zemin katı görebilir. Kalp gözü mutlaka açılmıştır. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün söylediklerini işitir. Ve zemin katı görür. Kalp gözüyle. Zemin katı ait olan bilgileri Allah Teala ona ulaştırır. Ve ona dair olan ayetleri birer birer ona öğretir. Sonra kişi nefsindeki %9 nispetindeki karanlıkları temizlediği zaman geçer Ulu'l-Elbab makamından İhlas makamının sahibi olur. Burası hikmetin ikinci ve son kademesidir. Bütün gök katları birer birer gösterilecektir kişiye. Birinci kattan başlayarak Allah-u Teala göğün 7 katını ve 7. kattaki 7 tane alemi bu kişiye birer birer gösterir. Ve 7. katın son alemine kadar zikircileri buradan hemen biraz evvel, bir kademe evvel başlar ve biter. Zikir hücrelerinden sonra ulaşacak olan son makam, son yer sitesin müntehadır. Yani varlıklar aleminin en üst noktasında bulunan bir ağaç. En son noktadaki ağaç. İşte bu görüldüğü zaman o kişi için aynel yakin sona erer. Hikmetin ikinci kademesi sona erer. Ve Allah Teala onu, bu kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Tevbe-i nasuh tamamlandığı zaman artık kişi ihlastan salaha geçmiştir. Ve başın üzerinde salah nuru gelmiş yerleşmiştir. Önündeki ve sağındaki 30 santim ne kadar küçülebilen, büyük bir solanın genişliği kadar büyüyebilen, bir bulut kümesine çok benzer daire şeklinde bir nur.

0: Ve böylece kişi salih makamının sahibi olur. Eğer Allah Teala söylediğimiz gibi onu irşat makamına tayin edecekse tayinini yapar. Bir çağda memur ve mezun kılındım. Bütün Allah Teala'nın mürşitlerine, Allah'ın irşat makamına tayin ettiği mürşitlerine verdiği emir cümlesidir. İrşada memur ve mezun kılındım. Bunun anlamı kişinin aynel yakini bitirip hakkül yakine ulaşmasıdır. İlmel yakin ilim kademesidir. Aynel yakin ve hakkül yakin irfan kademesidir. Ve hikmet birinci ve ikinci makamlarını ullelbap ve ihlas makamında tamamlar. Hikmetin ötesi salah makamıdır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bütün bu makamların sahibi olduğunu Allah-u Teala'nın diliyle dinliyoruz. Diyor ki kema ersellâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe ve hikmete ve yuallimükümül mâlem tekûnû tâlemûn. Ey sahabe, sizin aranızdan birini Allah Resulü olarak, Allah'ın peygamberi olarak gönderdi. Buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Birinci göre. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. İkinci göre. Size kitabı öğretsin diye. Üçüncü göre. Size hikmeti öğretsin diye. Dördüncü görev. Ve size hikmetin ötesinde bilmediklerinizi öğretsin diye. Beşinci görev. İşte bu beş tane görev bir peygambere Allah-u Teala'nın verdiği görevdir. Onun dışında peygamber olmayan bütün mürşitler dört görevle görevlidirler. Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak bir. İkincisi, o kişinin tezkiyesi, nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, başkalarında nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, müritlerinde nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi, üçüncüsü onlara kitap öğretmesi. Bu üç kesim tam 25 basamak sürer. Ve hikmetin öğretimlerine gelince ulu'l-elbab ve ihlas makamlarıdır bunlar. 25 ve 26 ve 27. makamlar, basamaklar ve salah makamı hakkül yakini ifade eder. O hikmetin ötesini öğrenmektir. Öyleyse 28 basamağın her birisi Allah'ın katında bir değer ifade ediyor. Ancak bu makamları geçenler bu makamlar hakkında Allah'tan öğrendiklerini sizlere öğretebilirler. Yoksa insanların kendi kendilerine öğrenebilecekleri bir ilim değildir. Allah öğretir ve öğrettiklerinin de başkasına öğretmesini ister. İşte böyle bir dizaynda bir insanın hedefine, nihai hedefine ulaştığını ve irşad makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Herkes olayları yaşar. Eğer mutlu olmayı daimi zikirden evvel ulaşacağımız bir makam olarak görmek istiyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey Allah-u Teala'ya teslim olmaya çalışmaktır. Nasıl teslim olacağız? Evvela ruhumuzu teslim edeceğiz. Allah-u Teala'ya 21. basamak. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. 25. basamak. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. 27. basamak. Ve ondan sonra salah makamına sahip olacağız. Öyleyse bu geçiş kademelerinde Allah-u Teala'ya teslim olmak asıldır. Allah-u Teala teslimi farz kılmış mı? Son derece açık olarak farz kılmış. Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ve en iyi büyü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce mezarda yapılacak olan manevi azap, mezarda sizin nefsinize tatbik edilecek olan manevi azap gelmeden önce Allah'a, öyleyse Allah'a dönmemiz ve Allah'a teslim olmamız söz konusu. Nasıl gerçekleştireceğiz bunu? Basamakları biraz daha aşarak. Kim daimi zikrin sahibi ise o mutluluğun tamamına erişmiştir. Yani sadece cennet saadeti, 21. basamakta mutlak olarak elde edilir cennet saadeti. Ki zamanımız ölçülerinde yaklaşık 4 aylık bir zaman olur. Daha yavaş giden bir kişi 6 ayda, 7-8 ayda bilemediniz mutlaka bu hedefe ulaşır. Allah'ın cenneti onun olur. Allah Teala bizlere yalnız cennet saadetini emretmemiş, dünya saadetini de hedef göstermiş. Bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde yaşayan insanların mutluluğuna yakın bir mutluluk yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Böyle bir yaşantı için kişinin daimi zikrin sahiplerini kendisine esas ittihaz etmesi lazım. Örnek ittihaz etmesi lazım. Allah Teala onları değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almamızı emrediyor. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ı çok zikredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Ne demek? Siz de onun yaptığını yapın demek. Ne yapmış? Farzların hepsini gerçekleştirmiş. Ne yapmış? Daha öteye geçmiş. Allah Teala 5 vakit namazı farz kılıyor, 7 vakit namaz kılıyor her gün. Ramazan ayı boyunca orucu farz kılıyor Allah Teala, onun ötesinde her perşembe günü oruç tutuyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 vakit namaz kılıyordu kuşluk sünneti ve teheccüd sünnetiyle birlikte 5 vakit ilaveten. Zekat bütün sahabe en az 2 kat veriyordu. Ve hepsi Mekke'yi fethettiler, hacı gerçekleştirdiler. Bütün güzellikleri yaşadılar ve dikkat edin sözlerime, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olarak yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet göstersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. İşte sahabe Kur'an'ın bütününe sahip olan ve asırlarca sonra gelecek bütün insanlara ışık tutan birer güneş gibiydiler. Allah-u Teala onları zaten yıldızlar diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi kullanmış. Hadis-i şerifinde diyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Ne demek o? Bütün sahabenin tabi olunca kimseler olduğunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala zaten bunu kesinleştiriyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı muhacirindendi, yani Mekke'den Medine'ye geç edenlerdendi. Bir kısmı da Ensar'dandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani onlara tabi olan, sahabeye tabi olan tabiinden bahsediyor Allah Teala. Ve onların hepsinin, bütün sahabenin irşat makamının sahip olduğunu görüyoruz. Neden görüyoruz? Çünkü kendilerine tabi olunduğu bu ayetle kesinlik kazanıyor. İşte böylece Allah-u Teala'nın dinde sahabe çok özel bir yerin sahibi oluyor. Ne yapmışlar? Hepsi daimi zikrin sahibi olmuşlar. Bir insan daimi zikre sahip olmadan daimi zikirde olanların durumuna yakın bir noktaya gelebilir mi? Gelebilir. Ne yapacak? kendisine daimi zikirde olanları örnek alacak. İki kaynaktan besleniyoruz. Birisi nefsimiz, öteki ruhumuz. Nefsimiz şeytanın kontrolünde başlangıçta, ruhumuz başlangıçta da sonuçta da hep Allah'ın kontrolünde. İnsan ruhu öyle bir yapının sahibidir ki programlandığı an ahsendir. Yani astronominin birinci manası güzellerin en güzeli olmak demek. Zaten öyledir. Neden? Çünkü muhtevasında sadece hasletler var. Bir adım daha öteye geçelim. İkinci faktör ne? İkinci faktör astronominin ikinci açıklaması, ikinci bir açıdan incelenmesi ahsen olmanın temel standartını veriyor. Ahsen olmak demek, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat etmek demek, yasakların hiçbirini çiğnememek, Allah'ın yasak ettiği hiçbir şeyi kesin olarak yapmamak. İşte kim böyleyse, bu noktaya ulaşmışsa, o kişi ahsen olmuştur. Şimdi burada gördüğümüz şey şu. Ruhumuz programlandığı an ahsen olmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yapar. Yasak ettiği hiçbir şeyi yapmaz. Ne zaman programlanmış? Ezelde. Ve ulaşılabilecek olan en son rütbeye, en son noktaya bütün insanların ruhları ulaşmış durumdadır. Allah Teala'nın söylemek istediği şey ne? Nefsimizin de bu hedefe ulaşması. Nefsimizin ahsen olarak yaratıldığını, sonra esfel-i safiline reddedildiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsimize dikkatle bakalım. Ruhumuzla nefsimiz arasındaki fark, akla kara arasındaki farka eşittir. Ne demek? Nefsimizin kalbi hiçbir yerden ışık almayan kapkaranlık bir dünyayı aksettirir. Başlangıçta nefsimizin kalbine bir damla bile nur girmesi mümkün değildir. Madde 1 göğsümüzle kalbimiz arasındaki yol açılmamıştır. Madde 2 nefsimizin kalbi mühürlüdür. Madde 3 nefsimizin kalbindeki nur kapısı şeytana dönük durumdadır. Bu sebepten dolayı Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi mümkün değildir. Böyle bir ortamda olayların bizi ezmesine müsaade etmemeliyiz. Nasıl olabilir böyle bir şey? Olayların bizi ezmesine müsaade etmememiz Allah'a teslim olmaya çalışarak gerçekleşir. Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları, onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Allah'ın yolunda olmayanlar için de bu bir vakadır. Ve o kişinin, Allah'ın yolunda olmayan kişinin başına bir takım üzücü olaylar gelmesi gene Allah-u Teala'nın onu terbiye etmesi istikametinde bir olaydır. Ama aynı zamanda da bir cezalandırmadır. Cezalandırmadır. Haddini bilmeyen insanların cezalandırılması. İnsanlar ait oldukları duvarı aşıp da sahip olmamaları gereken bir yere kendi kendilerine ulaştırmışlarsa orada mutsuz olmayı hak etmişlerdir. Orada cezalanmayı hak etmişlerdir. Neden? Onlar zaten Allah-u Teala'nın yoluna girmeyecek olanlardır. Hep yolun dışında kalmaya mahkumdurlar. Allah-u Teala böyle insanlardan bahsediyor. Nisa suresi 167-168-169 şöyle buyuruyor. İnnel lezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. İnnel lezîne keferû ve zalemû. lem yekunullahi liyafire lehum ve la yehdiyehum tarika illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda ve kâne zâlike alallâhü yesîrim. Allah Teala diyor ki o küfür üzere olanlar var ya diyor. Onlar ki Allah'ın yolundan saptırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ve başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Katlallü dalalen ba'ida diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar küfürdedirler ve zalimdirler başkalarını Allah'ın yolundan saptırarak onların helakine sebebiyet verdikleri için, onları mahvettikleri için, onları cehenneme mahkum ettikleri için. Ve onlar için diyor Allah Teala, Allah onları mağfiret etmez, onların günahlarını cevabı çekip çevirmez. Çünkü hiçbir zaman müşriklerine ulaşmayacaklardır. Allah onları sırat-ı müstakime de ulaştırmaz. Ancak onları cehennem yoluna ulaştırır. Mutlaka cehenneme giderler ve ebediyen de o cehennemde kalırlar. Allah için de bu zor değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nereye varıyoruz? İnsanların Allah'ın yolundan saptırdıkları, başkalarının da vebalini yüklendikleri bir grup oluşturması. İşte onlar sizlerin dışında kalanlardır. Yapacakları her olayın hesabını Allah'a ödemekle mükellefler. Ben sizlerden bahsetmek istiyorum. Sizler ki Allah'ın yolundasınız. Ne yapmanız lazım? İhlas makamında olanları, salah makamında olanları kendinize örnek almanız lazım. Onlara dikkatle bakın. Başkasına ne gelirlerse gelsinler, başlarına ne gelirlerse gelsin, onlar huzur içindedirler. Neden? Çünkü hedefleri Allah'a teslim olmaktır. Allah Teala onların başlarına bir musibet getirdiği zaman onlar bilirler ki Allah Teala Allah'a teslim olmak yolundaki bir insanı böyle bir olayla cezalandırmaz. Hiçbir zaman böyle bir ceza söz konusu değildir. Bütün musibetler Allah'ın yolunda olanları olgunlaştırmak için, kemal derecelerine ulaştırmak için Allah'ın bir vesilesidir sadece. Öyleyse iki nevi insan var. Tasavvufun dışındaki insanlar her yaptıklarının karşısında bu dünyada devamlı cezalandırma meselesiyle karşı karşıyadırlar. Tasavvufun içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ve muradın beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa, ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları. Öyleyse sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının çok fazla üzüleceği hangi olayı benim başıma getirirsen getir, ben sana teslim olmak niyetinde ve idealindeyim. Öyleyse hiçbir olayın beni cezalandırmak maksadıyla vücuda gelmediğini en iyi bana sen öğrettin. Öyleyse yüce Rabbim sen bana ne yaparsan yap, benden asla isyanı görmeyeceksin. Hangi standartların içinde yaşarsan yaşayayım, sana asla isyan ettiğini görmeyeceksin. Ya Rabbi, bu konuda Hazreti Eyüp biz insanlar için çok büyük bir örnek. Biz biliyoruz ki sen Kur'an'da yazıyorsun ki onun vücudunun dışında yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Onun vücudunun içinde yara olmayan hiçbir uzvu kalmamıştı. Ve onu çok büyük sabır sahibi yapmıştın. Kur'an'dan öğrendiğiniz en önemli nokta odur ki Hazreti Eyüp sana hiç isyan etmedi. Ve sen ona ayağını yara vur, oradan çıkan suyu iç ve yıkan dediğin ana kadar ondan o kadar büyük ızdıraplar çekmesine rağmen en ufak bir şikayet gelmedi. Aslında büyük ızdıraplar diyoruz ama gene de biliyoruz laf aramızda onun bütün ızdıraplarını sen yok ettin. Onun o büyük tevekkülü, sana olan o büyük teslimi sıfatıyla. Şimdi insanlara bak etrafımızdaki. En ufak bir şeyinden yılan. Ben böyle mi olacaktım, ben bunlara layık mıydım diye dövünen, her şeyden kendisine üzüntü payı çıkaran birçok insan yaşıyor dünya üzerinde. Birbiriyle kavgalı, birbirini öldürmeye meyyal, birbirine küfreden, birbirinin kuyusunu kazan, şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Ama onlar bizi alakadar etmez. Ben onlara vermiyorum bu nasihatları. Allah'ın bana öğrettiklerini ben onlara öğretmiyorum, size öğretiyorum. Tasavvufun içindekilere. Öyleyse siz Allah'a teslim olacak olanlarsanız, etrafınızda vücuda gelen olayların mahiyeti ne olursa olsun öyle söyleyeceksiniz Allah'a. Yüce Rabbimize öyle söyleyeceksiniz, Ya Rabbi diyeceksiniz. Biliyorum ki sen her şeyden haberdarsın. Biliyorum ki benim bu başıma gelenleri isteseydin başıma getirmezdin. Öyleyse eğer getiriyorsan ben biliyorum ki bunları beni cezalandırmak için değil, beni kemal derecelerinde olgunlaştırıp insanı kamil yapmak için vücuda getiriyorsun. Ben ki sana teslimim, ne yaparsan yap bana. Hangi şartların içinde koyarsan koy. Hiçbir zaman sana asi olduğunu görmeyeceksin. Öyleyse her şeye hazır. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği o güzelliklere ulaşmanız için bir takım imtihanlardan geçmeniz gerek. O imtihanlara tahammül edebilecek misiniz? İsterseniz beraberce bakalım Hazreti Musa'ya. Diyor ki Ya Rabbi diyor, bana öyle birini ver ki bana ilmin ötesini öğretsin, fiziğin ötesini öğretsin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Nerede bulacağım onu diyor? İki denizin birleştiği yerde bulacaksın. Harun'u yanıma alabilir miyim? Benim dilim biraz peltek, onunki normal konuşuyor. Alabilirsin diyor Allah Teala. Ve Hazreti Harun'la Hazreti Musa Allah'ın iki resulü beraberce yola çıkıyorlar. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Karınları acıktığı yerde duruyorlar, kuru ekmekle kuru balıkları yiyip yollarına devam ediyorlar. Denizin kıyısında bir oturmuşlar, balıklardan birazını yemişler. Sonra çıkmışlar yola. Tekrar karınları acıktığında Hazreti Musa soruyor. Hadi soframıza hazırla dedik, hazırladım. Ama balıklar yok piyasada, balıklar nerede? Hazreti Harun diyor ki balıklar suya gitti. Nasıl gitti diyor Hazreti Musa. Canlandılar mı gittiler diyor. Nerede oldu bu iş diyor. İki denizin birleştiği yerde. Eyvah diyor Hazreti Musa. İşte oradaki adamdı diyor. O ağacın dibinde bekleyen adamdı diyor. Oydu Allah'ın tayin ettiği. Hadi hemen geri dönelim. Dönüyorlar ve adamı hala orada buluyorlar. Hazreti Musa diyor ki sen diyor muhakkak ki benim bilmediklerimi bilirsin. O zat da ona aynı şeyi söylüyor. Sen benim bilmediklerimi bilirsin muhakkak ki diyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Ve Hazreti Musa'nın talebi. Senin kölen olmam kaydıyla bana bildiklerini öğretir misin? Ve cevap. Hızır Aleyhisselam'ın cevabı. Sen benimle yapamazsın. Hazreti Musa diyor ki söz veriyorum diyor. Ne yaparsan yap ben tahammül ederim. Peki diyor Hazreti Musa sana üç hak veriyorum ama göreceksin ki benimle yapamayacaksın. Yola çıkıyorlar. Bir köye ulaşıyorlar. Köyde insanlardan ekmek istiyorlar. Kimse bunları acıyıp ekmek vermiyor. Sadece bir fakir bir evin insanları bunlara bir şeyler veriyorlar. Ve oraya giderken oradan ayrılacakları sırada Hızır Aleyhisselam evin bahçe duvarını yıkıyor. Yıkınca duvarı bizim Hazreti Musa'nın tepesi fena halde atıyor. Ya diyor bu köyde hiç kimse bize ekmek vermedi, hiç kimse bize yiyecek vermedi. Bir tek ev verdi. Sen de sanki onları mükafatlandırmak ister gibi cezalandırdın. Heriflerin evinin duvarını yıktın. Hazreti Musa diyor ki hani diyor benimle yapabilirdin. Ben sana demedim mi diyor sen benimle yapamazsın işte diyor. İlk itirazın geldi. Hazreti Musa diyor ki bir daha yapmayacağım ama diyor şunun ne olur söyle sebebini. Bu diyor bu duvarın altında bir hazine var diyor. Bu evde de yetimler var. Yetimlerin hakkının helalden olmaması için onların üzerine bu duvarı yıktım diyor. Ve Hazreti Musa'nın cevabı sen benim bilmediklerimi bilirsin. Dikkat edin. Birisi zahirin, birisi batının hakimi, sultanı. Onun için birilerine böyle söylüyorlar sen benim bilmediklerimi bilirsin diye. Ve yollarına devam ediyorlar. Bir yere gidiyorlar bir nehrin kıyısına. Gemiler var. Gemilerden de yiyecek istiyorlar. Kimse vermiyor. Bir geminin sahibi bunlara veriyor biraz yiyecek. Hazreti Musa'nın hayretle açılan gözleri önünde bizim Hızır Aleyhisselam eline baltayı almış. Gemilerden birinin kaburgasını parçalamış. Gemi karaya oturmuş. İçi su dolu. Hazreti Musa gene dayanamıyor. Yahu diyor hiç kimse bize yardım etmedi. Bir tek kişi yardım etti, onun da gemisini batırdın. Ocağını söndürdün adamın diyor. Ben sana demedim mi diyor benimle yapamazsın diye. İki diyor. Bir hakkın kaldı. Bak diyor şu karşı sahile bak diyor. Orada bir derebeyi var diyor. Ve şimdi göreceksin bütün bu gemiler karşıya geçecek. Hepsini diyor yakalayıp forsaya çekecek diyor. Kendi gemilerine. Ama diyor bir geminin sahibini çekemeyecek. Çünkü gemi burada kaldı. Hazreti Musa fena halde üzülüyor. Yaptığı kafa. Bundan sonra diyor katiyen diyor. Artık diyor bu son olsun. Artık sana bir şey sormam. Hiçbir işine de karışmam. Nereye kadar devam ediyor dersiniz mi? Bir pınarın başına kadar. Pınarın başına geliyorlar. Orada su içmekte olan bir delikanlıyı Hızır Aleyhisselam öldürüyor. Hazreti Musa diyor bu kadar da fazla diyor. Bitti diyor. Benim gözümün önünde diyor suçsuz bir insanı öldürdün diyor. Bitti artık diyor. Halbuki Hazreti Musa da Allah Teala'nın peygamberi olmadan evvel birisini öldürmüş def aramızda. Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Ve Hazreti Musa diyor ki yaşasaydı annesini de babasını da öldürecekti diyor. Allah Teala ona cezayı onun ona yükleyeceği o ağır azabı tattırmamak için şimdiden emanetini geri aldı. Bir söyleyeceğin kaldı mı diyor? Kalmadı diyor. Ne haber? İşte Allah Teala'nın yolunda insanlar. Siz de onlardan birilerisiniz. En ufak bir problemde sızlanıp ben buna dayanamam, ben bunları yapamam, ben şöyle şöyle şöyle olmasını isterim dediğiniz zaman gemileri kaçırmış olursunuz. Siz Allah'ın yolunda, sizin koruyucunuz olan Allah'ın, sizin sahibiniz olan Allah'ın size uygun gördüğü standartlarda yetişmek mecburiyetindesiniz. Yetişmek istediğiniz için buradasınız. Ve başkalarına ceza olarak verilen şeyler size sadece sizin olgunlaşmanız için ihsan edilir. Ve bu istikamette her geçen gün bu düşünce standartlarından hareketle hedefinize varabilirsiniz. En ufak bir standartta, en ufak bir problemde hemen şeytana teslim olursanız, karşınıza çıkan en küçük bir güçlükte yılıp onu yapmaktan vazgeçerseniz, zamanı bir miras yedinin harcaması gibi harcarsanız, Allah-u Teala'nın yolunda onun sizi ulaştırmak istediği hedefe ulaşamazsınız. Dikkat edin, sizin ulaşmak istediğiniz hedef demiyorum. Onun sizi ulaştırmak istediği hedef, daima sizin ulaşmak istediğiniz hedefin daha ötesindedir. Ve sizin ölçülerinize göre layık olmadığınız şeyleri dahi size ihsan etmek için hazırdır. Yeter ki siz ona layık olmanın gayretini yaşayın. Bir olayda mağlup olduğunuz zaman her zaman şunu söyleyebilmelisiniz. Ben Allah'ın bana verdiği bu vücutla, bu nefsle, bu ruhla, bu akılla bana verilen her şeyi kullandım. Ama başaramadım. Emin misiniz kullandığınıza? Emin misiniz? Eğer eminseniz bilin ki affedildiniz. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli şeylerden bahsediyorum size. Tasavvufun Allah'ın sırlarını veriyorum. Önemli olan başarmak değildir. O başarı için size verilen bütün imkanları seferber edip sonuna kadar her şeyi kullanmak, iradenizi bütünüyle bu işe sevk etmek ve bir gayretin içinde ulaşmak için bütün çabanızı, bütün gücünüzü harcamak, ama bunun neticesine ulaşamazsanız o zaman da Ya Rabbi, senin bana verdiklerin benim takatimin ulaştığı son hadde kadar beni buraya kadar getirdi. Ama şimdi anlıyorum ki benim niyetimle senin nasibin aynı şeyler değilmiş. Eğer sen de benim bana verdiğin, bana ihsan buyurduğun şeyleri sonuna kadar kullandığım kanısındaysan, senin bana ihsan ettiğin her şeyi, zaten senin olan her şeyi, senin bana emrettiğin hedefe ulaşmak için eğer harcadığıma sen de eminsen, ben bunun standartlarını yaşadığım kanısına ulaşacağım. Beni bağışlamanı dileyeceğim senden. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyor musunuz? Başardınız demektir. Sakın bu sözlerimi kaçmak için bir vesile itaz etmeyin. Olayların üstesinden gelemediğiniz zaman yapmanız lazım gelen şey Allah'a teslim olmaktır. Ve o zaman kendinizden dışarı çıkın. Tarafsız bir hakim olarak kendinize bakın. Ve şunu göreceksiniz. Size verilenleri sonuna kadar kullanmadınız. Hep nefsiniz devreye girdi. Hep şeytan size engeller koydu. Ve başarısızlığınız, eğer Allah'ın size o hedefe ulaştırmak için ihsan ettiği her şeyi kullanmanızı sağlasaydı, o noktada olmayacaktınız. Acı acı düşünüyorsunuz şimdi. Evet, benim elimde şu da vardı, şu da vardı, şu da vardı. Şunları kullandım ama bunları kullanamadım. Bunu samimi olarak kendi kendinize, size dışarıdan bakan bir hakim gibi itiraf ettiğiniz zaman başarı için, yeni bir başarı için hazırsınız demektir. Geçmişin başarısızlıklarından gerekli dersi alarak bilenmiş bir şekilde yeniden sahneye çıkacaksınız, aranaya çıkacaksınız. Bir gladyatör gibi savaşa hazır olacaksınız. Hayır, başkalarıyla değil. Nefsinizle. O savaşı kazanacaksınız. Ve siz Allah'tan o savaşı kazanmak için Allah'a inanarak, size %100 yardım edileceğine inanarak isterseniz mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Öyleyse o arada diyorsunuz, ben mi vardım, mürşidim mi vardı, Allah mı vardı? Hepiniz varsınız. Unutmayın, bütün olayların sonucu 3 ayrı cepheden bilinleşir. Birincisi sizin gayretiniz. İkincisi mürşidinizin himmeti. Üçüncüsü Allah'ın nusreti, yani yardımı. İşte bu üçlü sacayak yerlerine oturduğu an her şey en güzel standartlarda oluşmuştur. Siz, size düşen gayreti eda etmekle mükellefsiniz. Unutmayın. Bu şimdi söyleyeceğimi hiç unutmayın. Eğer Allah Teala size bir vazife verdiyse, şunu bilin ki o vazifeyi gerçekleştirebilecek olan bütün standartlar sizde vardır. O vazifeyi onun için aldınız. Eğer gerçekleştiremezseniz sakın Allah'ın üzerine yıkmayın. Siz size düşeni yapamadınız sadece. Şeytan size çelme taktı. Dışarıdan sizi yönetti. Allah'ın hakikatlerini sırtınızı çevirdiniz. Allah'ın güzelliklerini gören gözlerinizi kapattınız. Onları görmezlikten geldiniz. Ve başkalarının söylediklerine kandınız. Ve Allah'ın dostları hakkında kötü ve yanlış şeyler düşündünüz. Eğer bunlar birer vakaysa, başarısızlığınızı sakın ola ki başkalarına yüklemeyesiniz. Arkasında sadece siz varsınız. Sizin nefsiniz var. Ve başınıza ne geliyorsa ondan yüz çevirdiğiniz için başınıza gelmiştir. Her zaman şunu bileceksiniz ki size tasavvufun içindeyseniz gerekli ikaz zamanında mutlaka yapılmıştır. Siz o ikaza değer vermediğiniz için kaybettiniz. Her emir zamanında mutlaka ama mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen özellikler taşır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Size ne zaman hangi standartlar içinde bir emir verilirse o emri onun zaman standartları içinde yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Onu o zaman standartı içinde yerine getiremezseniz yerine getirmediğiniz hükmüyle karşılaşırsınız. Zamanı geçtikten sonra, tren kaçtıktan sonra istasyona gelmişsiniz. Ne yazar? Hadi ne yazdığını söyleyeyim size. Adamcağızın birisi demiş ki ben arkadaş bugünden itibaren Allah'ın bütün evliyalarını yazacağım. Hemen gitmiş bakkala, bana demiş bir tane defter ver. Bakkal defteri vermiş. Arkasında demiş ki beni de yaz. Adam defteri almış çıkıyor, manav önünden geçiyor, manav sesleniyor içeriden. Beni de yaz diyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor, beni de yaz diyor. Bilmem anlatabildim mi? İşte onlar, o benim söylediğim şeyler var ya, onları Allah'ın bana öğrettiği ve benim sizlere öğretemediğim, benim sizlere sadece söyleyebildiğim o standartlarda gerçekleştiren insanlar da onlar. Onun için siz Osmanlı değilsiniz. Henüz Osmanlı olamadınız. Söylediklerimi ait olduğu yerlere yerleştirmeniz bir şey ifade etmez. Onları tatbikle mükellefsiniz. Allah-u Teala'ya insanlara sadece öğreteyim diye dua etmiyorum. Onlara yaşatabileyim diye dua ediyorum. Öğrenmeniz yetmez. Tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Tatbik edeceksiniz. Söylediğim standartları yerine oturtmaya çalışın ve tatbik etmeye çalışın. Eğer samimiyetle size verilen bütün imkanları belli bir konunun halli istikametinde bir araya getirirseniz, hepsini kullanırsanız mutlaka başaracaksınız. Ama görüyorsunuz ki bazen birkaç yerden, bazen sadece bir tek yerden hep patlak veriyor olaylar. Bir defa zamana karşı her seferinde yeniksiniz. Hatırlayın olayları, neler gelmişse başınıza. Her seferinde zamana karşı yeniksiniz. Bu Allah'ın en kıymetli hazinesini hovardaca harcadığınızı gösterir. Onun, Allah'ın kaybedecek zamanı yok. Ama sizin var. Zamanı boşuna israf etmek sizin işiniz. Ama o hazineyi en iyi kullanmaya mecbur olan yine sizsiniz. Kendi kendinize sorun, neden bu yolu seçtiniz? Çünkü Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutlu olabileceğiniz yegane yol Allah'ın tasavvuf yolu. Yani Kur'an'ın yaşanması yolu. Yani sahabenin yaşadığı hayatı yaşamak yolu. Tasavvuf nedir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya tasavvuf diyoruz. Öyleyse nedir tasavvuf? Tasavvuf onların yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. İşte ben size davranış biçimleri olarak Kur'an'daki İslam'ı anlatıyorum. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar size buğz ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence ettikleri halde siz gene de onları seversiniz. Onlara muhabbet duyarsınız. Siz duyabilir misiniz? İnsanlar sizi öldürmek istediler. Onlara kızmamayı başarabilir misiniz? Sizi öldüreceklerinden emin olduğunuz, buna çalışan insanları tanıyorsanız gene de onları sevebilir misiniz? Bir gün seveceksiniz. Onlara her türlü kötülüğü yapmak imkanı elinizde, Allah'tan talep etseniz hemen gereğini yerine getirecek. Ama yapamazsınız. O zaman yapamazsınız. Sadece seversiniz. Nefret edemezsiniz. Yapacağınız bir tek şey vardır. Sevmek, sevmek, sevmek. İşte hepinizi oraya ulaştırmak için o sevmek adı verilen en üstteki, en son noktaya ulaştırmak için bir gayretin içindeyiz. ...34 yıldan beri. Ve gayretiniz... ...hep... ...himmetle... ...hep... ...hüsretle beraber... ...söylediklerimi... ...tatbik etmek için... ...her şeyinizi seferber edebilirsiniz. Mutlaka sizi... Allah'ın hedef gösterdiği o en üst noktaya çıkartacaktır. Allah razı olsun. Şimdi inşallah ikinci suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Efendimiz Allah yolundaki gayretlerimizin hangi seviyede olduğunu nereden anlıyoruz? Her şeyimizin sonucunda başarılı veya başarısız olmamız bizi ne şekilde etkilemeli? neticeler Allah'a aittir sözünü açar mısınız?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın yolundasınız. Gayretler sarf ediyorsunuz. Ve de başaramıyorsunuz. Bundan huzursuzluk duyuyorsunuz. Üzüntü duyuyorsunuz. Ve düşünüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi bütün bu standartlarda hep cezalandırıyor. Hissettiğiniz şeye dikkatle bakın. Nerede huzursuzluğu yakalarsanız onu başı ezilecek bir yılan olarak düşünün. Çünkü nerede huzursuzluğu duyarsanız orada siz yoksunuz. Orada şeytan var. Unutmayın ki şeytan size sadece kötülük etmek ister. Bir tek amacı vardır. Bütün insanları mutsuz etmek. Ve kullanabileceği bir tek vasıta vardır. Nefsiniz. Dikkat edin, eğer nefsinizdeki afetler olmasaydı şeytan size hiçbir şey yapamazdı. İşte şeytanın size hiçbir şey yapamayacağı bir noktaya ulaşabilir misiniz? Ulaşabilirsiniz. Ne zaman nefsinizdeki afetleri bütünüyle yok edebilirsiniz, ihlas makamına ulaşırsanız, nefsinizin kalbi halis olursa, o noktada şeytanın size hiçbir tesir icra etmesi mümkün değildir. Öyleyse içinde bulunduğunuz nokta hangisi ise ona dikkatle bakın. O noktada siz varsınız. Şimdi hissettiğiniz şeye dönelim. Oraya bakalım. Ne hissediyorsunuz? Huzursuzluk. Huzursuzluğun kaynağında sadece iki tane faktör var. Birisi nefsiniz, ikincisi şeytan. Tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam nedir? Olayların sizin üzerindeki negatif tesirlerini sıfırlamak. Ne demek istiyorum? Olaylar insanların üzerinde iki cins tesirini getirir. Bir, sizi sevindirir. İki, üzer. Hepimizin yanlış yaptığı kesin. Neden? Çünkü hangi olay bizi sevindirirse biz onu hayır zannederiz. Hangi olay bizi üzerse biz onu şer zannederiz. Öyle değil mi? Ama aslında öyle değil. Hadi gelin bakalım Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. İşte böyle diyor. Şimdi de Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Olaylar vardır sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Olaylar vardır sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Halbuki şer zannettiğiniz olaylar aslında hayırdır. Hayır zannettiğiniz olaylar aslında şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor? Bir hırsız birinin arabasını çalmış. Çalan hırsız seviniyor. Arabayla gezecek diye. Ama derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için işlediği şey şerdir. Ama onu sevindiriyor. Arabası çalınana geliyoruz. O da fena halde üzülüyor. Arabası çalınmış. Üzülüyor. Ama aslında bir hayır olayıyla karşı karşıya. Neden? Çünkü kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat zulüm gelen arabanın sahibine teslim edilecektir. Yani bu olaydan derecat kazanacaktır. Yani hayra ulaşmıştır. Hırsız arabasını çalarak ona hayır sağlamıştır, derecat sağlamıştır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Siz bilmezsiniz diyor. Üzülürsünüz ama böyle bir olaya siz bilmezsiniz. O sizin gibi zannettiğiniz gibi bir şer değildir. Bir hayırdır. Şimdi kişinin üzüntüsüne bakalım. Hırsızın kaybettiği derecata bakalım. Hırsız derecatı kaybediyor. Bu bir şer. Ama onun kaybettiği derecatı Allah Teala bir tarafa pozitif olarak iade ediyor. Yani şerri hayra tebdil ediyor Allah Teala. Ne güzel söylemiş değil mi? Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Başka türlü bir davranış biçimi de yok. Nerede kulaklı varsa bütün şerler hayra dönüşmüştür. Öyleyse her yaptığı güzel değil mi? Eğer size öyle gelmiyorsa o zaman bunun bir tek suçlusu var. Evet. Siz. Kim hangi standartların içindeyse o kişi o standartlardaki bütün üzüntülerin sahibidir. Başka hiç kimse bunun sorumluluğuna sahip değildir. Hangi olay size bir sıkıntı vermişse, sizi üzmüşse zannetmeyin ki başkası size o sıkıntıyı verdi. Hayır. O sıkıntıyı kendinize veren sizsiniz. Sadece bir tek kişi bunu yapabilir. Siz. Sizin nefsiniz, şeytanın da o nefsizlerine tesiri. Şimdi beraberce düşünelim. Böyle bir gün geldi ki nefsinizdeki bütün afetlerden kurtuldunuz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. Hiçbir standartta şeytan sizi üzemez. Ne oldu? Olayların üzerindeki negatif tesiri kayboldu. Unutmayın. Size tesir eden şey olaylar değildir. Olayların sizin üzerinizdeki tesiridir. İşte üç misal. Gecenin saat 3'ü Paris'in Ücabi noktasında bir adam elinde silahla bekliyor karanlıkların içinde. Köşeyi dönmekte olan adama tabancasını dayıyor göğsüne. Ateş edeceğim diyor şimdi diyor sana. Adam 3 kişiye bunu yapıyor. Şahitlerin huzurunda, şahitler gizli. Birincisi korkudan ölüyor. İkincisi fena halde korkuyor. Üçüncüsünün umurunda bile değil. Gecenin aynı saati, aynı şartlar, aynı silah, aynı adam, aynı yer. Ama üç kişide tesir farklı. Öyleyse olay mı? Hayır, olay değil. Olayın insanın üzerindeki tesiri. İşte bütün sahabede Allah-u Teala olayın negatif tesirini silmiş. Ve onlara sesleniyor, siz diyor, onlar size buğz ettiği halde onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi oldunuz. Ne demek bu? Hepsi daimi zikrin sahibi, hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş. Yok edince, şeytanın üzerlerinde en ufak bir tesir sahası kalmamış. Kalmamışsa ne olmuş? Hiçbir zaman etraflarında vücut bulan A olayı, B olayı, C olayı onları huzursuz edemez. Bu noktadan evvel huzursuz olmamanız mümkün mü? Evet, mümkün. Nefslerini afetlerden tamamen temizlemiş olan insanların davranışı gibi bir davranışa sahip olmalısınız. Eskiden Allah-u Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş nefslerine karşı. Birine mücahede diyorlar, ötekine riyazet diyorlar. Mücahede nefsinize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmanız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermemeniz. Yapmamanız. Ne kazandırır? Bu mücahede ve riyazet sizin zikrinizi arttırır. Zikrinizi arttırmak size ne kazandırır? Zikriniz arttığı zaman nefsinizdeki afetlerin ne kadar zikriniz artarsa o kadar temizlenmiş olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sonuç daimi zikir, sonuç nefsimizin bütün afetlerden temizlenmesi, sonuç

çalışacaksınız, yok etmeye çalışacaksınız. Şeytan sizinle en büyük savaşı, meydan savaşını verecek burada. Sizi mağlup etmek için bütün hileleri kullanır. Ama siz Allah'tan ümit alıyorsanız onun hilelerini boşa çıkartırsınız. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın hilesi bütün mahlukların hilesinden daha üstün. Şeytan da netice itibariyle bir mahluk Allah Teala'nın. Çok zeki bir mahluk. Ama size reçeteyi Allah veriyorsa onu her zaman yerle bir edersiniz. Yani neticede şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Hep hileyle size yanlışlıklar yaptırmak ister. Ama nefsinizin tamamen olmadığı bir yerde daimi zikrin sahibiyseniz hiçbir yanlışına kurban olmazsınız onu. Hep o malum olur. Sizi davet eder. Bir kötülüğü işletmeye çalışır. Eski arkadaşlarınızı gönderir. Her yerden başınıza sizin nefsinize tabi olmanızı sağlayacak olan olaylar ulaştırır. Her birinde de aynı hezimete uğrar ve neticede kahrolur. Çünkü sizin kazandığınız her derecat nasıl kazanıyorsunuz? Eğer şeytan size bir şer teklifinde bulunmuşsa, o şeri yaptığınız takdirde ne kadar derecat kaybedecekseniz, yapmadığınız takdirde o kadar derecatı kazanıyorsunuz. Gördünüz mü? Hep bana soruyorlar, Allah şeytanın insanları bu kadar kötülüğe götüreceğini bilmiyor muydu? Cevap, biliyordu. Öyleyse neden müsaade ediyor şeytanın bunları yapmasına? Üniversiteden mezun olmanız için. Eğer üniversitede imtihanlara girmese insanlar, üniversiteden mezun olamazlar. Her imtihan sizin bir sınanmanızdır, derecat kazanmanızdır. Eğer kazanabilirseniz. İşte şeytanın vücuda getirdiği her olayda, hangi olayda onu yenerseniz, o sınıfı geçtiniz demektir. Nefsinizin o afeti. 19 tane sınıftan geçeceksiniz. 19 afetin her birinde hedefe ulaşmanız lazım. Dikkat edin, bu sonuçlara ulaşmak Allah'ın yardımı söz konusuysa hiçbir zaman zor olmaz. Ama siz kendi başınıza düşünüyorsanız bu işi, elinizde olan imkanlarla ben bu savaşı veririm diye düşünüyorsanız %100 şiştiniz. Çünkü o Allah size yardım etmeye her zaman hazırdır. Siz ondan yardım istediğiniz takdirde her an hazırdır. Elinizin tersiyle Allah'ın bütün güzelliklerini itiyorsunuz. Yolun dışında olanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Bir eczane düşünün. Rafta o kişinin bütün hastalıklarını iyileştirecek olan ilaçlar var. Ve Allah Teala hepsinin üzerine yazmış. Bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır, bu ilaç şunun karşılığıdır. Bunları alırsanız tamam hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibisiniz. Ve insanların belki %99'u şu anda dünya üzerinde yaşayan insanların ellerinin tersiyle bu reçeteleri, bu ilaçları hep içiyorlar. Ve de mutlu olamıyorlar tabii. Halbuki hepsi var. Bütün reçeteler Allah Teala tarafından konmuş Kur'an-ı Kerim'e size dünyanın en muhteşem hapları olarak teslim edilmiş. Yalnız mutluluğa götürecek olan, reel saadete ulaştıracak olan şeyler. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim nefsiyle cihat ederek ıslah olursa diyor. Ne demek ıslah olmak? Nefsin ıslahı o demek işte. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada nefsiniz ıslaha ulaştı. Siz de ıslahın sahibi oldunuz yani salihlerden oldunuz. Salah makamı, ıslah olma makamı, ıslah olmanın tamamlandığı yer. Islah olan kişi kimdir? Salih. Makamın adı salah. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, daimi zikrin sonunda insanların ulaşacağı bu salah makamının muhtevasına oraya ulaşmadan evvel sahip olmanın savaşını vermek. Nefsinizle cihatta olacaksınız. Düşmanınızı iyi tanıyacaksınız. Dikkat edin. Siz varsınız. Başka insanlar var.
bir de Allah var. Üç grup oluştu.

0: diyorsunuz. Siz birinci grubu, diğer bütün insanlar ikinci grubu, Allah da üçüncüsünü. Ne demek istiyorum? Sizden çevrenize ulaşan neyse bütün çevrenizden size aynı şey geri dönecektir. Ama o davranışta bulunduğunuz kimseden değil, başka insanlardan. Ama eşitlik kimse denilmez. Yani başka birisi size bir kötülükte bulunduysa aslında siz daha başkalarına öyle bir şey yaptığınız içindir. Bundan üzüntü duymamanız mümkün mü? Mümkün. Veya tasavvufun gereklerine riayet edebilirseniz. Etrafınızda hangi olay cereyan ediyorsa sadece şunu bileceksiniz. O olay sadece Allah-u Teala'nın sizi mutlu etmek için organize ettiği bir olaydır. Size ne kadar kötü görünürse görünsün, aslında hedefi daima budur. Ve siz şeytanın gözlüklerini kullanarak olaylara baktığınız için o olaydaki sizi mutlu edebilecek olan hasreti o gözlükler gözünüzde olduğu sürece asla göremezsiniz. Dikkat edin, şeytanın yaptığı şey Allah'ın bütün güzelliklerini size çirkin göstermek ve bütün çirkinlikleri size güzel göstermek. Ya da Allah'ın bütün emrettiklerini size çirkin göstermek, yasakladıklarını güzel göstermek. İkisi de aynı sonuca ulaşıyor. Eğer siz şeytanın hilesine kanmazsanız, zaten o olayların sizi üzmesi de mümkün değildir. Nerede bir başkasıyla bir tartışmanız olursa, bundan duyduğunuz üzüntünün o kişiden kaynaklandığını zannetmeyin. Sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki ilişkinin %100 sonuca ulaşmasıdır bu. Mutlaka sizden başkasına, belki farkına bile varmadığınız bir negatif davranışın neticede size geri dönmesidir, geri tepmesidir. Her an böyle bir dizi olayların içinde yaşarsınız. Mutsuzsanız sakın o insanlar size onları yaptılar diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Onların öyle yapmasına sebebiyet veren gene sizin davranışlarınız. Eşitlik hiç de direnmez. Ne zaman suya bir taş atarsanız en uzak noktalara kadar dalgalar, hissedilmeyecek kadar hafif etse siz göremeseniz bile onlar gizli gizli sahile kadar ulaşırlar. Kilometrelerce yolu devam ettirirler. Evet, bir tek taştan çıkan dalgalar ta en dip sahile kadar ulaşır her zaman. Bir yerden sonra sizin gözleriniz artık onu sezemez. Ama o dalga gitmeye devam eder. Ne demek istiyorum? Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde ne verirseniz onu aynen geri alırsınız. Ne alırsanız siz de farkına varmadığını iade edersiniz. İşte ne alırsanız onu iade edersiniz diyor. Mesela zekatı vermiyorsunuz diyelim. Ne yapacak Allah Teala sizden? Onu kat kat fazlasıyla sizden alacak. Bilin ki Allah-u Teala'nın size kazandırdığı paranın iki tane %2,5'u, yani iki tane 1/40'ı size helal değildir. Birisi zekatınız, öteki de birriniz. Eğer onları kullanırsanız hiç farkına bile varamazsınız. Allah-u Teala hepsini birden sizden geri alacaktır. Şu olayla veya bu olayla. Siz ne kadar hile yapsanız, ne kadar numara yapsanız bundan kurtulamazsınız. Hiç kimse kurtulamaz. Hiçbir zaman kurtulması mümkün değil. Bütün insanlar bir şeyler kaybediyorlarsa, kaybettikleri bir şeyler varsa, çaldırdıkları bir şeyler varsa, hepsinin arkasında onların Allah ile olan ilişkilerinde yaptığı yanlışlıklar yatar. Boşuna başkalarını suçlamayın. Babanı böyle yaptı da onun için böyle oldu. Hayır. Hayır, hayır. Her şey size sizin yaptıklarınızın bedeli olarak döner. Her fatura eşit olarak ödenir. Bir ikinci alternatifiniz yok. Ve nefsiniz ve şeytan size hep kendinizi haklı, başkalarını haksız gösterir. Oysa ki bilseniz ki o insanlar size o davranışı, yanlış davranışı yaptıkları zaman aslında sadece sizin etrafınızdaki çevreye ulaştırdığınız yanlışların onlar tarafından cemaatin hepsini bir tek faktör olarak göreceksiniz. Başkaları tarafından ama çevrenizdeki insanlar tarafından, yani ikinci grup tarafından sizin onlara intikal ettirdiğiniz her şeyin dalga dalga size tekrar gelmesi söz konusudur. Öyleyse çözümü görüyorsunuz. Allah'a teslim olmak. O zaman başkalarına karşı en iyi davranışların sahibi olacaksınız. O zaman başkaları da, bütün insanlar da size en iyi davranışlarla cevap verecekler. İşte ihlasa ulaşan kişiler o davranışın içindedirler ve bunun mükafatını alırlar daima çevrelerinden. Çünkü onlar çevrelerine devamlı bir şeyler vermekle meşguldürler. O vermelerinin karşılığını Allah Teala onlara kat kat öder. Her açıdan öder. Aklınıza gelen ne varsa. Ve o noktaya ulaştığınız zaman eskiden değer verdiğiniz şeylerin ayağınızın altına serildiğini göreceksiniz. Allah sizin için değerini kaybetmiş olacak. Harun'u hatırlayın. Karun'u. Dünyadaki en zengin adam tasavvufa giriyor ve bütün servetini dağıtıyor. Eski zenginlerden birisi geliyor. Karun deniz kıyısında oturmuş. Denize bakarken adam geliyor. Yazıklar olsun sana diyor. Onca serveti teptin. Şu haline bak. Denizin kıyısında beş parasız oturuyorsun. Karun adama dönmüş, şöyle bir gülümsemiş, bak demiş. Ve Karun'un talebi üzerine balıklar birer birer ağızlarında birer altınla denizin içinden çıkıp oraya kadar ulaşmışlar. Bak demiş, bu balıkların hepsi altın getiriyorlar bana. Ama demiş, benim onlara ihtiyacım yok. Bitti demiş o. Şimdi demiş, Allah bana ondan daha fazlasını veriyor ama ben almıyorum. İhtiyacım yok diyor. Hayatta en çok kıymet verdiğiniz şeylerin size adeta attığını göreceksiniz. Ama sizin için kıymeti kalmadığı zaman. Belki bir gün o zaman oraya ulaştığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yaşamak ve feshetmek, tatmak, anlayabilmenin en güzel sebebidir. Arifle hedefe ulaşmak ancak arifler için geçerlidir. Onlar manevi olarak tadarlar. Arif ile alim arasındaki fark nedir diye sorarlar size. Deyin ki, arif kalbiyle gören, kalbiyle işitendir. Alim de aklıyla gören, aklıyla işitendir. Evet, bu sözün arkasında Zeki Leyli'nin tezekkürünün de manası gizli. Ulaşamadıkları yerlerde ufuklar açılır, Allah-u Teala onlara davet eden ihsanda bulunur. Öyleyse mutluluğunuzun sadece size dayalı olduğunu bileceksiniz. Mutluluğunuzu ne engelliyorsa onunla savaş vereceksiniz. Şeytana inanmayacaksınız. Sizi devamlı aldatmaya çalışır. Ne zaman bir yanlış düşünce kafanıza gelse, biliniz ki o sizin düşünceniz değildir. İblis onu kaşla göz arasında sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmaya çalışır sadece. Yutarsanız, hele ona esir olursanız, yanlış davranışı derhal bulunacaksınız. İşte o yanlış davranışı uygulamanız karşınızdakine daha kötü bir davranış biçimi için zemin hazırlamanız anlamına gelir. Ve de spiral aşağı doğru, şeytana doğru sizi devamlı yaklaştıracaktır iki taraf olarak. Tabii ki yapılanları değerlendirip de insanların size yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilirsiniz. Meseleyi çözersiniz. Size kötü davranan birisine dediniz ki ben senden bir şey sormak istiyorum. Mutlaka benim sana karşı bir yanlış davranışım, bir hatalı davranışım olmuştur ki bana böyle yaptın. Bana bu hakareti yaptın, bana böyle bir davranışta bulundun. Öyleyse ben Allah'a hesap vermek mecburiyetinde olan biriyim. Söylemek tutumda bulunur musun bana? Hangi yanlış davranışımın neticesinde bunlar bana söylendi? Bunu seni kınamak için söylemiyorum. Hatanı yüzüne vurmak için söylemiyorum. Sadece Allah-u Teala'nın huzurunda senden af dilemek için söylüyorum. Hatamı söylemelisin ki senden af dileyim. Şimdi adamın sizden beklediğinde size birisi hakaret ediyor. Siz bunu, ona bunu söylüyorsunuz. Beklediği ne? Beklediği adama ya bir yumruk vurmanız ya da ondan daha büyük bir hakaretle ona hakaret etmeniz. Ki ondan cesaret alıp ikinci hakaretini sürdürecek. Veya size bir tane vuracak. Ama siz böyle söylediğiniz zaman söylediğiniz zaman kavga bitti. Adam sizden böyle bir cevabı alamazsa size yumruk atmak için hazırlanan elleri boşlukta kalacak. Sebebi ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Adamın size saldırabilmek veya da kötü söz söylemek sebeplerini yok ediyorsunuz. Taraflardan sadece birinin bunu yapması kavganın bitmesi için her zaman yeterlidir. İşte o biri siz olacaksınız. Allah Teala sizlerden öfkelerini yutanlar diye bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Hepiniz bu vasıfla donatılarak yaratıldınız. Çünkü hani fıtratıyla yaratıldınız ve fıtratınızda bu var. Öyleyse daimi zikre ulaşmadan da daimi zikre ulaşanlara yakın bir güzelliğin içinde yaşayabilirsiniz. Sadece bir gayretin sahibi olacaksınız. Şeytanın size tesir etmesine, sizin sağınıza at koşturmasına müsaade etmemek suretiyle. Bir zaman ayırt edemezsiniz. Şeytanın düşüncesi mi, şeytandan mı size ulaşıyor, yoksa sizin düşünceniz mi, ayırt edemezsiniz. Ama bir süre Allah-u Teala'nın yolunda güzel davranışlar gösterdikten sonra ansızın çirkinleşiyorsanız, ansızın etrafındaki insanlara haksız davranışlarda bulunmaya başlıyorsanız, ansızın ait olduğunuz yol hakkında kötü şeyler düşünmeye başlıyorsanız, o zaman şeytan size belli zaman aralarında saldırıyor ve sizi alaşağı ediyor. Sizi kontrolüne alıyor demektir. Her zaman sükunetinizi mahvur edemiyorsanız, yanlış davranışlarda bulunuyorsanız, lüzumsuz kavgalar çıkartıyorsanız, arkasında hep şeytan vardır. Şimdi tanımıyorsunuz. Ama bir gün tanıyacaksınız. O zaman o da sizi çok iyi tanıyacak. Tuzağına hiç düşmeyen biriyle karşı karşıya olduğunu görüp tıdıracak iblis. Küplere binecek. Ama yapabileceği hiçbir şey yok. Dikkat edin, onun yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü size yalan söylemekten başka hiçbir şey yapamaz. Yalnız kurnazlığıyla sizlere tesir edebilir. Dikkat edin. Onu dinlemek mecburiyetinde değilsiniz. İnanmak mecburiyetinde de değilsiniz. Öyleyse onu teşhis edin. Nerede sizi üzen bir düşünce gelmişse kafanıza, arkasında siz yoksunuz. O var. İblis var. Hemen böyle cımbızla hani yakalayıp tereyağdan kıl çekmek derler ya, onun gibi böyle iblisi yakalayıp çıkartın. Böyle elinizde sallayın. Behey iblis deyin. Behey iblis. Bu numaraları biz yutmayız. Allah bize bunun çarelerini öğretti. Artık bundan sonra, daimi zikirden sonra sen benim kölemsin. Yüzlerce defa denedin ve gördün ki sen Allah-u Teala'nın dostlarını yoldan çıkartamazsın. İhlas makamına geldiğiniz zaman, ihlas ve sanatta şeytanın size bir şey yapamaması mümkün değildir. Yapması mümkün değildir. Bu sebeple kudurur iblis. Dünyadaki en büyük düşmanı siz olursunuz. Ama dikkat edin, hiçbir şey yapamadığı bir düşman. Her seferinde onu kudurtan, hırsından küplere bindiren bir düşman. İşte Allah'a ne dost musunuz? Değil, şeytan bütün dünya düşmanınız olsa düzgünür. Ne diyor Allah Teala? Eğer ben sizin dostunuzsam, bütün dünya düşmanınız olsa biz galibiz. Eğer ben sizin düşmanınızsam, bütün dünya sizin dostunuz olsa gene biz galibiz diyor Allah Teala. Öyleyse bu kainattaki en büyük dostunuz, sizi en çok seven, sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bir Allah var. Allah'ın işi yok da benimle mi meşgul olacak diye mi düşünüyorsunuz? Evet, sizinle meşgul olacak her an. Her an hepimizle meşguldür. Ha, nasıl olur mu diyorsunuz? Eğer Allah-u Teala insan gibi falan bir şey düşünüyorsanız nasıl olduğunu akıl erdiremezsiniz tabii. Ama o sizi yaratan, bütün davranışlarınızdan haberdar olandır. Aynı anda benim de bütün davranışlarımdan, aynı anda Serdar'ın da bütün davranışlarından, aynı anda herkesin davranışlarından haberdar olandır, yetmez. Bütün problemlere çözüm getirebilen ve o problemlerin içinde yaşayan insanları bütün cepheleriyle yaratandır. Sadece sizi yaratmıyor, aklınızı yaratıyor. Sizi yaratmıyor fizik vücut olarak, sadece nefsinizi yaratıyor, ruhunuzu yaratıyor. Ve de doğumunuzdan başlayan bir mucizeler silsilesi sizi devamlı kontrol altında tutuyor. Allah'ın sünnetullahı. Yaşadıkça ona, Allah'a hayran olmak için çok sebepler göreceksiniz. Ve bir gün ağaçların yeşil olduğunu, dallarda yapraklar bulunduğunu, sonbaharda sararan, kırmızılaşan yaprakların çok güzel bir görüntü arz ettiğini, çiçeklerin güzelliğini ve kokusunu duyacaksınız. Esefle düşüneceksiniz. Yahu ben bu yoldan yıllarca evvel de geçmiştim. Binlerce defa. Hiçbir günde aklıma gelmedi bu yeşilliklerin bu kadar güzel olduğunu, göğün mavisinin bu kadar güzel olduğunu, bulutlarla göğün renginin arasında bu kadar güzel bir renk ahengi bulunduğunu hiç görmemiştim. Tabii görmemiştiniz. Çünkü o büyük dostunuz şeytan, size onları değil, kendi desteklerini gönderip, gösterip, kim bilir hangi sıkıntılar içinde yoğuruyordu size, siz o yollardan geçerken. Siz giderken biz de geliyorduk. Her şey çok güzel. Bir gün o güzellikleri siz de yaşamaya devam edersiniz. Ve yaşayabilirsiniz. Çünkü standartlarına sahipsiniz. Sadece bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. İşte biz onu öğretmek için buradayız. Sözümüze kulak verin. Biz Allah'tan öğrendik. Yaşadık. Bu saadeti halen yaşıyoruz. Ve onunla görevliyiz ki size de onu öğretmek, size de yaşatmak. Siz de onunla görevli olacaksınız. Bizim yaşadığımız mutluluğu yaşadığınız zaman etrafınıza haykırmak gelecek içinden mutluyum diye. Ve o zaman daha öteye geçeceksiniz ve başkalarına öğretebilecek olan bir seviyeye geleceksiniz. Ve asırlar boyunca insanlar yaşadıkça hep güzellikler nesillerden nesillere, Allah'ın öğrettiği güzellikler aktarılacak, aktarılacak, aktarılacak. Ya da buna aktarılmış, aktarılmış, aktarılmış demek daha doğru olur. Çünkü zaman giderek kısalıyor. Üçüncü Cihan Savaşı'na, kıyamete doğru adım adım yaklaşıyoruz. Ve bütün güzelliklerin sizin için olduğunu hiç unutmayın. İkinci sualimizin cevabı da inşallah burada tamamlanıyor. Gelelim üçüncü suale.
1: Allah razı olsun efendim. Üçüncü sahibiz efendimiz, zaman bizim en değerli hazinemizdir. Zamanı yenip düşmemeli, zamanı iyi kullanmalı sözlerini. Aslında herkes kendi değerlerine göre değerlendiriyor ve zamanı iyi kullandığını düşünüyor. Bu konuyu kendi standartlarımıza göre mi yorumlamalıyız?
0: Allah razı olsun. Acaba zaman nasıl bir şey? Ne zaman başladı? Ne zaman bitecek? Eskiden zaman yok muydu? Hayır, yoktu. Allah Teala sadece kendisi varken zaman da yoktu. Ve Allah Teala'ya göre şimdi de zaman yok. Ama bize göre zaman var. Ne zaman başladı? Allah Teala ne zaman kainat kadar ağır olan bir tek noktayı patlatıp da kainatı yarattığı zaman, dikkat edin, bir tek noktadan hareket sonsuz sayıda partikül. Bu partiküller bir tek noktadan her tarafa birden dağılmış durumda. Ve sonsuz hızla hareket ediyorlar. Nereye doğru? Ait oldukları yere doğru. Kainatı vücuda getirmek üzere her bir elektron vazifeli. Sonsuz sayıda insanların idrakini alabilmesi çok güç bir olay bu. Çünkü önce bir tek noktadan bahsediyorum. Kainat kadar ağır bir tek nokta bu noktayı patlatıyor Allah Teala. Ve zaman başlıyor. Bir tek noktadan ayrılan bütün partiküllerin hızı sebebiyle zaman var. Dikkat edin. Geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zaman, bir tek noktadan hareket eden sonsuz partikülün hızına dayalı bir faktördür. Bu ayrılık var olduğu için ve bu ayrılığın bir hızı olduğu için zaman var. Nereye kadar devam edecek? Kıyamet gününe kadar. Allah'ın bütün partiküllere, kainatı oluşturacak olan bütün partiküllere, ki bu partiküller hala yerinde değiller, hala kainat büyüyor. Yani partiküller hala hareket halinde, o merkezdeki tek noktadan devamlı ayrılıyorlar. Bir insan vücudu şeklindeki kainatın hala büyümekte olduğunu düşünün. Zaman geçmişten geleceğe doğru devam ediyor. Ve itiş enerjisi bu partiküllerdeki onları devamlı büyümeye götürüyor. Ne zaman bitecek? Kıyamet günü. Ne bitecek? Kinetik enerji bitecek. Onları iten güç bitecek. Bitince ne olacak? Duraklama. Sonra gravitasyon, yer çekimi faaliyete geçiyor. Ve merkeze doğru bir çekilme olayına şahit olacaksınız. Güneş dünya ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Dünya ay ile birleştiği zaman diyor Allah Teala. Toprak diyor ölüleri kustuğu zaman diyor. Ne diyor? Her şeyin tersine döneceğini söylemiş oluyor. İşte kıyamet günü bu sebeple nasıl dünya güneşten ayrılmışsa, ayrıldığı zaman bir itiş enerjisi onları birbirine ayırmışsa, birleşirken de tekrar geriye dönüş söz konusu, zamanında tersine çalışması söz konusu. Ta ilk noktaya geri dönüldüğü ana kadar her şey geriye doğru seyredecek. Öyleyse biz şimdi geçmişten geleceğe doğru uzayan bir zamanı yaşıyoruz. Sonunda gelecekten geçmişe dönük bir zamanı yaşayacağız. İnşallah. Ne göreceğiz o zaman? Zaman tersine dönmüş olacak. Bizden evvel ölen bütün insanlar tersine doğru zaman geri gittiği için, ta o tek noktaya kadar geri döneceği için, Adem Aleyhisselam'a kadar dönen zaman parçası içinde Adem Aleyhisselam'dan ayrılmak üzere bütün ölenlerin zaman onların hayatta oldukları noktaya ulaştığı an hayatta olmadığı söz konusu. Öldükleri haliyle hepsi hayatta olacaklar. Ve de Allah'ın katına doğru bir yükselme söz konusu. İşte zaman o ki hala geçmişten geleceğe doğru uzuyor ve hudutlu. Bu hudutlu parçayı bize en çok faydalı olacak şekilde kullanmak Allah-u Teala'nın emri. En kıymetli hazine zaman. Ve bu kıymetli hazineyi onun kıymetini bilerek korumak mecburiyetindeyiz. Her akşam yatağımıza çekildiğimiz zaman bir muhasebe yapmalıyız kendi kendimize. Ben bugün zamanı değerlendirebildim mi? Biliyor musunuz? Eğer samimiyseniz her gün aynı cevabı vereceksiniz. Hayır. Değerlendiremediniz. Düşünün, Allah için kullandığınız faydalı zaman 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar yer alıyor? İşte o kadar kullanabiliriz. Ve 24 saati bütünüyle kullanmak mümkün mü? Evvela eğer bunu derece açısından değerlendirmek istiyorsanız daimi zikirle bu mümkün. Daimi zikir demek her an kalbinizin sesini iç dünyanızda duyarak kalbinizin sesine paralel iç sesinizle daima Allah Allah Allah diye zamanı kullanmanız. İşte o zaman 24 saatlik bir zaman parçasında bütün boyutlarını kullanmış olursunuz. Bu konunun batini yönü. Zahiri yönüne gelince sizden istenen de hangi gün Allah-u Teala sizden ne istedi? Namaz kılmanızı istedi, oruç tutmanızı istedi, dünya işlerini yapmanızı istedi. Ne kadarını yaptınız? Bunu karşınıza koyun, içinizden çıkın. Kendinize tarafsız bir hakim gözüyle bakın. Ne kadarını kullandınız zamanın Allah için? İşte probleminiz burada başlıyor. Siz evvelce yaşadığınız hayat boyunca buna hiç değer vermemiştiniz. Ve büyük kayıplarınız olmuştu. Ama şimdi onun değeri size öğretilmeye çalışılıyor. Gene değer vermeyebilirsiniz. Kendi başarısızlığınızın cezasını atmış olursunuz. Allah-u Teala sizin başarmanızı istediği için biz buradayız. Öyleyse başarabilirsiniz. İşte zaman hazinesini nefsinizin kalbinin her atışında çift sayıda çifteceyle Allah kelimesini iç dünyanızda devamlı yankılandırarak yaşamaya çalışın. Ve unutmayın, Allah'ı en çok sevenler Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Çünkü zikir ibadetlerin en büyüğü olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve bir insanın nefsini temizleyebilecek olan bir tane silah var elinizde, onda da zikir. Onun ışığı altında, zikrin ışığı altında hareket etmeye çalışın. Dikkat edin, zikriniz devam ettiği sürece siz bir kötülük işleyemezsiniz. Mümkün değildir. Zikriniz devam ediyorsa bir kötülük işlemeniz mümkün değildir. Bir deneyin, aklınıza kötü bir şey geldiği zaman zikre başlayın, bakın ondan eser kalıyor mu? Ya zikri bırakırsınız, o kötülüğü yaparsınız, ya da zikre devam edersiniz, o zaman kötülük yapmanız mümkün değildir. Neden? Şeytanın kapısını kapatmış oluyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl-ı salavat mührü aşağı indirip şeytanın kapısını kilitliyor. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girmesi mümkün değil. Düşünce platformunda size ulaşması ise neticeyi değiştiremez. Şeytana hemen hakim olursunuz. İşte bütün güzellikleri yaşadığınız zaman göreceksiniz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutlu olmanız her zaman mümkün. İşte bu saadeti yaşamanız söz konusu. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Nasıl yapacaksınız? Onların yaptığı gibi onları tutamayın. Onlar zamanın bütününe hakimdiler. Anı yaşıyorlardı. Ne demek anı yaşamak? Özellikle namazlarda bunu hissedersiniz. Mesela namaz kılarken şu namaz bittikten sonra gideceğim çarşıya, falanca dükkanda da beğendiğim şey vardı yani onu alacağım diye düşünüyorsanız anı yaşamıyorsunuz. O sırada siz geleceklersiniz. Veya birisinin size yaptığı hakareti düşünüyorsunuz. Hay alçak vay diyorsunuz. Bana bunu nasıl yapar? Onu düşünüyorsanız gene anı yaşamıyorsunuz. Bu sefer de geçmiştesiniz. Ya ne yapacaksınız? Allah'ı düşüneceksiniz. Onu görmemeniz önemli değil. Size huzur namazını anlatsak. Huzur namazını düşüneceksiniz. Sanki huzur namazına arkadan ve yukarıdan bakan birisisiniz. Kalp gözünüzde bakıyorsunuz. En başta imamı görüyorsunuz. Onun arkasında iki kişi var. Arkasında bir kişi var. Yine iki kişi. Yedi kişi. Yedi kişi. Ondan sonra onarlık sıra var. Gözlerinizin önüne bu tabloyu getirin. Ve imamın başına yukarıya doğru bakın. Orada yoklukta Allah var. Görmeseniz de orada. Ne zaman baksanız onu orada görürsünüz. O kainatın her noktasındadır. Ama aynı zamanda da oradadır. İşte o Allah-u Teala sizi bu kainatta en çok sevendir. En çok o sever. Madde bir. Ne talep ederseniz yerine getirmeye hazırdır. Liyakatiniz kadar mutlaka yerine getirir. Madde 2 ve 3. Daha ne istiyorsunuz? Ne isterseniz size vermeye hazır. Yeter ki isteyin ve onu elde etmek için gerekli fedakarlığı yapmaya hazır olun. Her fatura ödenir. Her faturanın da bir bedeli vardır. İşte o bedel sizin gayretlerinizdir. Gayretleriniz sizi iskeleden ayıracak olan kayığın kürekleridir. Eğer tasavvufa girmemiş birisi olsaydınız, siz şimdi iskeleye bağlı olan bir kayığı o kürekleri çekmeye uğraşan birisi olacaktınız. Hayatınız boyunca da bunu yapacaktınız ama gemi bağlı olan kayık iskeleden hiç ayrılmayacaktı. Unutmayın, bütün güzellikleri yaşamaya namzetsiniz. Ama Allah'ın en kıymetli hazinesini en iyi kullanmakla vazifeli olduğunuzu unutmamanız kaydıyla. Tekrar ediyorum ki bir emri aldığınız zaman bu emri zamanında yapamamanız kaçmış olan bir trenin istasyonuna sonradan girişinize benzer. Emir yapılmamış hükmündedir. O zaman orasını kaybettiniz. Zaten emirlerin hiç yapılmadığı, anlaşılamadığı bir devreden geldiniz. O zaman zaten sizin için emir yoktu. Ama hayatınızın öyle devam edeceğini zannetmeyin. Siz dünyanın en güzel limanına ulaşmak üzere yelken açan bir gemidesiniz. Dünyanın değil, kainatın. Ve o geminin içindeyseniz geminin standartlarına tabi olduğunuz takdirde sizin için yapılması söz konusudur. O da Allah'ın emirlerini yapmaktır. Daimi abdestli gezeceksiniz. Her gördüğünüz şey size Allah'ı hatırlatacak ve hep iç sesinizle zikir yapmaya çalışacaksınız. Herkesin dostunuz olmasına gayret sarf edeceksiniz. Kötülükleri görmemeyi şiar edeceksiniz. Her güzel şey sizin olacak. Allah razı olsun. Bu sualin de cevabını inşallah burada tamamlıyoruz. Sonraki suale geçelim.
1: Allah razı olsun efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz soru, şu anda ahir zamanı yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen son Resulü, Mehdi Resulü tabi, sabitlenen ahir olmuşlar, bizler öğrendiklerimizi ve yaşadıklarımızı. Bu dünyadaki her insana ulaştırmakta vazifeliyiz. Allah'ın güzelliklerini, sofu olmayı bir yandan biz öğrenirken, diğer taraftan başkalarına öğretmeye çalışıyoruz. Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşayarak, himmetimizle sünneti ihya etmek istiyoruz. Bu dünyadaki insanlara sorun olan para, pul, hastalık, gelecek korkusu, geçmişin baskısı ve daha birçok derslerden uzak, mutlu ve huzurlu bir hayatımız var. Bu hayatı size borçluyum. Her geçen gün bu yolda ilerlemek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devirlerdeki sabıkiler evlerini bu devirde yaşatmak istiyoruz. bu konuda sizin dualarınıza ve öğütlerinize muhtacız. Allah sizden razı olsun.
0: Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ahir zaman yaşıyoruz. 3. Cihan Harbi, arkasından da Asr-ı Saadet. İnşallah hayatta olanlar bunları görecekler. Öyleyse bu devre dikkatle bakın. Sait-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında söylediklerini kitaplarında toplamış. İfade başlangıç senesinin 1979 ile 80'i birleştiren bir yerde olduğunu söylüyor. Ve gerçekten bizim Sivil Dergisi'ne ilk yazdığımız makale 1979 senesinin Kasım ayı. Ve böyle başlıyor olay. Onun Mehdi Aleyhisselam'ın şimdi hakkındaki birçokunda birçok da yanlışlar yapılmış. Allah Teala'nın Kur'an'da söyledikleriyle bazı insanların uydurduğu şeyler birbirleriyle çatışma halinde. Öyleyse bugün Mehdi Aleyhisselam'ın kimliğini kim bilebilir? En iyi kim bilebilir? En iyi kim bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüyse o bilebilir. Ne görmüştür? Birbirimize ne kadar çok benzediğimizi görmüştür. Sonra kim bilebilir? Sonra kim bizim ayak ölçümüzü alıp da taban ölçümüzü alıp da onunkiyle karşılaştırdığı zaman onların tıpatıp birbirinin aynı olduğunu gördüğü zaman bunu bilebilir. İşaretler Allah-u Teala tarafından ne kadar kesin verilirse verilsin, insanlar eğer inanmamak istiyorlarsa bunlar için bir sürü yalan uyduracaklardır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü şeytanın şu anda yapabileceği bir tek şey var. İnsanları yalanlarla Mehdi Aleyhisselam'dan soğutmaya çalışmak. Gayreti hep bu istikamette. Ama ne diyorlar? Eskiler bir daha söylemiş. Kalep oradaysa arşın burada. İşte İstanbul'dayken bir kardeşimizle ayak ölçümüzü aldık. Ne diyorlar onun adına? Alçı üzerine. Ve karşılaştırdık. Boyları, parmakların boyutu, her şey birbirinin aynı. Unutmayın, Hazreti İbrahim'in ayak izleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ayak izleriyle aynı. Onlar peygamberlerdi. Biz peygamber değiliz. Ama bu devirdeki en önemli kişiyiz. Çünkü gelecekte şu dünyada adından en çok bahsedecek olan kişi biziz. Ve onun için buradayız, Amerika'dayız. Ve insanlar şeytanın onların kalplerinde yaptığı telkin sebebiyle her an bizim aleyhimizde bir şeyler söyleyeceklerdir. Kimsenin ağzı torba değil ki onu büzdesiniz. Ama delilleri Allah-u Teala'nın söylediği biçimde yerlerine oturttuğunuz zaman bir tablo çıkıyor karşınıza. Sağlam bir tablo çıkıyor. Her zaman ölçülmesi mümkün olan bir tablo çıkıyor. Zaten artık çok uzaklarda değil, yakın bir gelecekte davetül arz çıktığı zaman konuşan bir hayvanla karşılaşacaksınız. Ve o bizim kimliğimizden bahsedecek. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şeylere dikkatle bakın. Bu Allah'ın bize öğrettiği şeyler zamanımızda hiç kimse tarafından bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Neden? Çünkü kaybolmuş hepsi. 14 asır içinde İslam'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün şartları kaybolmuş. İnsanlar yeminlerini unutmuşlar. İnsanlar misaklarını unutmuşlar. İnsanlar ahlaklarını unutmuşlar. Ve farzlar arasından Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlar koparılmış ve devre dışı bırakılmış, tatbik edilmiyor. Kur'an'daki farzlar arasından insanları cennet saatine götürecek olanlar değil sadece, dünya saatine ulaştıracak olan bütün farzlar da Kur'an'da var olmasına rağmen tatbikattan koparılmış, yok edilmiş. Sonuç nereye ulaşıyor? İslam aleminin onları cennet saatine götürecek olan farzlar olduğu için bacaklarının kesilmiş olmasına, dünya saatine ulaştıracak olan farzlar da yok olduğu için kollarının da kesilmiş olmasına. Şimdi eğer Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi yazıyorsa, bunlar farzdır diye söylediklerimizi yazıyorsa ve dünyadaki bugün mevcut olan hiçbir kitapta da bu söylediklerimiz yoksa ve bundan 14 asır evvel bütün sahabenin biz bugün size ne söylüyorsak hepsini uyguladıkları kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de ispat ediliyorsa, o zaman şu olayla karşılaşmıyor muyuz? Dünya üzerindeki kaynaklardan hiçbiri bunları veremiyor. Ama birisi çıkıyor bir gün diyor ki İslam aleminin bacakları ve kolları kesilmiştir. Allah'ın muradı bütün insanları cennete göndermektir. Allah'ın muradı bütün insanları dünya saadetine ulaştırmaktır. Ve bunlara ulaşmak için şunların yapılması lazım. Ama bunları hiçbir kitapta kimse bulamıyor. Öyleyse biz insanları Allah'ın cennetine mutlaka götürecek olan, dünya saadetine mutlaka götürecek olan bu farzları nereden biliyoruz? Bazı saflar diyorlar ki bu dua mutlaka bunları şeytandan öğrenmiştir. Şeytanı yere vuracak olan şartları şeytandan öğrenmemiz. Ne istiyor şeytan insanlardan? Bir, dünya hayatında onları mutsuz etmek. Devamlı huzursuzluk içinde yaşatmak. İki, bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Düşünün bir, şeytan ne yapıyor size? Sizi namazdan alıkoyuyor. Ne yapıyor? Bütün kötülükleri güzel göstermeye çalışıyor. İçkiyi, kumarı, zinayı, bütün kötü şeyleri güzel göstermeye çalışıyor. Sebebi ne? Sizi devamlı günahların içine sokmak için, kendisiyle beraber cehenneme götürmek için. Peki Allah ne istiyor sizden? Sizi cennete götürebilecek olan bütün farzları uygulamanızı. Bugün bunlar ortadan kalktığına göre bizim vasıtamızda da Allah-u Teala bütün insanlığa bunları 14 asır sonra bir defa daha sunduğuna göre kim olabiliriz? Bunları yerlerine oturtmaya çalışın. Şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Aldırırsanız kaybedenlerden olursunuz sadece. Dikkat edin, Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah ihtiyaçtan nezzehtir. Ama sizin Allah'a ve bize ihtiyacınız olduğu kesin. Bir defa şu dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa, Allah'a eğer hacet namazı kılıp da bizim kim olduğumuzu sormuş olsalardı, bugün etrafımızda binlerce mürşit oluşacaktı. Ama hiçbirisi Allah-u Teala tarafından tayin edilmiş bir mürşit olmadığı için, insanlar tarafından seçildikleri için hep bunu yapmak gereğini duymuyorlar. İşte bizim heyetimizi gönderdik. Adıyaman'a. Ve bizimkileri dinleyen adamlar demezler mi ki oradaki mollalar? Biz sizin anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'na soracağız. Eğer doğru söylüyorsanız sizin söylediklerinize tabi olacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı bunları bilseydi kendileri tatbik ederdiler. Onlar da kabul ediyorlar zaten bilmediklerini. Ah, evet. Bu konu uzun bir konu. Üstelik insanın kendisinden bahsetmesi de zor bir şey. Bu konuyu burada kapatalım. Bunun bir tane çaresi var. Gerçekten inanarak hacet namazı kıldığınızda bizim kimliğimizi Allah Teala size mutlaka gösterecektir. Öyleyse o sizin içinizdeki inanca başka insanların hayran olması sebepsiz değil. Çünkü siz etrafınızdaki insanlardan hep bunu duydunuz. Kalp gözleri açık olanlar bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gördüler. Benzerliği fark ettiler. Ve bütün güzellikleri yaşadılar. Neden en üst seviyede olanlar bizi bu kadar çok seviyorlar? Bu söylediğiniz şeyleri Allah-u Teala onları gösterdi diye. Zamanı gelince siz de göreceksiniz. Ve kendinize ne kadar büyük kötülükler ettiğinizi düşüneceksiniz o zaman. Şeytanın tesirinde kaldığınız sürece. İşte bu dünya bir gün gibi geçer. Zaman çok hızlı akıp gidiyor. Ama gelecekte savaş var. Bu savaş İslam'ın zaferiyle sınanacak olan bir savaş. İnananlar ve inanmayanlar iki grubu oluşturuyor. Ve bu savaşı inananların kazanacağından hiç kuşkumuz yok. Sonucu Allah-u Teala gösterdi. Öyleyse bütün güzellikleri yaşamak için hazır olun. Unutmayın ki bu savaş dünya üzerinde olurken asıl savaşı siz vereceksiniz kendi içinizde, şeytana karşı ve nefsinize karşı. İşte böylece zaferler birbirinin ardından en iyiye götürecek hem iç dünyanızda hem de dış dünyanızda. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: Biliriz.
3: Hemen geçiyorum inşallah efendim hizmetinizde.
2: Allah razı olsun.
3: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir güzel birlikteliğimiz için inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim bu dersimizin kod numarası ise 2.2.11.26 olacak. Şimdi müsaadenizle muhterem efendi hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve İslami ve tasavvufi konulardan Esma-ül Hüsna konulu bugünkü bu eşsiz ve yeni ders sohbetinize zaten sizi muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Erhan. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlere bir güzelliği anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala 99 tane ismin sahibidir.

Esma-i Hüsna'nın çekilmesi de, zikrin yapılması da aslında Allah'ın isminin veya isimlerinin tekrarıdır. Nasıl biz zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya elimizi nabzımıza koyarak kalbimizin her atışında içimizdeki sesle dilimizi de kımıldatmadan nasıl içimizdeki sesle kalbimizin atışlarına paralel olarak Allah diyorsak o da bir zikirse, birincisi açık zikir, cehri zikir, ikincisi hafî zikir, gizli zikir, üçüncüsü kalp zikri. Ama kullandığımız kelime sadece Allah kelimesi. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı bir şeylere sebebiyet veriyor. Neye sebebiyet veriyor? Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin derece derece yok olmasına ve yerini faziletlerin almasına nefsimizin kalbinde. Nefsimizin de Allah'ın emri gereğince ruhun hüviyetine bürünmesine. Nefsimiz Allah-u Teala'nın emir mi almış ruhun hüviyetine bürünmek için? Allah-u Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Yani iki ihtimal de burada aslında geçiyor. Nefsin ahsen olması hali veya en kötüye giderek sahibini esfel-i safiline götürmesi, cehennemin en kötü yerine götürmesi. İkisi de geçerli. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ismiyle zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki faziletler giderek artar. Arttıkça nefsinizin afetlerinin yerini alır. Nefsinizin afetlerinde her nefsinize yerleşen %7 fazilet birikiminde nefsinizdeki afetlerin hepsinde aynı oranda %7 oranında azalma olur. Bütün afetleri birden tesir eder Allah kelimesi. Allah kelimesi yani el ilah kelimesi harfi tarifiyle beraber el ilah Allah oluyor. Biz de Allah diyoruz Türkçe. Ne zaman zikir yaparsanız nefsinizin kalbine mutlaka faziletler yerleşir. Ne kadar fazilet yerleşmişse, mesela %7 oranında fazilet yerleşti. Nefsinizin bütün afetlerinde kendi standartları içinde %7 azalma söz konusu olur. Bütün afetlerde onların yerini alan faziletler ruhun hasletlerinin eşidi olan bir işlem yaparlar. Peki Esma-i Hüsna çekersek ne olur? Esma-i Hüsna çekersek nefsimizin kalbinde hangi esmayı çekiyorsak sadece onunla ilişkili olan afette azalma olur. Tabiatıyla ruhta da onunla ilişkili olan haslette çoğalma olur. Sadece

Bir afet, bir haslet faaliyettedir. 99 esmanın her birisi, belki birçoğu bir hasletle alakalıdır. Böyle bir dizaynda Allah'ın ismini tekrar etmek, bütün afetlerde azalma sağladığı halde Esma-i Hüsna ile harekete geçmek, Esma-i Hüsna çekmek sadece bir tek afette azalmayı, bir tek haslette çoğalmayı temin eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın isminin tekrarı belli hudutlara bağlanmıştır. İlk aşamada 7000 zikirden başlanır normal zikirde. Sonra ikişer ikişer arttırılır. 9000, 11000, 13000, 15000. 15000'e kadar sol göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün altında çekilir. Sonraki 2000 sol göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 sağ göğsün üstünde çekilir. Sonraki 2000 köprücük kemiklerimizin birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 kaşlarımızın birleştiği yerde çekilir. Sonraki 2000 de saçlarımızla alnımızın birleştiği yerde çekilir. 2000 ve devamı 47000 zikre kadar böyle gider. Bunun adı virttir. Virdimizi yaptığımız zaman dünyadan ayrı olmanın standartlarında olmamız daha güzel bir sonucu doğurur. Eğer beyaz bir çarşafın altında zikrederseniz, dünyadan ayrıldığınızı, tamamen Allah-u Teala ile baş başa kaldığınızı hissedeceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Esma-i Hüsna çektiğiniz zaman esmalardan bir tanesini çekersiniz. Bir kısım esmalar çekilmez. Mesela El-Kabis esması çekilmez. El-Kahhar esması çekilmez. Biz insanların bu esmadan alacağımız bir taraf yoktur. Tam aksine onlar Allah'ın adaletle davranmasının gereğini ifade eder. Ama biz insanlarla adaletli bir davranışın içine girmek için onlardan intikam almak mecburiyetinde değiliz. El-Müntekim esması çekilmez. O taraflarda kuvvetlendirilmesi gereken bir tarafımız yok. Tam aksine o taraflarımızın sıfır olması lazım. Şimdi Allah-u Teala'nın esmalarına gelin beraber bakalım. Birinci esma El-Muni. Bismillahirrahmanirrahim. Gani kılan, zengin eden demek. İkincisi Es-Sabur. Sabır sahibi. Eğer fakirsek, elimize daha çok para geçmesini istiyorsak, El-Muni çekmemiz lazım.

Eğer sabırsızsak es sabur çekmemiz lazım. El vedud seven, sevilen demek. El vehhab hibe eden, karşılıksız veren. Es-semi işiten. El fettah fetih yaptıran. El muhyi hayat veren. El kayyum kaim olan. El muiz izzet veren. El mukaddim öncelik taşıyan, önce olan. El hamid kendisine hamd edilen. Eşşekür kendisine şükredilen. El muktedir iktidar sahibi. El hakim hikmet sahibi ve hüküm sahibi. El gafur mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. El kadir her şeye gücü yeten. El rahman herkese ihsan sahibi. El azim azamet sahibi. Es-samet dertlere derman. Er-Rahim yola girenlerde tecelli eden, rahmet esmasının sahibi. El-Halim hilm sahibi, yumuşak. El-Ehad eşi olmayan, tek. El-Habir haberdar olan. El-Vahid tek olan. El-Müheymin gözetici. El-Latif hoş, güzel olan. El-Vali idare eden. El-Batın gizli olan. El-Raşid irşat sahibi. El-Varis kainatın mirasçısı. El-Vasi geniş olan. El-Mümin imanın sahibi. El-Zahir görünen, açıkta olan. Es-Selam teslim olan, selamete erdiren. El-Mukit ikate eden. El-Ahir sonraki, sonu olmayan. El-Kuddüs mukaddes olan, kutlu olan. El-Hafiz hıfz eden, saklayan, muhafaza eden. El-Evvel evvelki, başlangıcı olmayan. El-Melik hükümran olan. El-Kebir büyük olan, yüce olan. El-Muahir tehir eden, geriye alan, erteleyen. El-Bari uyumlu yaratan. El-Ali yüksek olan, yüce olan. El-Rauf rafet, nimet veren. El-Halik halk eden, yaratan. El-Kerim ikram eden. El-Afü affeden. El-Kavi kuvvetli olan, sağlam olan. El-Vekil vekil olan. Güvenilen. El-Tevvab tövbeleri kabul eden. El-Aziz aziz olan, izzet sahibi. El-Hak hakkın sahibi. El-Ber kul lehine davranan. El-Rezzak rızık veren, doyuran. Eş-Şehit şahit olan. El-Müteali her şeyden üstün olan. El-Ati geleceğin sahibi. El-Vedi açık olan, ayan beyan olan. El-Mucib icabet eden. El-Rakib hıfz eden, saklayan. El-Gaffar mağfiret eden. El-Ba'is beas eden, yaratan. El-Gani müstani olan. El-Musavvir tasvir eden. El-Mecid şanı gücü olan. El-Cami bir araya toplayan.
El-Rafi yükselten, El-Mu'id aslına iade eden, El-Mübdi başlangıcı olmayan, El-Basit basteden genişleten, El-Muhsi her şeyin sayısını bilen, Malikul Mülk mülkün sahibi, El-Veli yardımcı, dost, El-Hadi hidayete erdiren, El-Alim bilen, El-Metin dayanıklı olan, En-Nur nur olan, El-Al adaletle hükmeden, El-Macid şan ve şeref sahibi, En-Nafi fayda sağlayan, El-Hakem hükmeden, El-Vacid istediği an bulan, Ed-Dar yurt, El-Basir gören, El-Hay sonsuz hayatta olan. Bunlar Allah-u Teala'nın çekilmekte olan esmaları. Ama El-Müntekim esması, El-Kahhar esması, El-Kabiz esması çekilmez. Biz insanlar bunları çekersek, bunlar biz insanların nefslerinin afetleridir. Allah-u Teala bunları insanlardan intikam almak için değil, adaleti tahakkuk getirmek için kullanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her esmanın bu listede bir numarası var. El-Masir seyreden hareket halinde olan esmanın numarası 535. Bunu 535 defa çekeceksiniz. El-Muni esması 1337 defa çekilecek. Es-Sabur esması 519 defa çekilecek. Bu da ne demek diyeceksiniz. Daha biz bunları ilk defa duyan bir kardeşimiz herhalde böyle diyecek. Neden falanca 530 defa çekiliyor, öteki 519 defa çekiliyor, bilmem El-Fettah 1082 defa çekiliyor. Öyleyse bunun arkasında bir bilgi olması lazım. Sevgili kardeşlerim, Arapçada Ebced hesabı diye bir hesap var. Arapçada 28 tane harf var. Bir kısım harfler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye tekli rakamları oluşturur. Her harf bir rakamı ifade eder. Ebced'de öyledir. Elif, B, C, P, sonraki harfler ard arda gelir. Ebced kelimesini oluşturur. Birincisi 1, ikincisi 2, üçüncüsü 3, dördüncüsü, beşincisi de 4, 5 diye gider. Bu Ebced hesabı harf sıralamasının alfabetik sıralamaya göre yapılmayan, Allah'ın bir sırrı olan bir dizayna göre vücuda gelmesi söz konusudur. Harfler 1'den 9'a kadar evvela tek rakam ifade ederler. Ondan sonra 10, 20, 30, 40, 50, ondan sonra 11 gelmez. Ondan sonra 20 gelir. 20'den sonra 30 gelir. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. 100'den sonra 110 gelmez. 200 gelir. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 sayısıyla 28 harf tamamlanır. Her bir harf bunlardan bir tanesine
ihata eder. Bir kelimenin muhtevasına girdiğiniz zaman o kelimenin harflerini evvela birer birer yazacaksınız. Ondan sonra Arapçada her harfin bir okunuşu var. Mesela elif harfi bir tek harftir ama elif diye okunur. O zaman onun açılışını da yapmak mecburiyetindesiniz. B harfi B harfiyle elif harfinden teşekkür ettiği halde B'den B'nin bir rakamı var. Rakamı 2'dir. 2'den sonra E için elif harfini kullandınız. Elif harfini açacaksınız. Elif, lam, elif, fe. Öyleyse bir elif harfinin açılışında evvela birinci harf E'dir. Elifi ifade eder. Bir elif rakamı oraya koyacaksınız. Bir. Lam, lamın değerini koyacaksınız. İki. Tekrar elif. Ondan sonra da F değerini koyacaksınız. Elif için bir, F için F'nin ebced'deki rakamı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açılım da yapıldıktan sonra elde edeceğiniz rakam bir günde o esmanın çekim rakamıdır. Rakamı değiştiremezsiniz. Bu Allah'ın ebced hesabı, Allah'ın bir şifresidir. Bu şifre Allah'a göre çalışır ve Allah'tan alınan bilgiyle gerçekleştirilmiştir asırlar boyunca. Böylece ebced hesabının dizaynında Allah'ın bir kanunu hüküm fermadır. Allah kanunlarını koymuş, insanlar onu sadece tatbik ederler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah Teala'nın dizaynına iyi bakın. Allah'ın dizaynında Allah'ın bizlere bir ihsanı var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ebced hesabı lügatlarda yer almış durumda. Buradan beraberce bakalım.

Evcet'ten bahsediyor Osmanlıca, Türkçe, ansiklopedik, büyük lügatta. Diyor ki Arapça eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içine alır. İbaredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu surette gösterilmelidir. Birinci kelime Ebced, yani Elif, B, C, Elif, D. İkinci kelime Hevvez. Üçüncü kelime Hutti. Dördüncü kelime Kelemen. Beşinci kelime Safes. Altıncı kelime Kareşet. Yedinci kelime Seas. Sekizinci kelime Dazik. Bu sekiz kelime bütün hurufu heca denen 28 harfi içine almış ve sırayla eliften gayn harfine kadar birden bine kadar her harfte aşağıdaki sırayla gösterildiği gibi değerleri verilmiştir. Elif 1, ba 2, cim 3, dal 4, h 5, vav 6, z 7, h 8, t 9, ya 10, kef 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, fe 80, sat 90, kaf 100. Dikkat ettiniz mi sevgili kardeşlerim? Evvela birden başlıyor elifte. T'ye geliyor 9, ya 10. Ya'dan sonra ne gelmesi lazım normal sırayı takip etseydik? 11. Hayır. Ya'dan sonra, yani ondan sonra kef geliyor 20. Bundan sonra hep onarlı sıra olarak gidiyor. 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ayn 70, fe 80, sat 90, kaf 100. Kaftan sonra gelen harfin 110 olması lazım gibi görünüyor. Hayır, 110 değil, 200. Kaftan sonra r geliyor, 200. Ondan sonra şın 300, t 400, s 500, h 600, zel 700, dat 800, z 900, gayn 1000. Şimdi lügat şu ilaveyi yapıyor. Şimdiki Arapçada alfabe bu sırayı tutmuyorsa da harflerin rakam gibi kullanıldığı zaman yine eski sıraya uymak için ebced sırasında devam ettirmişlerdir. Hem birbirine benzeyen harfler bu sırada dizilmiştir. Eskiden İslamlarda matematik ve fizikte bu harflerin rakam yerine kullanıldıklarını biliyoruz. Bazı camilerde gidersiniz, caminin hangi yıl yapıldığına dair bir rakam göremezsiniz. Yüzlerce yıl evveline ait olan bir cami. Ama caminin kitabesini okuduğunuz zaman oradaki harflerin özel bir sıra içinde size o tarihi verdiğini göreceksiniz. Caminin hangi yılda inşa edildiğini harflerden çıkaracaksınız. Gördüğünüz gibi harfler evvela birden ona kadar devam ediyor. Ondan sonra 11 gelmiyor. Ondan sonra 20 geliyor. 100'e kadar devam ediyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100'den sonra 110 gelmiyor. 200 geliyor. Ve 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900'den sonra da 1000 geliyor. Ve olay tamamlanıyor. 20 alfabenin 28 harfinin her biri bir rakam değerine müncer oluyor. Ama Allah'ın isimlerini eğer çekiyorsanız o zaman her harfi ayrıca açmak mecburiyetindesiniz. Elif harfine bir değer vereceksiniz, verdiniz. Ondan sonra elif harfini açacaksınız. E için elif vereceksiniz. Elif'in değeri gene bir. Ama aynı harf için, elif harfi için lamı da hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Tekrar elifi ve tekrar ve ondan sonra da F'yi hesaba katmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse elif harfinin kendi değeri 1, lam harfinin değerini bulacaksınız buradan.
O değeri ilave edeceksiniz. Tekrar elif koyacaksınız. Bir de F harfinin değerini koyacaksınız. Onların toplamı daha birinci kelime, birinci harfi ifade edecek elif. Öyleyse bir elif harfinin normal ebced'deki Allah'ın Esma-i Hüsna'sındaki sayısal değerlemeyi yapması için harflerin hepsinin açılarak değerlendirilmesi lazım. Mesela dal harfinde hem D var, hem elif var, hem de lam var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala acaba bu isimleri niçin vermiş?

Şimdi Ebced hesabı konusunda enteresan bir açıklama koymuş Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat. Bu konuyu da size burada ifade etmek isterim. Ebced hesabı konusunda şunu söylüyor. Ebced harf tertibinde görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim daha nazil olmadan harflere rakam değeri verilerek tarih yazılır ve hadiseler kaydedilirdi. Bundan böyle Arap, Fars ve Türk edebiyatında hadiselerin tarihleri Ebced hesabı ile yazılırdı. Birçok muharebe, zafer, büyüklerin doğum ve ölümü, yüksek mevkilere geçiş, cami, köprü, çeşme, yapılış ve açılış tarihleri bu hesaba uyularak mısralarla ifade edilirdi. İşte bu Ebced'e göre harflere sayı değerleri verilerek Kuvve-i Kutsiye sahibi ve büyük evliya ve alimler demek. Ama alimlerin de en değerlerinden bahsediyor. Gerçek alimlerden bahsediyor. Ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat ashabı birçok müellifler Kur'an-ı Kerim'den ayet ve hadis-i şeriflerden de manalar çıkarmışlardır. Ebced hesabının Kur'an'a tatbikinden çıkan şudur ki Kur'an'ın her kelimesi ve kelimelerdeki her harf bile Allah'ın ilim ve iradesiyle bilhassa belli maksatlarla seçilmiştir. Her harfin bile yerine göre hususi bir vazifesi vardır. Mesela Elmalı tefsiri sahibe 3956'da Molla Cami merhumdan şu tarihi nakil vardır. Kur'an-ı Kerim'in 34. sure 15. ayetinde Beldetün Tayyibetün, iyi bir beldedir, Tayyip temiz bir beldedir ifadesiyle İstanbul kastedilmiştir. Ve İstanbul'un fetih tarihi bu cümlenin ebcediyle haber verilmiştir diye gösteriliyor. Bu cümledeki harfleri sırayla hesap edersek şu netice görmekteyiz. B, lam, dal. Rakamlar şöyle sıralanıyor. 2 artı 30 artı 4 artı 400 artı 9 artı 10 artı 2 artı 400 eşittir 857. 857 Hicri senesi oluyor. Bu tarih İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet Hazretleri tarafından miladi 1453 tarihinde fethine tevafuk etmektedir. Yani 857. Hicri sene. Hicretin 857. senesi çıkıyor. Şimdi bir takım insanlar Hazreti İsa'nın takviminin, İsa'nın doğuşundan bu tarafa geçen yılların takviminin bütün dünyada kullanıldığını söylüyorlar. Ve birisi çıkıyor, Hicri tarihin hiçbir değeri yoktur diyor. Hazreti Ali zamanında onun teklifiyle kabul edilmiştir deniyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in bu hakikatlerinden Hazreti Ali haberdardı. Bunların değerlerinin yerli yerine oturacağı bir takvimi Allah ona emretti. Ve hicret özellikle o tarihte yaptırıldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ki bir tarih başlangıcı olsun diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum tarihi değil, hicret, İslam'ın hayatının yapılanmasının temeli olan işlev. Bir başka misali veriyor aynı lügat. Mektup, Rumuzat-ı Semaniye'de Kur'an-ı Kerim'in 108. suresinde
Ebced rakamı 850 olarak aynen Belletün Tayyibetün gibi İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine tevafuk etmekle işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresine beraberce bakalım. 108.

O burada Lügat'ın çıkardığı rakam gene 857 ve gene İstanbul'un İslam eline geçmesi olan 857 tarihine işaret ediyor. Dameşke Fetih Suresi'nde bir başka ayet, Fatih Sultan Mehmet'in uzun asrına galip geldiği tarih 878 olarak çıkıyor. Bundan başka Temürleng'in Şam-ı Şerif'i harap ettiği tarihi hesap edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in 2. suresinin 114. ayet-i kerimesindeki Arap kelimesinden aynı hesapla 600 artı 200 artı 1 artı 2 803 Hicri tarihi çıkıyor. Risale-i Nur külliyatından Şualar Mecmuası'nda ve İmam-ı Buhari tarihinde Ebu Aliye İbni Cerir ve İbni Hatem'den nakledilen ve Kadı Beyzavi tefsirinde de mezkür bulunan aşağıdaki rivayet dahi Ebced hesabının Kur'an-ı Kerim ile olan şeksiz alakasını ispat etmektedir. Bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki mukatat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifir ile dediler ki, ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Hazreti Resul-i Ekrem onlara mukabil dedi ki, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukatatı okudu ve ferman etti, daha var. Onlar sustular.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Esma-ül Hüsna hangi konuda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsanız hayatınızda, onları güçlendirecek olan, sizin o yönünüzü güçlendirecek olan bir esma mutlaka vardır. O esmayı çekmeyi usul haline getirmelisiniz. Ne zamana kadar? O eksikliğiniz giderilene kadar. Mesela hafızanızda bir aksama var diyelim. El-Hafiz esmasını çekeceksiniz. El-Hafiz esmasını bakalım, bulalım şimdi.

El Hafiz 1140. Bir günde 7 defa çekmeniz lazım. Öyleyse 7 tane 1140 defa El Hafiz çekeceksiniz. Hafızanızın kuvvetlendirilmesi istikametinde varmanız lazım gelen netice bunun arkasında. Öyleyse 99 esmanın her biri başka bir cepheden insanın kendisini tamamlaması için, daha güzele ulaşması için Allah-u Teala'nın bir lütfu, bir ihsanıdır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sebepsiz değildir. Kur'an'ın her harfi bir sebeple inmiştir. Bütün mukatta'at harfleri ebced hesabının özelliklerine işaret eder. Ve Kur'an-ı Kerim'deki mukatta'at harfleri elif, lam, mim diyor mesela falanca ayetin, falanca surenin başında elif, lam, mim. Bunun manası o ay, o suredeki elif harfleri toplamı, lam harfleri toplamı, mim harfleri toplamı 19'un katıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in şifresini 19 rakamı olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Normal standartlarda bu rakamlar çıkıyor ama bazı surelerde çıkmadığını görüyoruz. O zaman henüz biz insanların bilmediği Allah'ın bir başka sırrı devreye giriyor. Biliyorsunuz her şey Allah'ın elinde. Barbaros Ayet'in Paşa Andere Dora ile Preveze Savaşı'nı yapacak. O gece uyumuyor. Sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Diyor ki ya Rabbi, ben şan olsun diye insanlara zulüm olsun diye onlarla harp etmiyorum. Ben ilahi kelimetullah için yapıyorum savaşlarımı. Ya Rabbi, böyle olduğunu sen benden daha iyi biliyorsun. Eğer öyle değilsem, bir kuru gurur için bunu yapıyorsam emanetini teslime hazırım. Ama öyle değilsem, senin için varsam, savaşlarım senin içinse, o zaman bana yardım et. Beni bu savaşta galip getir. Sabaha karşı Allah-u Teala buyuruyor ki gemilerin bordalarına Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayetini yazın diyor. Ve yazıyorlar bütün gemilerin bordalarına, katranla yazılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve Andrea Doria'nın gemileri Barbaros Ayet'in Paşa'nın gemilerinden fazla. Askeri 3 katı yetmez ve gemileri yüksek bordalı. Osmanlı donanması alçak bordalı gemilerden oluşuyor. Gene yetmez. Andrea Doria savaşa rüzgarı arkadan olarak başlıyor ki bu onun için büyük bir nimet. Ve Osmanlı donanması büyük kayıp veriyor, birçok şehit veriyor. İkindiye kadar geçen süreç içerisinde, ikindide savaşın kaderi değişiyor. Rüzgar arkadan alınmaya başlanıyor Osmanlı donanması tarafından. Ve Osmanlı donanması Andrea Doria'yı perişan ediyor. 3 kat askeri denize döküyor Osmanlı'nın leventleri. Neyle? Allah'ın yardımıyla. Allah'ın ihsan ettiği bir zafer sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Osmanlı Allah'a çok yakındı. Her zaman Osmanlı'nın yükselme devri boyunca
tam bir tasavvuf hayatı yaşanmıştır. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı öyle bir Osmanlıydı ki bütün askeri Allah'ın askeriydi. Osmanlı asker ocağına acemi olan olarak, acemi olan derlerdi ilk defa. Bizde de acemiler koğuşu hala vardır. Acemi olan olarak Yeniçeri Ocağı'na adım atacak olan herkes mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindeydi. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olmak mecburiyetindeydi. Bütün asker Allah'ın askeriydi.

0: genel teamül Allah'ın evliyası olmadan subay olunmazdı. Daimi zikre ulaşmadan paşa olunmazdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın esnafında da aynı şey söz konusuydu. Allah'ın evliyası olmadan evvela çırak olarak bir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister esnaf olsun, onun yanına çırak olarak girmek için mutlaka tabiiyet gerekliydi. Bütün işlerini zikirle yaparlardı. Kalfa olabilmek için mutlaka evliya olmak gerekirdi. Yani ruhunu Allah'a ulaştırmak gerekirdi. Usta olmak içinse daimi zikir. Osmanlı esnafı tarihlerinde bütün dünyaya ün salmıştı doğruluklarıyla. Harama asla el uzatmazlardı. Çünkü esnaf standardında olan, usta standardında olan kişi daimi zikrin sahibiydi nefsinde. Bütün afetleri yok etmiş olanlardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele dönüştüğünü görüyoruz. Çeliğe çifte su veren Osmanlıydı. Kumaşlardaki kök boyaların sırrı hala çözülemedi. 500 yıllık, 600 yıllık, 800 yıllık kumaşların boyalarında en küçük bir solma göremiyorsunuz. Birçok müzede ...700 yıl evvelki kumaşları görüyorsunuz. Renkleri hala bozulmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı sizler için bir kıymettir. Onun kıymetini bilin. Nerede eksikliğiniz varsa, gözleriniz mesela az görüyorsa el basir çekin. Kulaklarınız ağır işitiyorsa es-semi çekin. Fakirseniz el-muni çekin. Allah Teala sizi gani kılsın, zengin kılsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyinizi düşünmüş. Her şeyinizin, her probleminizin hali için çözüm getirmiş. O her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel standartlarda uygulayandır. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyin en güzeli ondadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı çok zikredin ve Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sının kıymetini bilin. Hepsi sizin için. Allah'ın muhtevası, bu muhteva, her şeyi sizler için yaratmış. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün arzlarda
1: yarattığım her şeyi, canlı ve cansız her şeyi sizleri için yarattım. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor Allah Teala. İnsanı yeryüzünün halifesi olarak yaratmış. Yani Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi insan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
0: Allah Teala sizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Sizin bu hedefe kolayca ulaşmanızı temin edecek olan Allah'tır. Bunun için bütün şartları Kur'an-ı Kerim ile hazırlamış ve size vermiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, çok sevin ve ona güvenin. İşte Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız, bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin, güvenin. Bilin ki o zaman en kuvvetli sizsiniz diyor. Bilin ki diyor o zaman sizi yenecek yoktur. Öyleyse Allah'a güvenin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a güvenin, Allah için olun. Ve Esma-i Hüsna'dan hangi tarafınızda eksiklik hissediyorsanız mutlaka faydalanın. Allah-u Teala'nın sevgili kardeşlerim, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esma-i Hüsna kullananlara hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle İslami ve tasavvufi konulardan Esmaül Hüsna konulu bir eşsiz ve yeni ders sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni ders sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer derslerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız sevgili izleyenler. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Kimler mutsuzsa bilsinler ki Allah'ın mutluluk reçetesini tatbik etmedikleri için mutsuzlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar Allah ile ilişkileri itibariyle evvela ölüler ve diriler olarak ikiye ayrılıyorlar. Kulakları sağır olanlar, gözleri kör olanlar ve dilsiz olanlar, dilleri konuşma yapmayanlar birinci grubu teşkil ediyor. Sonra bu fizik vücudun algılama standartlarındaki bu faktör müşride ulaşınca devre dışı kalıyor. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha ötede kalbin kulağının açılması, Allah'a söylediklerini işitilmesi, kalbin gözünün açılması, Allah'ın gösterdiği fizik ötesi şeyleri görebilmesi ve kalbin konuşabilmesi. İşte bu da çöllükten, sağlıktan, bilgisizlikten kurtulmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki açıklamalarının bütün boyutlarda birer vaka olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o nefslerine zulmedenleri görmüyor musun? Allah onları

yani görüyorsunuz diyor ki Allah Teala, Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa, ondan daha çok galavette olan kim vardır buyuruyor Allah-u Teala. Ve görüyoruz ki bu kişiler mürşitlere tabi olmadıkları için kendi hevalarına tabi olmuşlar. Bu sebeple hevaları, nefsleri, nefslerinin afetleri, heva onlara hakim olmuş. Yani Allah'ın her emrinin yerine getirilmesi lazım geldiği an Allah'ı Rab mevkiinden alıyorlar ve nefslerinin emirlerine itaat ediyorlar. Allah'ın emirlerine itaat etmiyorlar. Nefslerinin emirlerine itaat ediyorlar. Nefslerindeki afetlerin ve şeytanın emrine itaat ediyorlar. Onun için hevalarını kendilerine ilah edinenlerden bahsediyor Allah Teala. Mürşitlerin olaysa da ne olacaktı? Nefslerine, hevalarına değil, mürşitlerine tabi olacaklardı. Şimdi bu biliyoruz ki ona ayet-i kerime girince mürşidine tabi olmayan dalalette. Burada da Allah Teala zaten bu kişilerin dalalette olduğunu hemen arkasından söylüyor. Onları ilim üzere, yani onların ilimleri üzerine dalalette bırakırız diyor. Yani faydasız ilim üzerine. Bugünkü İslam dini konusundaki öğretiler insanların hiçbirisini cennete götüremeyecek olan bir özellik taşıyor. Şeytan tarafından kandırılmış insanlar asırlar boyunca asıldan uzaklaşmışlar ve bugünün insanların din sandığı, bir insanların uydurduğu, kendilerinin vücuda getirdiği bir kısım hakikatleri kabul ederek, bir kısmını reddederek kendilerinin vücuda getirdiği, bir kısım farzları kabul ederek, bir kısım farzları reddederek kendilerinin vücuda getirdiği bir İslam husule gelmiş. Sevgili izleyenler, bu davette olan insanların Allah-u Teala durumlarını söylüyor Gene Câfiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Diyor ki onların kalpleri mühürlüdür. Onların sem'i, işitme hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli kalplerindeki işitme hastasının üzerine Allah dışarı adlı bir perdeyle örtmüştür. Allah Teala burada bu insanların durumuna işaret ediyor.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve dizayne ait olduğu yere oturtursak gördüğünüz şey şu. İnsanların kalpleri var. Fakir etmiyor. İnsanların kulakları var. Ama kulaklarında vakra var. İnsanların kalplerinde görme hastası var. O kalbin görmesi söz konusu değil. Burada Câsiye Suresinin 23. ayet kerimesinde geçen kalbin görme hastası zaten bu safhada nadiren görev yapmaya başlar. Çok nadir insanlarda daha müşteri ulaşır ulaşmaz kalp gözünün açıldığı görülmüştür. Hatta bazen daha müşteri

gördüğü anda dahi olmadan evvel kalp gözünün açıldığı olmuştur. Şimdi bu sonraki safha sevgili izleyenler. Şu anda söz konusu olan açıklamalarımız baş gözlerinin görmediği, baş kulaklarının işitmediği ve baştaki dilin konuşamadığı bir insan tipi. Bu insan tipi Kur'an-ı Kerim'de ölü olarak değerlendiriliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kör olan, sağır olan ve dilsiz olan insan tipi. Kimdir bu sağırlar, dilsizler, körler? Bunlar cehenneme gidecek olanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir olgudan bahsediyor. Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Onların kalpleri vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. İdrak edemezler. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Herkesin kulağı duyar ama işitemez. Bu insanlar kulakları duyan ama işitemeyen insanlar. Onların kulakları vardır diyor Allah Teala, işitemezler diyor. Ve onların gözleri vardır diyor, göremezler diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve kalbin fıkıh hastasının çalışmaması, kulakların işitmemesi, gözlerin görmemesi, acaba Allah-u Teala tarafından nasıl ifade ediliyor? Evvela insanların mürşitlerine ulaşmadan evvel geçirecekleri istihaleleri, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse geçirecekleri istihaleleri bir görürsek eğer nelerin eksik olduğunu o insanlarda hemen anlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların kulaklarında vakıa var. İrşada müteallik hususları duyamazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ben sizlere şu anda hitap ediyorum. Bir kısmınız beni dinlerken başka şeyler düşünüyorsa o orada değildir. Bizimle beraber değildir. O sırada başka bir yerdedir. O düşündüğü yerdedir. İşte bu işitme sebeplerinden bir tanesi. Bir başkası ilim sahibidir. Faydasız ilmin sahibidir. Bizim söylediklerimizi işitmez. Ona göre onun ilmi kıymetlidir. Kendisini cehenneme götürecek olan o ilim. Bugünkü İslam öğretisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İnsanların topyekün cehenneme gideceği korkunç bir gün, kıyamet günü, topyekün yani büyük bir kısmının, çok büyük bir kısmının cehenneme gideceği gün.
En üst seviyede insanlar ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o gün sizi korkutuyor mu? Kıyamet günü cehenneme gitmek, öyleyse neden tedbir almıyorsunuz? Son derece kolay, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ondan sonra kalp gözünüz, kalp kulağınız açılacak. Ondan sonra evvela baş gözünüz, baş kulağınız açılacak. Kalbiniz açılacak. Fıkıh istikametine açılacak sadece. Sonra kalp gözü, kalp kulağı, kalp dili başlayacak faaliyet. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala insanların neleri olduğunu, hangi hastalıklardan mali olduğunu, mürşidine ulaşmadan evvel hangi hastalıklardan mali olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel hangi hastalıklardan mali olduğunu İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde anlatmış. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek tekrar ederek, yani Allah'ın ismini zikrederek, yani kalbinde Allah'ın ismini devamlı zikrederken onlara da hitap ediyorsun. Kur'an'ı anlatıyorsun diyor. İşte onlara o Kur'an'ı anlattığın zaman, ama kalbin zikrederken bunu yaptığın zaman, onlarla senin aranda bir perde vardır diyor. Gizli bir perde, görünmez bir perde vardır. Hicab-ı Mesture. Bu sebeple diyor, onlar senden nefret ederler. Münafıklar. Ahiret gününe, yani Allah'a ulaşma gününe inanmayanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu konuyu da açık bir şekilde ortaya koyalım. Ahiret günü, ahiret günü diye diye insanlar ahiret gününü, insanların cennete veya cehenneme gideceği gün olarak değerlendirmişler. Oysa ki ahiret, yani sonraki olay, insan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır. Kesin mi? Evet, kesin. Bakınız sevgili izleyenler, Kur'an ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de iki yerde habitat amalühüm geçiyor. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Bütün dereceleri, kazandıkları dereceler kaybolmuştur diyor Allah-u Teala. Kim olduklarını tarif ediyor? Allah'ın ayetlerini nakledenler ve ahiret gününü, ahireti sonrakini, sonraki günü nakledenler diyor Allah-u Teala, onların amelleri boşa çıkmıştır diyor. Kehf suresi 3, 4, 5, 6, 7. ayetler. Size amellerini füsrana düşürenleri haber vereyim mi? Buyuruyor Allah-u Teala.

o amellerini hüsrana düşenler var ya, hasara uğratanlar, onlar aslında en güzeli yaptıklarını zannediyorlardı. Şimdiki din adamlarımız gibi en güzelini yaptıklarını zannediyorlar. Ama Allah'ın ayetlerini nakzediyorlar, yalanlıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorlar. Sırat-ı müstakim mi diyorlar? O doğru yoldur. Hidayet mi diyorlar? Doğru yoldur. Allah'ın farzlarını yok ediyorlar. Zikir farzını, daimi zikirde, çok zikirde, hepsini külliyen yok etmişler. Tatbikattan kaldırmışlar. İşte Allah Teala bu konuyu söylüyor. Allah'ın ayetlerini nakzedenler, yalanlayanlar ve hidayeti yalanlayanlar diyor Allah Teala. Suresinin bu 3, 4, 5, 6, 7. ayetlerde. Ve onların diyor amelleri boşa çıkmıştır. Bir kısmı için çok daha acı söylüyor. Allah'ın vesileleriyle ve ayetleriyle alay edenler, onları alay alanlar var ya, onların da kıyamet günü mizanı tutulmaz diyor. Sevgili dinleyenler, dikkat edin. Amelleri, habitat amalihim dedi Allah Teala, onların amelleri boşa çıkmıştır diye ifade ettiği şey, kendi amelleri sebebiyle kazandığı dereceler sıfıra indirilmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için ve hidayeti insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ettikleri için. Ama eğer buna Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle, özellikle hidayetle alay etmeyi ekledikleri zaman, ki bizimkiler özellikle bu zikir meclisini çok yaparlar. Mesela bunların ağababalarını biliriz ki zikirden bahsettikleri zaman Hint matrası derler. Yani transandantal meditasyon bir mantranın tatbik edilmesidir. Kalbi aydınlatan değil, karartan bir hüviyet taşır. Böyle bir dizaynda insanların kalbi karartan faaliyetleriyle Allah'ın zikri, bu kendini bilmez insanlar tarafından, bir kısmı öyle sevgili dinleyenler, reddediliyor. Allah Teala zikri farz kılıyor. Veşkür ismi Rabbike buyuruyor 128'de. İnkar ediyorlar. Allah Teala çok zikri farz kılıyor. Ahzab 41'de. Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin buyuruyor Allah Teala. Ve 3. ayet-i kerime Nisa 103, Allah Teala buyuruyor. Feşkürün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubiyen. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ne daimi zikir, ne günün yarısından daha çok olan çok zikir, ne de belli sayılarda Allah'ı daha az zikretmek, hepsi Hint matrası olarak değerlendiriliyor. Yani transandantal meditasyon yapanların kullandıkları bir kısım kelimeler var. Bu kelimeler onların guruları tarafından, yani şeytanın uşaklığını yapan, onlara zulmâne ilmi öğreten öğreticiler tarafından kelime veriliyor onlara.
bu verdikleri kelimenin adı ne olursa olsun hepsinin toplamadığı mantra. Yani transandantal meditasyon yaparken tekrar edilecek kelime. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, zikre bu faydasız ilmin sahibi olan İslam düşmanlar Allah'ı zikretmeye, Allah'ın zikrine Hint mantrası diyorlar. Transandantal meditasyonda insanların kalbini karartan, daha çok karanlık olmasını sağlayan kelimelerle Allah'ın isminin tekrarını bir tutuyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala İsra 44'te 45'te şunu söylüyor: Habibim, sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an'ı anlattığın zaman onlar senden nefret ederler. Kim onlar? Ahirete inanmayanlar. İşte Allah-u Teala ahiretle Allah'a ulaşmanın, yani Allah'a hidayet etmenin aynı şey olduğunu kesinleştirmiş. Araf 146'da Allah-u Teala diyor ki Allah'ın ayetlerini ve ahireti, ahiret gününü tekzip edenler, yalanlayanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir. Kehf 104'te ise Allah Teala buyuruyor: Allah'ın ayetleriyle Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Dikkat edin, eşitliğin birinci tarafında Allah'ın ayetlerini ve ahireti, ahiret gününü inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Eşitliğin ikinci tarafında Allah'ın ayetleriyle Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel mülaki olmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gitmiştir. Eşitliğin birinin tarafındaki ikinci kesimle eşitliğin diğer tarafındaki ikinci kesim iki ayrı at taşıyor ama eşitlik aynı. Amelleri habitat olanlar, boşa gidenler, hesaba alınmayanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kişilerin kalbinde neler olduğuna bakalım şimdi. Kişilerin durumlarına bakalım beraberce. Allah-u Teala diyor ki, o işte o ahirete inanmayanlar var ya, yani Allah'a insanlığının ulaşmasına inanmayanlar, onlarla sizin aranda bir hicab-ı mestur adlı bir perde var. Onlar senden nefret ederler diyor Allah-u Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar diyor. Nefretin varlığı nifura kelimesiyle kesinleştirilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir ikinci ifadesi Allah-u Teala'nın, onların diyor kulaklarında vakra vardır. Yani seni işitmezler diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemezler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Kulaklar duyar ama işiten kulak değildir, zihindir. Ama kulakta vaka varsa o kişi bir ölüdür. Ve ölü olan bu insan işitmez. Eğer işitseydi manaya varacaktı. O zaman da bitmeyecekti. Ulaştığı manayı, manalandırdığı şeyi kalbine indirecekti ve kalbinde idrak edecekti. Allah Teala Araf 179'da da Câsiye 23'te de aynı şeyi söylüyor. Onların kalpleri vardır ama mühürlüdür. O kalple fıkıh etmezler diyor Allah-u Teala. Zaten Bakara Suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakarsanız sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu mürşidine ulaşamayan ve kalpleri mühürlü olanlar Câsiye Suresinin 23. ayet kelimesine göre Bakara Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde çok net olarak yer alıyor. Habibim, sen onlara anlatsan da, tebliğde bulunsan da, bulunmasan da netice değişmez, birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onlar kafirlerdir diyor. Sen o kafirlere anlatsan da, anlatmasan da, tebliğ etsen de, etmesen de birdir, netice değişmez buyuruyor Allah Teala. Ve onlar mümin olmazlar diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir ilave daha yapıyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde de kalpleri mühürlü. Bakara 7-8'de de kalpleri mühürlü. Araf 179'da da kalpleri fıkıh edemez şüphiyette. Ve kalpleri mühürlü olanların fıkıh edemediğini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kişinin kalbine ihfat koyduğunu, ekinleti oradan aldığını ifade buyuruyor. Ve bu ifadesi son derece net bir anlam taşıyor. Bu ifadesi o kişinin kendisini düşeni yapmadığını gösteriyor. Kişinin kalbinde ekinlet var. İşte İsra Suresinin 44. ve 45. ayetleri kişinin kalbinde ekinlet olduğunu, bu sebeple fıkıh edemediğini söylüyor. Mürşidine ulaşamayan birisinin kalbinde ekinlet var. Fıkıh edemiyor. Yani idrak edemiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse birinci safhada sözler kulağa ulaşıyor. İkinci safhada kişinin zihni kulağına ulaşan kelimenin manasını öğreniyor, kulağına ulaşanları manalandırabiliyor, manasına varıyor. Ondan sonra manalandırdığı şeyi kalbine indiriyor ve kalbinde idrak ediyor. Üç safha. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi sevgili izleyenler ve dinleyenler çok açık bir husustan bahsediyor. Sadece işitenler Allah'ın davetine icabet eder buyuruyor Allah Teala. Sadece işitenler davete icabet ederler. Davete icabet eden hangi davete icabet eder? Bu davetin hangisi olduğunu Yunus suresinin 23. ayet kelimesi söylüyor. Allah-u Teala diyor ki
Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Darüsselam. Ama aslında buradaki selam kelimesinin teslim anlamına geldiğini hemen arkadan anlıyoruz. Allah'ı yedi darüsselam. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Yehdi men yeşâ'ü ileyhi. Yehdi men yeşâ'ü ila sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Kimi oraya, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte devrimizin alimlerinin bir büyük falsosu da burada çıkıyor ortaya. Çünkü sırat-ı müstakimi nerede geçerse geçsin, nasıl geçerse geçsin, bu insanlar doğru yol diye tarif ediyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani bir matematikçiye göre iki nokta arasındaki en kısa yol. Zülmani ilimlerle meşgul olan, o kültürle uğraşan, büyü yapan, hündem yapan insanlara göre de doğru yol kendi yolları. Yani şeytanla işbirliği etmek. Ama sırat-ı müstakimin ne olduğu Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin içine koyar ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Demek ki sırat-ı müstakim bir yol gerçekten. Zaten sırat yol demek. Müstakim de istikamet üzere olan demek. Acaba nereye istikamet üzere olan? Allah'a istikametler istekili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz bilirsiniz ki güzel Türkçemizde evliyaya ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Ölmeden evvel ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş ve böylece o kişi evliya olmuş. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mehap olmuş, sığınak olmuş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte insanoğlunun Allah'a olan ilişkileri. Demek Allah'ın bir daveti var. Davet ne? Kendi zatına davet. Madem ki selam yurduna, darüsselama ulaştırmak istediklerini, ulaştırmayı dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğuna göre kendi zatına davet söz konusu. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, daveti işitemiyor insanlar. Bütün insanların doğuşlarından itibaren kulaklarında vakra var ve ölüler. Allah-u Teala diyor ki, onların sana baktığını görürsün ve seni gördüklerini zannedersin. Hayır, onlar bakarlar ama görmezler. Ölüler görmezler diyor Allah-u Teala. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala diyor, sen ölülere işittiremezsin diyor. Bu insanlar aslında canlı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama gözleri bakıyor, görmüyor. Mürşide bakıyor, onun mürşit olduğunu görmüyor. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorlar, onun peygamber olduğunu görmüyorlar. Şöyler, sevgili izleyenler ve dinleyenler,
İrşad makamının sahibini göremiyorlar. Karşılarında alelade bir kimse var diye bakıyorlar. Onun için Allah Teala onlar bakarlar. Sen de seni gördüklerini zannedersin ama görmezler. Onlar ölüdürler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir takım canlı insanlar Kur'an-ı Kerim'e göre ölü sayılmışlar Allah-u Teala'nın indinde. İşte bu ölülerin ne zaman Allah-u Teala kalbindeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar, ne zaman kulaklarındaki vakayı alır, ne zaman irşat makamıyla aralarında bulunan hicabını şüpheye alır da o insanlar irşat makamından nefret etmezler, artık ona muhabbet duymaya başlarlar. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın hediyeleri ard arda gelir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeye görün. Görün bakın neler olur ondan sonra. Allah-u Teala kulağınızdaki vakayı derhal alır. Ve işitmeye başlarsınız. İrşad makamının söylediklerinin manasına zihniniz varmaya başlar. İrşad diye bir işlem varmış dersiniz demek ki Kur'an-ı Kerim'de. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşması varmış demek ki. Hem de 11 defa farz kılınmış demek ki dersiniz. Ve kulağınızdan zihninize ulaşan manayı kalbinize indirirsiniz o zaman. Çünkü Allah Teala kalbinizdeki ekinleti alacak, yerine ihbat koyacaktır. İllaki önleyen ilahi kompütür sistemini alıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için buna layıksınız. Onun için alıyor, yerine ihbat koyuyor. Ve kesinleştirmiş ki bunu yaptığı kişileri mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Önce sırat-ı müstakime ulaştıracak. Yani mürşide ulaştıracak. Haç olarak bunu kesinleştiriyor. Sevgili izleyenler, Hac 54'e göre ihbatın manasının o idrak olduğunu nereden anlıyoruz? Diyor ki Allah-u Teala, onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye diyor. Onların kalplerindeki ekinleti alırız, yerine ihbat koyarız diyor. İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde onların kalplerinde ekinnet vardır. Onlar fıkıh edemezler, idrak edemezler diyen Allah-u Teala Hac 54'te bunu söylüyor. Ve bu idrakin fizik vücudun idrak standartlarında bir idrak olduğunu görüyoruz. Sonra gelişecek olan bir idrak. Allah-u Teala demek ki kimin Allah'a ulaşma talebi varsa derhal üç işlem gerçekleştiriyor o kişinin üzerinde. Sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncü işlem göğsünden kalbine yol açıyor. Beşinci işlem mürşidine ulaştığı zaman kalbindeki mühürü açıyor. Altıncı işlem kalbinin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kalbinin içine iman kelimesini yazıyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala bunları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere, yani evvela bir veri olarak kişi insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey var Kur'an-ı Kerim'de. İnanç şartlarının yedincisi diye onu idrak eden bir kişi ve Allah'a ruhunu ulaştıracağına huşu sahibi olarak emin olan, bunu yakin aslı direkt inanca dönüştüren bir insan. İşte böyle insanlarda Allah-u Teala ard arda üç işlemi gerçekleştiriyor. Arkadan da kalbindeki işlemleri gerçekleştiriyor. Kalbine imanı yazıyor. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, o zaman o kişi
bu gözleriyle mürşidi görmeye başlıyor. Bu kulaklarıyla mürşidin söylediklerini gerçek anlamda duyuyor ve zihniyle işitmeye başlıyor. Ve işittiklerini nefsinin kalbine indirip fıkıh ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burası ölümden kurtulan yer. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor Allah-u Teala. Mezardaki ölüler kabul ediyor. O canlı olan insanların hepsini mezardaki ölüler kabul ediyor. İşte bu ölümden kurtulmak ancak mürşide ulaşmakla mümkün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir takım zavallılar var. Bizim ne söylediğimizi hiç anlamadan bizi suçlamaya kalkarlar. Bunları söyleriz ya ayetleriyle. O ayetlere bakıp da acaba doğru mu söylüyoruz, yalan mı söylüyoruz diye tahkik etmeden falan lüzum yok. Madem ki onların söylediklerine uymuyor söylediklerimiz, bu kadar alim bizim söylemediğimiz şeyleri söylüyor, biz onlara karşı çıkıyorsak, elbette bilmeyen biziz. Ve de hazretlerin incelemelerine de gerek yok. Sadece şeytanın onlara tesiriyle bu kadar alim bilmiyor da o mu biliyor? İşte bu şeytanın has sözüdür. Her devirde bunu söylemiştir. İnsanlardaki yüzleşmeyi kesin olarak asırlar geçtikçe gerçekleştiren iblis, o uykudan insanlar uyanmasın diye Allah'ın devamlı bütün kavimlere gönderdiği resimleri hep yalanlatır. İnsanların hayatta olanları, alim geçinenleri onlara Allah'ın söylediklerini değil, kitapların söylediklerini anlatmaya başlamıştır. Ve her şey mahvolmuştur. Yani insanlar şeytana kucak açmışlardır. Allah'ın onlara olan ihsanlarını ellerinin tersiyle etmişlerdir. Şu anda bizim ülkemizdeki durum da budur. Bunun için bu bir küfrana nimettir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala küfrana nimeti hiçbir devrede cezasız bırakmamıştır. Öyleyse insanların mürşitlerine ulaşmalarıyla ölümden dirilmeleri, bu gözlerinin irşat makamını görmeye başlaması, kulaklarının irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlaması söz konusudur. Ve kişinin dilinin de idrak ettiklerini başkalarına anlatabilmesi başlayacaktır. Bu söz konusudur. İşte insanoğlu dirilmiştir. Sağlıktan kulağındaki vakra alınarak ve körlükten ve dinsizlikten mürşidin söylediklerini kalbiyle idrak ederek kurtulmuştur. Manaya varmak yetmiyor, kalbe indiriliyor, kişi idrak ediyor ki Allah'a ulaşmak insanın üzerine tam 11 defa Allah tarafından farz kılınmış. İşte bu insanlar körlükten kurtuluyor, sağlıktan kurtuluyor ve dilsizlikten kurtuluyor. Artık o kişiler mürşitlerini gördükleri zaman onun Allah'ın bir vazifelisi olduğunu, Allah-u Teala tarafından verilmiş bir misyonu gerçekleştirmek ve vazifeli olduğunu, yani onun gerçek hüviyetini yerlerine oturtarak onu görmeye başlarlar. Ondan evvel o alelade bir insandı. Bu noktadan itibaren görmeye başlarlar. Körlükten bu noktadan itibaren kurtulurlar.
idrak ettikçe onun söylediklerini Kur'an'dan tahkik ederek doğruları kesinlikle tespit ettikten sonra başka insanlara anlatmaya başlarlar, tebliğe başlarlar ve böylece dinsizlikten kurtulurlar ve kulaklarındaki vakayı Allah-u Teala aldıktan sonra Allah'ın bir daveti olduğunu idrak edip mürşide ulaşırlar. İşte o zaman çöllükten, sağlıktan ve dilsizlikten kurtulmuş olurlar. Ölüyken diriltilmiş olurlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde söylüyor? Ölüyken dirilttiğimiz insanı, kendimize ulaştırdığımız insanı, dirilterek kendimize ulaştırdığımız insanı görmüyor musun diyor Allah-u Teala. Düşünmez misiniz diyor, idrak etmez misiniz diyor. Acaba neden bu kadar çok kullanmış kelime? Kaç defa sayısını saymadık ama yüzden fazla defa Allah-u Teala hala akıl etmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Hala idrak etmez misiniz? Diye hep soruyor insanlara. İşte kendilerini alim sananların anlamaları için, öğrenmeleri için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Buraya kadar bir ölünün dirilmesini, fizik vücutla alakalı görme hastasının, konuşma hastasının, işitme hastasının çalışmaya başlamasını ifade ettik. Mürşidine ulaşınca dirilen bu insanın ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsi teskiye olmaya başlar, fizik vücudu şeytana kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Diriliğin üç ayrı vücuda inikas etmiş, yansımış olan temel faktörleri bunlar. Ya sonra ne olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler? Vuslattan sonra kişi velayet mertebelerine ulaşacak. Ruhu Allah'ta ifna olduğu an o kişi fena makamının sahibidir. Allah'ın zatı kişinin ruhuna meap olmuştur, sığınak olmuştur. Birinci velayet makamı. Evliya olmadan nefsinin kalbinde %100 afet bulunan bu kişi %51 hasrete evliya olduğu anda ulaşmıştır. Nefsinin kalbinin artık çoğu Allah'ın nurlarıdır. Afetler %100'den %50'nin altına düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti de tesir sahası da %100'den %50'nin altına düşmüştür. Bu kişi bir evliyadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bundan sonraki mertebelerde kişinin bir yerlerde kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, kalbinin konuşmaya başladığını göreceksiniz. Daimi zikirde bu kesinleşir. Bir muktesap hak olur. O kişinin kalbinin gözlerinin görmesi, basar hastasının çalışması, o kişinin kalbindeki sem'i işitme hastasının çalışması, o kişinin kalbindeki fıkıh hastasının Allah'la konuşacak kadar geliştiğini görürsünüz. Açılan kalpteki göz Allah'ın gösterdiklerini görür. Nereye kadar? O kişi üç vücudunu teslim ettikçe hedeflere gider kişi ve nefsin de teslimi gerçekleştirdiği zaman, daimi zikre vardığı zaman göğün 7 tane katı sitesin intihaya kadar tamamen görülür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar ya daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözleri açılır ve kalp kulakları açılır. Ama bu onların körlükten kurtulduğunu, sağlıktan kurtulduğunu gösterir. Hikmet sahibi kılmaz onları. Ne zaman ki kişi daimi zikrin sahibi olur, tezekkürün sahibi olur, o zaman nefsindeki bütün afetler yok olur, yerine ruhun bütün hasretleri gelip yerleşir. O zaman kişinin kalp gözü artık bütün gök katlarını görecek bir standarda yükselecektir. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikir makamıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Velayetin 5. makamı. 1. makamı fena makamı,
İkinci makamı beka makamı. Bir taht ihsan ediyor ruha. Ebediyen orada kalması için. Üçüncü makam zühd makamı, kişinin zikri günün yarısının ötesine geçiyor ve kişi daimi zikre doğru süratli zikrini arttırıyor. Dördüncü makam muhsinler makamı, kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Velayetin dördüncü makamı. Bundan sonra kişi İhlas makamına, ulul elbab makamına ulaşan kişi ulaşıyor ve ulul elbab makamında zemin kat göstermeye başlıyor. Kişi daimi zikrin sahibi, artık kalbinin bir defa daha kirlenmesi mümkün değil. Allah'ın nuru tamamen nefsinin kalbini doldurmuş. Ama hikmetin birinci bu makamında sadece o kişi zemin katı görebiliyor. Dikkat edin, burada bütün fonksiyonlar artık vardır. Kişi hikmet sahibidir, daimi zikrin sahibidir, tezekkür sahibidir, hayır sahibidir. Bu kişinin kat gözleri görmektedir. Allah'ın gösterdiklerinden zemin katı, üst katları henüz göremez. Kişinin kalbi Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Kişinin idrak müezzesi kalp gözüyle gördüğü ve kalp kulağıyla işittiklerini idrak edebilmektedir. Dikkat edin. Buradaki idrak ölülükten diriliğe geçen insanların idraki değil. Onlar dünya ile ilişkili olan gözleriyle, kulaklarıyla, ağızlarıyla hedeflere ulaşmışlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası hikmet makamı, fiziğin ötesindeki bütün standartların görülmesi, işitilmesi ve bilinmesidir, dile getirilmesidir. İşte ihlas makamında, yani ulul elbab'tan sonraki makamda bu kişi muhtevayı görür. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzeli gerçekleşecektir. Öyleyse hepiniz için buradaki asıl görüş önemli. Çünkü ihlas makamına ulaşan kişi göğün birinciden yedinciye kadar bütün katlarını teker teker birbiri ardından adım adım görür. Yedinci katın yedi tane alemini de görür ve son alem olan indirayının son noktası, en üst noktası olan sitetin müntahayı da görür. Sitetin müntahayı gördüğü anda Allah-u Teala onu salah makamına ulaşması için Tevbe-i Nasuh'a davet eder. Ve Tevbe-i Nasuh'la birlikte Allah-u Teala o kişiye yeni bir ihsanda bulunur, kendi zatını da gösterir. Böylece bütün bilinmeyenler bilinir olur. Görünmeyenler görünür olur. O kişinin kalp yüzüne işitilmeyenler işitilir. İşte bu insan Allah'ın tayiniyle irşad makamına getirilecektir. Getirilirse eğer irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle vazifeye başlar. İşte o kişinin kalp gözü Allah'ı görebilmektedir. O kişinin kalp kulağı Allah'ın söylediklerini işitebilmektedir. O kişi Allah'ın söylediklerini söyleyebilmektedir. Körlükten de, sağlıktan da, dilsizlikten de kalbindeki bu üç hastanın çalışmasıyla üst seviyede kurtulmuştur. Ölümden diri olmaya ulaşan kişinin baş kulağının, baş gözünün, baş dilinin yaptığı işlemleri şimdi kalbi yapıyor. İşte burası velayetin en üst makamıdır. Salah makamı. Ve kişi Allah'ın açtığı kalp gözüyle Rabbini de
görebilmektedir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası yolun sonudur. Burada artık kalbe ait bütün hastalar çalışmıştır. Kalpteki basar hastasının, görme hastasının üzerindeki rüşavet adlı perdeyi Allah Teala almıştır. Kalbi kişinin çalışıyor. Kalbindeki göz basiret hastası çalışıyor. Kalbindeki işitme, sem'i hastası çalışıyor. O kişinin fıkhı çalışıyor. Bu çalışan fıkhı, kalbinin fıkhı, o kişinin kalp lisanıyla Allah'la konuşmasını sağlıyor. Huzur namazında bütün ruhların işitebileceği bir konuşma söz konusu. Dilsizlikten de kişi manevi alemde de kurtulmuş oluyor. İşte körlüğün, sağırlığın ve dilsizliğin bittiği yer sevgili izleyenler ve dinleyenler. Burası o kişinin kalbinin işittiği, bildiği, gördüğü ve konuştuğu yerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu hedefe ulaştırmasını, sizi sabikundan kılmasını, velayetin en üst makamlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu bir sohbet. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın mutluluğunu anlatabilmek için gayretlerimiz. Hani şu Allah-u Teala'nın bedava dağıttığı mutluluk. Mutluluğunuzun, dünya mutluluğunuzun yarısı garanti edilmiş. İşte şimdi bir sohbet yaptığımız zaman, şu anda sizinle bir sohbetteyiz. Sohbet, dört başı mamur bir muhteva içinde mutluluğu da kapsar. İnsanların dinlerini bütün boyutlarıyla unuttuğu bir son devre yaşanıyor. Ak koyunun kara koyunun belli olacağı, Allah'ın yardımının bütün dünyayı kucaklayacağı, bolluğun ve bereketin bütün dünyaya yayılacağı, dinlerin devreden çıkarak sadece tek bir dinin, Hz. İbrahim'in, Hanif dininin, ki o dinin adı Arapça adı İslam'dır, yaşanacağı yeni bir dizayna adım atılmıştır. İnsanlar dinlerini unutmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet görevini ifa ederken Kur'an adım adım iniyordu. 23 senede tamamlandı. O hükümlerin hepsini Kur'an'a bakarak

bir şey yapamaz. Sadece bizim yaptırdıklarımızı yapabilir. O kendiliğinden bir şey konuşamaz. Sadece bizim konuştuklarımızı konuşabilir. İşte bu tasarruftur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tasarruf rızasına Allah-u Teala tarafından ulaştırılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, yaşamın temelindeki ilke. Allah için olacaksınız. Allah için olursanız eğer, bu sohbet yerine oturmuş olur. Yoksa boşlukta kalır. Söylediklerimizi Kur'an ayetleri olarak değerlendirin. Ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini önce yerlerine oturtun. Dilemişler mi? İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan imtina ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Tağut'un kulu olan sahabe Allah'ın kulu olmuş ki Allah Teala kullarımı müjde ediyor. Ne yapmışlar? Şeytanın kulu olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar. Kendilerini kurtarmışlar. Nasıl? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyerek. Öyleyse ruhun hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu olan işte bu sevgili kardeşlerim. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizler için. Siz insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğun bütününe layıksınız. Ama size verilen talimatın Allah Teala tarafından Kur'an'da verilen talimatın ne kadarını gerçekleştirebilirseniz o kadar mutlu olursunuz. İşte Allah'a milaki olmayı dileyen kişi, o kişi mutluluğun başlangıcını elde etmiştir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmuştur. Dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla yani ilgilenmez. Allah onlar dalalette kalsın dediği için dalalette değiller. Herkes dalalette başlangıçta. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Sonra hidayet üzere olurlar. Ne zaman? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. Dalalette olan herkesin gideceği yer cehennemdir. Ve sadece hidayet üzere olanlar, hidayeti olanlar cennete girerler.

Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Kehf suresi 105. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var, amelleri boşa gitmiş. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, kim dilerse onların mutlaka amelleri boşa gitmez. Yetmez. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı, ulaşmayı dileyip de ertesi gün ölse, bu kişinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeden, Allah'a mülaki olmayı dilemeden ölen bir kişi, amelleri boşa gittiği için kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerden fazla olan bir insandır. Alternatif yok. Mutlaka fazla. İnsanı kurtaracak olan şey amelleridir. Ama ameller boşa gitmezse, Allah'a ulaşmayı kim dilemezse onun amelleri boşa gider. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Dilerse Allah onun günahlarını örter. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki: "Ey inananlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Takva sahibi olanlar mı cehennemden kurtulurlar? Günahları örtülmek suretiyle, evet, onlar. Cehennemden kurtulan onlardır. Takva sahipleridir. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Ey inananlar, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Yani inananlardan henüz takva sahibi olmayan birisine sesleniyor Allah Teala. Peki bu kişi takva sahibi olursa ne olur? Takva sahibi olduğu noktaya bakalım kişinin. Kişi takva sahibi. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, cehennemden kurtulan kişinin takva sahibi olan kişi olduğunu söylüyor Allah Teala. Bunun da Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın temelleri bunlar. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'ın temel hükümleri. Hepsi gerçekleşmiş. Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı dilemişler. Gördük demin. Dilerlerse ne olur sevgili kardeşlerim? Dilerlerse takva sahibi olurlar. Rum 31'de diyor ki Allah Teala: "Münibine ileyhi ve Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun." Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, takva sahibi olabilir miydi? Olamazdı. Allah'a ulaşmayı dileyenin cehennemden kurtulacağı,
Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ifade ediliyor. Münibine ileyhi ve ittekuhu ve yekum salat ve la tekunun minel müşrikin. Allah'a yönel. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Yani müşriklerden biriyken o müşriklerden birisi olmaktan kurtul. Sonra ne diyor Allah Teala? O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu kendi ellerindekiyle ferahlanan insanlar dinlerinde fırkalara ayrılanlar. Dinlerin o fırkalara ayrılanların gruplarını bir tarafa ayıran ve kişiyi bu cehenneme gideceklerin dışına taşıyan olay nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü dilerse ne oluyor kişi? Takva sahibi oluyor. Takva sahibi olursa ne oluyor? Günahları örtülüyor. Kişinin günahları örtülünce sevapsız bir kişinin hayatta olması mümkün değil. Hayatta olan kişi mutlaka sevap kazanır. Kişinin bütün günahları yok olacağına göre mutlaka sevapları günahlarından fazla. Bu günah ve sevap meselesini çok söyledik. Ama bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz. Çünkü bunlar Kur'an'ın hep unutulmuş olan hükümleri. Kur'an'da var olan ama bugün açıklanan hükümler. Ve sevgili kardeşlerim, 14 asrın 12'sinde adım adım Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ve onun sahabesine yaşattığı Kur'an şemsiyesi altında yaşama olayı 2. asırdan itibaren şekil değiştirmeye başladı. 2 asır sonradan itibaren yani Allah-u Teala'nın dini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, sahabe zamanında, tabi'in zamanında ve tebe-i tabi'in zamanında yaşandı. Ondan sonra ki bu yaklaşık 200 yıllık bir zaman oluyor. Ondan sonra gelen din öğreticileri aralarında ihtilafa düştüler. Bunlar kendi mezheplerini oluşturdular. Mezhepler hep itikadi akidelerin tartışılmasından kaynaklanan, havanda su demekten kaynaklanan bir örtü olmuştur İslam'a. İslam'ı Allah'ın cennetinden men edecek olan bir örtü. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki iyi ki mezhepler gelmiş, o mezhepler sayesinde dinimizi öğrendik. Allah da diyor ki hayır. Sizin peygamberiniz sadece Kur'an'ı yaşadı. Kur'an'da da mezhep yoktur. Herkes aynı kaidelerin standardı içindedir. Öyleyse Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin İslam'a kazandırdığı ister Eş'ari olsun, ister Maturidi olsun, her ikisi de sadece itikat konusunda tartışmışlardır. Ve etraflarına
binlerce, on binlerce insan toplanmıştır. Onun bulunduğu yere giderek değil, fikir yapısı olarak onun fikrine iştirak etmek suretiyle iki taraf arasında ihtilaf baş göstermiştir. İşte bu İslam'ın ikiye ayrılmasıdır. Öyleyse böyle mi olmalıydı? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe sadece Kur'an'ı yaşamışlardır. İşte 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği emir de öğretilen, özellikle 2 asır sonradan itibaren öğretilen ilimleri bir tarafa bırakıp Kur'an'ı yaşamak. İşte sohbetimizin temelinde bu var. O ilimleri dikkate aldığınız zaman ilimlerin getirdiği bir perspektif görüyorsunuz. Bu İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Hadis-i şerif aslında mevzu bir hadis. Şöyle ifade ediliyor. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım diye soruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim gerçekten? Girersin. İşte hadisin bu olduğu iddia ediliyor. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bu konuda? Diyor ki, Allah Teala her şeyi kendisine olaylar oluşmadan evvel bildirmiş. Benim hadislerim tartışılacaktır. Evvela hadislerim oluşacaktır diyor. Hadislerin oluşacağını biliyordu. Onun için Hazreti Ömer sahabenin elindeki bütün yazılı dokümanları, sahabenin kendilerinden yazdıkları her şeyi topladı ve yaktı. Biliyordu böyle bir tuzakla karşılaşılacağını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en azından ona bunu söylemiş olmalıydı. Ama sonra ne oldu? Sonra insanlar bu hadisi baş tacı ettiler. Ve de bu İslam'ın 5 şartından fazlasını yapanlara onlar dediler, aşırı gidenlerdir. Onları da yapmayanlara, onlar da Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten murat, bu emirleri yerine getirerek cennet saadetini elde etmek, yani cenneti elde etmektir. Sonra da kişi yoluna devam ederse, dünya saadetini yüzde itibariyle daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek seviyelerde yaşamaktır. Yani kişinin dünya hayatında sülh ve sükunu yaşamasıdır. Sevgili kardeşlerim, dünya hayatı insanlar için bir boş oyun, bir eğlencedir. Allah Teala kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse o kişiye onları veririz. Kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırabilen kişi hasene istemiştir Allah Teala'dan. Dünya içinde, ahiret içinde. İşte o Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'tan hasene isteyen kişidir. Neyi sağlamıştır? %50'den fazla cennet saadetini garanti etmiştir. %50'den fazla dünya saadetini garanti etmiştir. Üçüncü kat cenneti de garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi üçüncü kat cennetine almaya hazır.
Bir tek dileğinizde dünya mutluluğunun yarısından fazlasını, %51'ini elinize teslim etmeye hazır. Ve de bir yıldan daha kısa bir zaman parçasında. Ama diyeceksiniz ki ben namaz kılmayı sevmiyorum ki ben bunları yapamam. Sevmeyebilirsiniz ama yapamam demeyin. Sizden istenen şey namazı kılmanız, orucu tutmanız, zekatı vermeniz, bu yetenekleri kazanmanız değil. Bunlar istenmiyor sizden. Bu yetenekler Allah-u Teala tarafından size verilecek. Siz sadece Allah'a mülaki olmayı isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. O zaman neyiniz eksikse o Allah-u Teala tarafından size sağlanacak. Namazı sevmiyorsunuz. Namazı mutlaka seveceksiniz. Sevenlerden biri olacaksınız. Zikri sevmiyorsunuz. Zikri seveceksiniz. Oruç tutmak size o kadar çok zor geliyor ki oruç tuttuğunuz günler baygınlık geçiriyorsunuz. Bunun önüne geçecek Allah-u Teala. Oruç tuttuğunuz gün artık baygınlık geçirmeyeceksiniz. Orucu tutarken açlık da hissetmeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, emri veren Allah, sonuçları sağlayan da Allah. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sonuçlara bakıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sonuçların Allah-u Teala tarafından muhteşem bir şekilde asgari gayretle azami dünya saadetini, azami cennet saadetini sağlayacak olan ölçüler oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Bize insanların Kur'an dışı öğretilerinin Kur'an-ı Kerim'in yerine geçirildiği bir de öğretisini öğretmeden onu bizim dışımızda tutarak bize Kur'an'ı öğretmesi sebebiyle. Ne yani biz Kur'an-ı Kerim'i gerçek anlamda okuyabiliyor muyuz? Hayır. Şu Kur'an okuyanlar gibi okuyamıyoruz. Peki Arapçayı onlar gibi biliyor muyuz? Hayır. Onu da bilmiyoruz. Kelime manalarını şöyle böyle çıkartabiliyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, sizlerin cehennemden kurtulmanız var ya, sizlerin hidayete ermeniz var ya, onu sağlayabilecek olan bütün ilim, o bugün sadece bizde toplanmıştır. Hepiniz de cehennemden kurtaracak olan bir ilimle teçhiz edildik. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki o bize ilim öğretti. Sevmeyi öğretti. Nefreti unutturdu. Bize kötülük edenlerden nefret edemiyoruz artık. Ederler mi? Ederler. Etmeye çalışırlar en azından. Allah-u Teala mani olur. Neticede beceremezler ama kötülük etmek konusunda büyük gayretler gösterenler oldu şimdiye kadar. Bir kısmı öldüler. O yemine davet ettiğimiz kişiler.
Birer birer öldüler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar kolay sebeplerle hepinizi cennetine almaya hazır ki sadece bir dilek istiyor sizden. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepsi bu kadar. İşte ona bunun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Her şeyin posasını devre dışı bırakmış, bize özünü öğretmiş. Sadece insanları kurtuluşa ulaştıracak olan gerçekler ve insanların nehyedildikleri hususlar, yasaklananlar, hangi açıdan yasaklananlar insanların cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını engelleyen. Eğer o yasak işlenirse o olmayacak. Kişi cennete ulaşamayacak. Kişi ruhunu Allah'a teslim edemeyecek. Sevgili kardeşlerim, ilimden murat, din ilminden murat, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan esasların öğrenilmesi ve öğretilmesidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'le bütün sahabeyle beraber Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ayetler kesinlikle ispat ediyor. Sonra hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Dileyince birinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Tabi olunca ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Allah onların ruhlarını, bütün sahabenin ruhlarını kendisine ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Dördüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Beşinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Muhlis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Altıncı kat cennetin sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına teslim edin, tayin edilmiş hepsi. Yedinci kat cennetinde sahip olmuşlar. Ve dünya saadetinin de %100'üne ulaşmışlar. O devre bu sebeple asr-ı saadet denir. Ve 14 asır sonra dinin bütün hurafelerden temizlenerek Kur'an standartlarında insanların en az üçüncü kat cennete gitmesini sağlayacak olan, mutlaka sağlayacak olan dünya saadetinin de en az yarısını mutlaka sağlayacak olan Allah'ın unutulmuş olan Kur'an'daki emirleriyle geldik. Zamanımızın en kurtuluşa ulaştıran statüsü budur. Ve bunun bütün esaslarının tamamıyla yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd, ahdallahi. Allah'a verdiğimiz üç grup yeminlerden bahsediyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah'a misak verdiğiniz günü hatırlayın diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Siz de ona evet demiştiniz. Kalu dediler ki bela evet.

İşittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah Teala. Bütün ruhlara Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin diyoruz. O da diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden misak istiyorum. Ey ruhlar,

Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler, sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Ve diyoruz ki işittik. Allah Teala da diyor ki öyleyse itaat edin. Ve ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Biz hayattayken Allah'a ulaşacağımıza, Allah'a teslim olacağımıza dair. Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bütün hepimizin verdiği cevap evet sen bizim Rabbimizsin cevabı. Madem ki ben sizin Rabbinizim diyor Allah Teala öyleyse sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sizin Rabbiniz olduğuma göre bana bu yeminleri verin diyor. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İlahi irade yarattığı mahlukunun cüz'i iradesinden o iradenin de Allah'ın iradesine teslim olması konusunda misak istiyor. İşte Maide 7 bütün bu yemin, misak ve ahdi muhtevasına alan bir ayet-i kerimedir. Ama konu orada bitmiyor. Çünkü bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizden de Allah Teala'nın ilahi iradesi misak almış. Orada da bitmiyor. Daha Allah'ın ahdi ve vasiyeti var. Onların da devreye girmesi lazım. Böylece kavramlar bir araya geldiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Allah'a verdiğimiz yeminler ruhumuzun, beçimizin ve nefsimizin yeminleridir.

Allah Teala Ali İmran suresinde 67 ve 68. ayetlerde kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diyor. Yeminler ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin yeminleri. Ahd de fizik vücudumuzun ahdi. Ama bir ahdimiz daha var sevgili kardeşlerim. O ahdimiz irademizin de misakini kaplayan ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminlere, misaklere, ahitlere daha yaklaşalım. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُضُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. İfa ederlerse ne yaparlar? Allah'ın ahdi, ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz midir? Hayır. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemizdir. Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimini ifade eder. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın ahdi açık bir şekilde yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi effo diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Enam 152.

Allah'ın ahdi misakimizin, irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleşmesiyle aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmemize emrediyor. Ama Allah Teala onunla kalmıyor. Daha sonra da diyor ki ve Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin hepsini birden ihtiva eder. Size bununla vasiyet etti ki diyor, böylece takva sahibi olasınız. Allah-u Teala'nın vasiyeti dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Öyleyse Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ifadesi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve böylece ifa ettikleri için misaklerini bozmazlar diyor. Yani misaklerini yerine getirmiş olurlar diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi de irademizin teslimi. Misak da, misakimiz de, irademizin misaki de irademizin teslimi. Misak ruhumuzun da teslimini içeriyor ama bu konu irademizin teslimiyle alakalı. Çünkü Allah'ın ahdiyle paralel olan şey irademizin teslimidir. Allah Teala da irademizin, ahdallah ile istediği şey Allah Teala'nın irademizin teslimidir. Ve bizler için de aynı şey söz konusudur. Fakat irademizin teslimi tek başına bir olgu değildir. İrademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Böylece misakimizi ve ahdimizi yerine getirmiş oluruz. 26. basamakta nefsimizi irade teslim et. Nefsimizi Allah'a teslim etmiş oluruz. Böylece nefsimizin de yemini gerçekleşir. Yemin, misak ve ahd gerçekleşti. Ancak ondan sonra irademiz Allah'a teslim olur ve irademizin misaki oluşur. İşte Allah-u Teala'nın ahdi bunların hepsini ifade ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini bozmazlar. Bizim misakimizle Allah'ın ahdi aynı şey. İkisi de bizimle alakalı ve bizim Allah'a teslimlerimizle alakalı. İşte Allah-u Teala'ya teslimimiz söz konusu. Bu teslimin muhtevasına baktığımız zaman dört tane teslim unsuru var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz.

Allah Teala Ali İmran suresinin 68. ayet-i kerimesinde biz insanlar için ahdini ifa ederler ifadesini kullanıyor. Bir insanın ahdi bütün yeminlerini kapsar. Bir insan Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirdiği zaman ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bu bapta bir kişinin ahdini yerine getirmesi, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi demektir. Ahd, irademizin de teslimini içerir. Ama ruhun, veçin, nefsin tesliminden sonraki tek başına iradenin teslimi anlamına gelmez. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslimin hepsi birden kül halinde bizim ahdimizi oluşturur. Allah'a verdiğimiz ahdde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek vardır. Halbuki irademizin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misakimiz sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi kapsar. Ama orada bir imkansızlık vardır. İrade tek başına teslim olamaz. İradenin teslimi için önce ruh teslim olacaktır. 22. basamak, sonra fizik beden teslim olacaktır. 25. basamak, sonra nefs teslim olacaktır. 26. basamak, en sonra irade teslim olacaktır. 28. basamağın 5. kademesi. Bunların hepsi birden bizim ahdimizdir. Hepsine birden, hepsinin, bütün teslimlerin art arda gerçekleşmesi ahdimizi oluşturur. Hem fizik vücudumuzun teslimi ahttır. Hem de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden teslimi, o da ahttır. Öyleyse bu Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın vasiyetine tekabül eder. Allah'ın vasiyeti de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya gelişimizi, ulaşmamızı ifade eder. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala hakka tukatihi takvayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. Ve arkasından da diyor ki

Hepiniz için söz konusu olan şey, bunu gerçekleştirmektir. Bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi, o kişi için ahdini yerine getirmektir. Öyleyse ahde de irademizin teslimi var, misakte de irademizin teslimi var, ama misakimizdeki irade teslimi tek başına iradenin teslimi olmasına rağmen ahdimizin kapladığı alan, irade konusundaki ahdimizin kapladığı alan bütün teslimleri birden içeriyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz misaka gelince misakimiz iki cephede de geçerlidir. Demin bahsettiğimiz Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler dediği zaman irademizin Allah'a teslimi söz konusudur. Ama irademizin teslimi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmeyi ihata ettiği için, başka bir ifadeyle ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeden irademizi teslim etmek mümkün olmadığı için dolaylı olarak dört teslimi birden kaplıyor. Ama lügat manası tek başına irademizin teslimidir. O zaman Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdiyle bizim misakimizi, irademizin tesliminin aynı şey olduğunu söylüyor. Şimdi gelelim Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesine. Allah Teala buyuruyor ki Rahat 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona اَنْ يُسَلَهُ ulaştırmayı yani ulaştırılmasını kelime kelime açıklamayı cümle haline getirirsek ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki misakimiz ruhumuzun misaki ve Allah'ın bir emrini ifade ediyor. Allah emir vermiş bütün insanlara ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız diyor Allah Teala. Size diyor bu emri verdim. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. İyi ama bu ayet-i kerimeden evvel onlar misaklarını bozmazlar ifadesi var. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek de misak. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, hem irademizin Allah'a verdiği yeminin adı misak. Diğer taraftan hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd, hem de Allah'a verdiğimiz ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini topluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümünü alırsak,
ve onlar misaklarını bozmazlar ifadesini alırsak, bir sonraki ayet-i kerimeyle Rad 21 ile birleştirirsek, onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesiyle karşı karşıyayız. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Bunun manası misak burada ruhumuzun misaki olarak geçer ve eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman da Allah'ın ahdine eşit olan irademizin misakıyla karşılaşırsınız. Bu Rad suresinin daha sonraki ayetlerine geçtiğimiz zaman Allah Teala konuyu genişleterek sonuca ulaşıyor. O insanlar için söz konusu olan nesnenin onlar kötü hesaptan korkarlar

ve yuhafune su'el-i sab ve yahşevne rabbehum vellezine sabiri ibtigae veçe rabbehum diyor Allah Teala. Bunları söyledikten sonra kötü hesaptan korkan insanlar ve bu insanların misaklarını bozmadıkları ifade ediliyor. Kötü hesaptan korkan kişiler daha başlangıçtakilerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman misakları yerine getirilmiş oluyor. Ruhun Allah'a teslimi. Misakimiz. Ve onlar Allah'ın zatını talep ederler diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın zatını talep edenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını talep edenlerdir, isteyenlerdir. O zaman iki grup talep görüyoruz. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. O, Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesiyle alakalı. İki, Allah'ın zatını görmeyi dilemek. O, Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini ifa ederler açıklaması yer alıyor. O zaman anlıyoruz ki nefsimizin misaki söz konusu ve bu nefsimizin misaki, irademizin misaki bütünü alıyor.

Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını görmeyi talep eden kişidir. Nitekim Allah Teala ayetlerin devamında Adın cennetlerinden bahsediyor. Bir kişinin Adın cennetine girebilmesi için ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Hepsi üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala ve bi'ahdillahi efu diyor. Ahdallahi ifa edin diyor. Hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhu diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Enam 153'te. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. O sırat-ı müstakime tabi olun ki kimse sizi Allah'ın yolundan çıkartamasın. Kimse sizi Allah'ın yolundan men edemesin. Öyleyse oradaki sırat-ı müstakim Allah'ın ahdini yerine getirdiğimiz sırat-ı müstakim, yani ruhumuzu da veçimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmeliyiz ki ahdallahi'yi gerçekleştirelim. Ama bunların hepsini gerçekleştirdiğimiz zaman Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Nitekim Allah Teala Enam 153'ün sonunda diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir ki takva sahibi olasınız. Yani bir hakkın takvanın sahibi olasınız. Öyleyse başlangıçtaki Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'a teslim etmekle başlayan, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra o noktadan itibaren irademizin, sadece irademizin teslimini hedef alan bir müessese. Ama onların hepsi yerine getirildiği zaman ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman aslında Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bir hakkın takvanın sahibi oluyoruz.

Allah Teala Ali İmran suresinin 76. ayet kerimesinde diyor ki bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini ifa ederse, ettekâ ve takva sahibi olursa, fe innallâhi yuhibbül muttakîn. Allah takva sahiplerini sever. Burada 76. ayet-i kerimede Allah Teala ahdini ifa eden kişiden bahsediyor. Yani ruhunu, veçini ve nefsini değil, sadece ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini hepsini

0: birden Allah'a teslim eden bir kişi bu. Dört teslimi de gerçekleştirmiş bir insan. Allah Teala burada Allah'ın ahdini ifa eden kişiden bahsettiği zaman bu yok, kişinin kendi ahdini ifade ettiği zaman, gerçekleştirdiğini ifade ettiği zaman bu dördüncü faktöre bağlı, diğer üçünün ona bağlı olarak dördüncünün gerçekleşmesini ifade etmesi değil. Dördünü birden ele alması Allah-u Teala'nın ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi hepsi birlikte kişinin ahdini oluşturuyor. Yani Allah'ın vasiyetiyle eşdeğer bir husus. Dört teslim birden var. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Geliyoruz 77. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah-u Teala orada, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini satarlar. Ve imanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi, iradenin teslimi ve yeminlerini satarlar. Ruhlarının, veçlerinin, nefslerinin Allah'a verdiği yemin, mizak ve ahd. Eğer tek başına bu ayet-i kerimede yemin söz konusuysa, bu yemin kişinin sadece fizik vücudunun Allah'a verdiği yemindir. Ruhumuzun Allah'a verdiği şey misak, fizik vücudumuzun ahd, nefsimizinki yemin. Öyleyse yeminlerini burada aslında Allah Teala yeminlerini az bir bedel mukabilinde satanlar, yeminlerini yerine getirmeyenler, burada ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeyenler. İrademizin Allah'a teslimi bu yeminlerin muhtevası içine girmiyor. O Allah'ın ahdindeki son hedef. Öyleyse ayetleri birleştirdiğimiz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah Teala'nın Ra'd suresinin 23-24 dünkü ayet-i kerimelerinde ifade ettiği وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ifadesinin ötesi, adın cennetlerine dayanan kesimi ihtiva ediyor olduğuna göre, mutlaka kişinin ruhunun mizakini, fizik vücudunun ahdini iradesinin Allah'a verdiği misaki muhtevasına alan bir müessese olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala çeşitli yemin gruplarını bir araya öyle bir usta şekilde yerleştirmiş ki ayetler arasında tam bir denge, tam bir tenasüp, birbirine uyum hali var. Bu uyum halinin temel neticelerine baktığımız zaman mesele çok basit bir hüviyet alıyor. Allah-u Teala'nın ve onlar misaklerini yerine getirdiler ifadesiyle hem ruhun tesliminin misak olduğunu bir sonraki ayet-i kerimeyle bu kesime bağladığınız zaman anlıyorsunuz. Hem de iradenin teslimi olduğunu sadece Rad 20'yi açıkladığınız zaman anlıyorsunuz. Allah'ın zatını dilemenin ise Rad 20'ye göre açıklaması iradenin teslimini de içine alıyor. Allah'ın zatını irade edenler, murad edenlerden muradın ne olduğunu bir başka açıdan değerlendirirseniz, Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle, yani onlar misaklarını bozmazlarla bir sonraki ayet-i kerimeyi bağladığınız zaman yeni bir olayla karşı karşıyasınız ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar ifadesi, burada ruhun Allah'a teslimine kadar olan bölümü içeriyor. Öyleyse bu da Allah-u Teala'nın zatına ruhun ulaşmasıdır. Allah-u Teala'nın onlar Rablerinin veçhini talep edenlerdir ifadesi, veçhine ulaşmak üzere talep edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Yani Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle 21. ayet-i kerimesini esas almış Allah Teala onu ifade ediyor. Gene Allah'ın zatını irade edenler, Allah'ın zatını dileyenler, eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız o zaman farklı bir hüviyetle çıkıyor karşınıza. Ruhu ve çi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek olarak değerlendiriliyor. Ama buradaki Allah-u Teala'nın vasiyetinden farklılık, burada Rad 20'de Allah-u Teala sadece iradenin teslimini esas almış ama diğerleri teslim edilmeden irade teslim edilemeyeceği cihetle konu gene bütünlenmiş oluyor. Çok karmaşık gibi görünen bu Kur'an bilmecesinin çözümü aslında görüyorsunuz ki o kadar karmaşık değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ayeti yazdırırsa böyle yazdırır. Ancak kültürünüz ayetlerin hepsinin ruhuna ulaşabildiği takdirde çözüme tam olarak ulaşırsınız. Hiçbir noktada bir aksaklık kalmadan konu tamamlanır. Allah-u Teala Allah'ın zatını görenleri, üçüncü kat Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenleri üçüncü kat cennetine alıyor. Ama Allah'ın zatını onu görmek isteyenleri yedinci kat cennetine alıyor, adın cennetlerine alıyor. Allah'ın zatını görmek ancak selam makamının beşinci kademesinde Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle gerçekleşebilen bir olgudur. Orada iradenin de teslimi mutlak olarak zaruri bir faktör olarak devreye girer. O zaman onların gideceği yer adın cennetleridir. İradesini de Allah'a teslim eden herkes adın cennetine girer. Selam makamına ulaşan herkes adın cennetlerine giremez. Selam makamının beşinci kademesine ulaşıp da kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa veya kim iradesini de Allah'a teslim ederse sadece onlar irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilenlerdir. Onlar yedinci kat cennetin, adı cennetinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyetiyle biz insanların yemin, misak ve ahdi ve sadece ahdi ve sadece misaki arasındaki ilişkiler bu statü içinde görüyorsunuz ki bütün bilmeceler böylece çözülüyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir yemin, misak, ahd, ahd ve misak isimli açıklamalar dizisi burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya bütün bunları bize öğrettiği için ve size öğretmemizi nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz. O bizleri bir araya getirdi. O bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Konumuz bizim adımlarımız ve buna karşılık Allah'ın her adımımıza hediyesi. Hedefe yürümekte bizi düşenler ve Allah'ın kendisine düştüğünü söyledikleri. Biliyorsunuz ki din konusundaki ilim bir tek kaynağa dayanır. O Kur'an-ı Kerim'dir. Diğerleri hep Kur'an-ı Kerim'e dayalı üretimlerdir. İnsanlar tarafından üretilen nesnelerdir. Asıl olan daima Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sebeple zamanımızın din alimleri hangi adımı biz atarsak Allah kendisine düşeni nasıl yapar sualinin cevabını bilemezler. Çünkü bu onların ilim sahasının içinde ne yazık ki mevcut değildir. Onlar emaniyeyi bilirler. İnsanların asırlar boyunca yazdığı yüzlerce belki binlerce kitabı. Bu kitaptan zamanımıza kadar ulaşanları. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde normal standartlarda kalın çizgilerle 5 safha var. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşmak 2. safha, ruhun Allah'a ulaştırılarak teslim edilmesi 3. safha, fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safha ve en son nefsin Allah'a teslimi 5. safha. Bu 5 safha Kur'an-ı Kerim'de tam 28 basamakta anlatılıyor. Her biri 7 basamaktan oluşan 4 ayrı bölüm. İşte bu bölümler boyunca bizim Allah-u Teala'nın bizden istediği nedir? Biz Allah'ın bizden istediğini gelince yerine getirdiğimiz zaman Allah-u Teala ne yapar? Bizi nasıl bir mükafatla mükafatlandırır? Ve nereye ulaştırır? Bu sorunun cevabı için bu akşam konuşmak istiyoruz. Bu 28 tane basamağın birincisinde bütün insanlar muhteva itibariyle bulunurlar. Hepsi birinci basamağa dahildir. Herkes olayları yaşar. Olayları yanlış değerlendirirler, doğru değerlendirirler. Bu akşamki konumuz bu değil. Ama herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Ve herkes olayları değerlendirir. İkinci basamak. Bu iki safa Allah'ın istediklerinin arasında değil. Çünkü insanlar isteseler de istemeseler de olayları yaşarlar ve olayları değerlendirirler. Önemli olan üçüncü basamaktır. Olayları değerlendiren kişinin Allah'a ulaşmayı bilemesi. Dikkat edin, burası hayatımızın en önemli noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek, cennete gitmek veya cehenneme gitmek. Bu iki tane mefhum birbiriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse geri kalan basamakların Allah-u Teala tarafından usule geldiğini görür. Allah'ın yardımıyla gerçekleştiğini yaşar. Öyleyse birinci adım Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu insana özgü, insana has bir talep oluşturur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın ona kendine ulaştırmak konusunda bir yardım yapması hiçbir zaman söz konusu değildir. Onun için kesin hükmünü koymuş Allah-u Teala. Yalnız insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. İlk adımı kendileri atmak mecburiyetindedirler. Bu adımı atmadıkları takdirde gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَاكَ مَوَاهُمْ نَارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, bize mülaki kılmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah'ın bir yardımı söz konusu olmuyor. Onların gidecekleri yer ateş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın buyurduğu sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin sözü bu ayeti kerimeye dayalıdır. Manası o insan hidayete ermeyi dilemedikçe sen onu ne kadar seversen sev onu hidayete erdiremezsin, cennete de ulaştıramazsın. Çünkü o istemediği için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bu ayeti kerimesi gereğince o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kanunu Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme girer. Öyleyse hadis-i şerife baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah da onu kendisine mülaki kılmayı diler. Kim Allah'a mülaki kılmayı, mülaki olmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde insanların ilk adımı mutlaka kendileri atması gerekiyor. Allah-u Teala bu konuda bir yardımcı değildir. İnsanlar kulvara eşit şartlarda girerler. Sadece dilemekle mükellef oldukları bir dileği yerine getirmek mecburiyetindeler. Burada Allah'ın bir yardımı, bazılarına yardım etmesi, bazılarına yardım etmemesi diye bir şey söz konusu değildir. Allah-u Teala bu hususta her şeyi serbest iradeye bırakmış. Allah'ın indinde mukaddes olan bizlerin cüz'i iradesi. Bu kararı Allah-u Teala'nın yardımıyla değil, kendimiz vermek mecburiyetindeyiz. Bu noktada Allah'tan yardım gelmiyor. Allah-u Teala diyor ki, ey insanlar size akıl verdim. Allah-u Teala diyor ki, bu aklınızı nasıl kullanacağınızı göstermek üzere şimdiye kadar peygamberlerime 4 tane kitabı indirdim. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i. Hepsinde de diyor, sizlere aklınızı nasıl kullanacağınızı orada gösterdim. İşte Allah-u Teala diyor ki, o gösterisinde aklınızı kullanmak mecburiyetindesiniz ve bana ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Eğer bunu kendi iradenizle yapmıyorsanız, cehennemi seçtiniz demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Ama içinizden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o bizim yardımımıza muhatap olur. Çünkü bizim sözümüz var. Kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Bakın şimdi ne oldu? Birinci irade, cüz'i irade karar verdi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunu yaptığı zaman sorumluluğunu attı üzerinden. Mükafata ehil oldu, layık oldu. Konunun bundan sonrası Allah'a ait. Yani tasavvur edebiliyor musunuz? Birinci basamakta olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamaktasınız. Allah derhal işitiyor, biliyor ve görüyor nefsinizin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini. Yok talep. Öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Şimdi talebin var olduğunu düşünüyorum. Talep varsa üçüncü basamakta bu talep şekillenir. Ta 22. basamağa Allah sizi ulaştırmayı garanti ediyor. Üçüncü basamaktasınız daha. Hiçbir ameliniz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah için yeterli. Bu dileği dilediniz. 5 dakika sonra da emri hak vücuduna geldi. Öldünüz. Gideceğiniz yer cennettir. Sıfır amel. İslam'dan haberiniz yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek. Hiçbirini yapmamışsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an'da biz sözümüzü söyleriz. Bizim sözümüzde hulf olmaz diyor. Değişiklik yapılmaz diyor Allah-u Teala. Söz verirsek mutlaka sözümüzü tutarız diyor. İşte bizim yaptığımız şey, sevgili izleyiciler, bizim yaptığımız şey sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek. Geri kalanı tamamen onun işi. Üçüncü basamakta bunu yapıyoruz. Biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Görelim Mevla neyler, neylerse bize neyler. Bizim yaptığımız bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bakalım şimdi Allah ne yapıyor? Allah-u Teala derhal harekete geçiyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah-u Teala ne zaman Rahim esmasıyla tecelli eder? Sadece bir tek alternatife dayalı olarak kalbimize bakar. Eğer kalbimizde Allah'a ulaşma talebi oluşmuşsa onu bilir. Madde bir. Kalbimizdeki o talebi işitir. Madde iki. Görür. Madde üç. Allah-u Semî'ül Alîm. Allah işitir ve bilir. Allah'ı basîrü bil ibad. Allah kullarını görücüdür. Bunun üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlar. Allah'ın rahim esması bütün insanlar için değildir. Allah'ın rahman esması bütün insanlara alakadar eder. Herkese Allah-u Teala yaşaması için hava, su, bir kainat hediye eder. Bir dünya hediye eder. Hayvanlarıyla, bitkileriyle, oksijeniyle, atmosferiyle bir yaşama alanı. Allah'ın hediyesi. Allah'ı seven, sevmeyen, Allah'a düşman olan, şeytanın dostu olan kim varsa herkes Allah'ın bu rahman esmasını istifade eder. Ama sevgili izleyenler, eğer rahim esmasından bahsediyorsanız orada durun. Allah'a ulaşmayı bilemiyorsanız rahim esmasından zerre kadar bir şey alamazsınız. Demek ki Allah Teala ilk etapta rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecellinin ifadesi Allah'ın rahmet gönderme, Allah'ın faydalı alanları oluşturacak rahmeti gönderme tecellisidir. Rahim kelimesi ve rahmet kelimesi ve rahman kelimesi, merhamet kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Ama her birinin de ayrı bir manası var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta o kişiyle irşat makamının arasında bulunan hicabımız, bu mesureyi alıyor Allah Teala. Hicab perde, mesure gizli örtülü demek. Gizli bir perde var bütün insanlarla mürşitlerin arasında. O perde kalkmadıkça o insan mürşidinden nefret eder. Allah Teala bunu alıyor. Neden? Çünkü Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde kim amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onu mutlaka mürşidine, yani sırat-ı müstakime ulaştıracağını Allah Teala garanti etmiş, söz vermiş bize. İşte o verdiği sözü mutlaka tutacağı için irşat makamından nefret eden bir kişi irşat makamına hiçbir zaman ulaşmayı dilemeyeceği cihetle onunla irşat makamı arasındaki hicab-ı mesuliyeti kaldırıyor ki kişi irşat makamına sevgi duysun, ona yaklaşmayı dilesin. İşte bu nokta konunun başlangıcı. Bundan sonra Allah'ın ikinci yardımı, ikinci hediyesi geliyor. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Allah'ın irşada müteallik muhtevasını kulaklarında vakra, bundan hiç kimse anlayamaz. Anlayamadığı için de davete icabet edemez. Anlayamazdan muradımız işitemez. Kulağı duyar ama o kişi kulağındaki vakra sebebiyle işitmez. Ne zaman bir insan işitir? İşte işittiği zaman davete icabet eder. Enam suresinin 30. ayet-i kerimesi, 36. ayet-i kerimesi. Sadece işitenler davete icabet eder diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun başlangıcıdır. Allah'ın daveti kendi zatına insanların ruhlarını ulaştırmasıdır. Bu davete icabet de mürşide ulaşmakla devreye girer. Mürşide ulaşmaksa sadece Allah-u Teala'nın dizaynında kulaklarındaki vakfa alınanlar içindir. Kalplerindeki ekinlet alınanlar içindir. İrşad makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesul altı perde alınanlar içindir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bizim sadece Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine rahim esmasıyla üzerimize tecellisi üç safha oluşturuyor. Hicab-ı mesulenin alınması, kulağımızdaki vakranın alınması, kalbimizdeki ekinletin alınıp birine ifat konulması. Ekinet idraki önleyen bir ilahi kontrol sistemidir. İfatsa bunu anlamamızı temin eden ilahi bir kontrol sistemi. Öyleyse bu dizaynda bizim sadece Allah'a ulaşmayı bilememize karşılık Allah-u Teala bize kaç tane nimeti birden ulaştırıyor. Rahim ve Mahfet Cennesi. Birinci nimet hicab-ı mesulenin alınması, ikinci nimet vakranın alınması, üçüncü nimet ekinlerin alınması ve yerine ifat konulması, dördüncü nimet. Öyleyse işte böyle bir dizaynı Allah-u Teala sunuyor hepimize. Allah ile olan ilişkilerimizde İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman bir vaka görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek Kur'an-ı Kerim onlara okuduğun zaman, anlattığın zaman o münafıklarla senin aranda hicab-ı mestur adlı bir perde vardır. Bu perde sebebiyle senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyarlar ama işitmezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. İşte nefretin oluşmasındaki temel faktör irşat makamıyla onların arasındaki hicab-ı mestur adlı perdedir. Oysa ki Allah-u Teala Hac suresinin 54. ayete girmesinde amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala tarafından mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılacağı, yani mürşitlerine kesin olarak ulaştırılacağı garanti edilmiş. Bir insan nefret ettiği mürşide ulaşır mı? Ulaşmaz. Bunu sağlamak için, ulaşmasını sağlamak için Allah-u Teala nefreti oluşturan müesseseyi, hicab-ı mestureyi çekip alıyor. Davete sadece icabet edenler, işitenlerdir diye kanun koyan Allah-u Teala, bizim işitebilmemizi temin etmek üzere Allah'a ulaşmayı diliyorsak, kulağımızdaki vakrayı alıyor ve işitiyoruz. Yani irşat makamının söylediklerinin manasına varıyoruz. Allah'a ruhumuzu ulaştırmamız lazım. Mürşide ulaşmamız lazım. İşte bu hakikatleri, bu dizaynı anlayabilmemiz için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ayetlerini koymuş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onları görürsün, sana bakarlar, seni gördüklerini zannedersin ama görmezler, sadece bakarlar diyor. Onların seni işittiklerini zannedersin diyor, işitmezler diyor, sadece duyarlar. Bu iki ayeti kerime de baş gözünün görmesi, baştaki kulağın işitmesidir. Primitif anlamda bir mesele. Daha ileride kalp gözünün görmesi, kalp kulağının işitmesi söz konusudur. İkisi birbirinden farklı iki tane olay. Öyleyse gözlerin, baş gözlerinin görmemesi, baştaki kulağın işitmemesi, mürşide ulaşmadan evvelki primitif seviyedir. Bu primitif seviyeyi yükselten, bu başlangıç seviyesini yükselten Allah-u Teala, kişiye yaptığı ihsanlarla bunları gerçekleştiriyor. Ve ne oluyor? Kişi amenü oluyor. Yedinci basamağa ulaşıyor. Dördüncü basamakta Allah'ın rahim esmasıyla yaptığı tecelli üç müesseseyi ard arda vücuda getiriyor. Allah'ın tecellisi irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mestureyi alıyor. Allah'ın tecellisi kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi kalbimizdeki ekinleti alıyor. Şimdi sevgili izleyenler, biz ne yaptık? Biz sadece Allah'ın emrini yaptık. Allah'a ulaşmayı diledik. Allah ne yaptı? Allah üç şey birden yaptı. Hatta dört. kulağımızdaki vakayı aldı. İrşad makamıyla aramızda bulunan icabı mesuleyi aldı. Kalbimizdeki emkinleti aldı. Üç, yerine de ifat koydu. Dört. Ama dördüncü basamaktan itibaren biz yedinci basamağa ulaşıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim tabiriyle amin oluyoruz. Ve kurtuluşa ehil oluyoruz. Eğer biz amin olduktan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahmetli olursak, mürşidimize ulaşamadan evvel gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah-u Teala kulaklarımızdaki vakayı almıştır. Çünkü Allah-u Teala kalbimizdeki ikineti almıştır. İşte bunu yaptığı için biz normal standartlarda Allah'ın cennetine gireriz. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimeleri böyle olduğunu söylüyor. Ayet-i kerime dizisi şöyle: kıyamet günü cehennemin kapılarında birikenler, kapılar açıldığı zaman grup grup içeri girerler. Onlara cehennem bekçileri derler ki, size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri, ikaz ediciler gelmedi mi? Sizin lisanınızda size hitap etmediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? Onlar da derler ki, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediklerini işitseydik, yani kulağımızdaki vakıa alınmış olsaydı, eğer biz onların söylediklerini idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinlet alınmış olsaydı, yerine ifat konulmuş olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Yani Allah'ın kanunu açık bir şekilde konuluyor. Kulağında vakıa olmayanlar, kalbinde ekinlet olmayanlar, ihbat bulunanlar, onlar aynı zamanda irşat makamıyla arasında icab-ı mesulatta terde olmayanlardır. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Bu seviyede bir kişi ölmüşse, mürşidine ulaşamadan ölmüşse, o kişi Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu kişinin yaşadığını düşünüyoruz. Allah'ın yeni insanları geliyor. Yaşayan bu kişiyi Allah-u Teala mürşidine ulaştıracak. Mutlaka ulaştıracak. Hicab-ı mesureyi almış, kulağındaki vakayı almış kişinin, kişi artık irşat makamının sözlerini işitiyor. Davete icabet edecek ve mürşide ulaşacak. İşte bunun için Allah-u Teala bir seri işlem vücuda getirir kişinin üzerinde. Kişi bir şey yapmıyor. Hayır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah-u Teala üç işlem gerçekleştirdi. Hatta ifatın da kurulması, ekinetin alınmasının arkasından gelen bir işlem olduğuna göre dört işlem gerçekleştirdi. Ve kişiyi amini kıldı. Bundan sonra Allah'ın sünnetullahı o kişinin kalbindeki Allah'a dönük olması lazım gelen kapıyı, Allah'ın nur kapısını, Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği kapıyı şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma götürüyor. Artık o kişinin kalbi Allah'a dönmüştür. Başka ne yapıyor Allah Teala? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Öyleyse Allah Teala Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar kalpleri Allah'a dönük olanlardır. Gaybda Rahman'a huşu duyanlar ve kalpleri Allah'a dönük olanlardır. Bundan sonra Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize bir yol açtığını görüyoruz. Biz hala bir şey yapmıyoruz. Allah'ın ihsanları ard arda geliyor. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah-u Teala kalbimizdeki birinci işlemi yapmış. Ekinleti kalbimizden almış. İkinci işlemi yapmış, infatı kalbimize koymuş. Üçüncü işlemi yapıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Dördüncü işlem, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılması. Allah Teala İnam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki: فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendi zatına ulaştıracaksa, daha doğrusu oradaki tabiri söyleyelim, ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü teslime açar diyor. Allah'ın bir kişinin göğsünü teslime açması, o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasıyla mümkündür. İşte Allah Teala o yolu açıyor. Allah'ın nurları geldiği zaman kişinin kalbine ulaşsın diye. Bu noktadan sonra yaptığımız zikirde Allah Teala'nın rahmet ve fazlasını iki tane nur gönderdiğini görüyoruz. Bu nurlar göğsümüze geliyor. Eskiden Allah Teala'nın bir yolu açmaması, açmadığı devrede göğsümüze kadar gelen bu nurlar zikir yapıyoruz diye tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlardı. Ama şimdi göğsümüze kadar gelen bu nurlar kalbimize ulaşırlar. Ne yazık ki kalbimizde başka bir engel var. Kalbimizdik mühürlü. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl kalbimize ulaştığı halde kalbimizden içeri girip kalbimizi aydınlatamıyor. Nefs tezkiyesine başlayamıyoruz. Kalbimiz mühürlü. Ama bu mühür sebebiyle kalbimize giremeyen rahmet ve fazlından rahmet Allah'ın rahim esması ile tecellisi rahmet göndermesidir. Kalbimize gönderdiği bu rahmet kalbimizin kenarlarından sızarak içeriye girebilir. Mühürün kenarlarından sızarak kalbimizin içine girebilir. İşte böyle bir girişe girme demek doğru değil. Bir sızma söz konusu. Bu sızma %1, %2 seviyesinde bir birikimi ancak sağlayabilir. Ve kimin kalbinde böyle bir birikim söz konusu olursa o kişi amin, o kişi huşu sahibi olmuştur. Allah Teala kişiyi o göğüsten kalbe açtığı yolla huşu sahibi kılmıştır. Huşu sahibi olan bir kişi hacet namazını kılacaktır. Mutlaka Allah Teala mürşidini ona gösterecektir. Bir kişi bu mürşidine ulaştığı zaman kalbindeki 4 tane şartta 3 tane daha kalp şartı ilave edilecektir. Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açacaktır. 5. işlem. Kalbin, bütün insanların kalbinin içine bulunan küfür kelimesini çekip alacaktır. 6. işlem. Kalbin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazacaktır. 7. işlem. 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır. Kim yaptı bunları, biz mi yaptık? Hayır, hepsini Allah yaptı. 7 tane kalp şartının 7'sini de Allah tamamladı. Allah'ın tamamlaması için biz ne yaptık? Sadece Allah'a ulaşmayı dinledik, biraz da zikir yaptık. İçimize zikir yapma arzusunu veren o Allah'tır. Bu safhalarda zaten kişi çoktan namaz kılmaya başlamıştır. Namaz içinden gelen bir şeydir onun için. Zorla kendisine kabul ettirilen bir angarya değil, Allah Teala'nın kişiye sevdirdiği bir şeydir. İşte bu noktada bu kişinin artık bir kimlik kazandığını görüyoruz. Bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nitekim zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen şey artık rahmetle fazl değildir. Rahmetle salavattır aynı zamanda. Nisa 175'te Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki ya Rabbi biz muhakkak ki Allah için senin için yaratıldık, mutlaka sana ulaşacağız. Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde diyor ki işte hidayete erecek olan sadece bunlardır. Sana muhakkak ulaşacağız diyenlerdir hidayete erecek olanlar. Ve Allah Teala onlar için buyuruyor ki hidayete eren bu insanların dizaynından bahsediyor Allah Teala. Allah'ın rahmeti ve selavatı sadece onların üzerindedir. Bundan evvel ne yapmıştı Allah Teala? Bundan evvel mürşidine ulaşmadan evvel o kişinin kalbinin içine rahmetle fal gönderiyordu Allah Teala. Ama mürşidine ulaştıktan sonra rahmetle salavat da gelmeye başladı. Salavatın da gelmesi, fazlın da gelmesi mutlaka rahmet adlı taşıyıcıyı gerektirir. Rahmet Allah'ın kargo uçaklarıdır. Beraberlerinde fazılları, beraberlerinde salavatları getirirler ve onları kalbimizin içine bıraktıktan sonra geriye dönerken nefsimizin kalbindeki karanlıkları, zulmani kapı kapalı olduğu için oradan çıkmaları mümkün değildir. Çünkü o noktadan itibaren kalbimizin mührü aşağı inip zulmani kapıyı kapatmıştır. Kalbi uçakları bıraktıkları rahmet ve bıraktıkları fazla salavatın yerine karanlıkları yüklenip kalbin Rabbani kapısından dışarı çıkaracaklar ve onları orada boşluğa atacaklardır. İşte Allah'ın rahmet göndermesi, yani rahim esasıyla tecellisi böyle sonuçlar oluşturur. Hem rahmetin ve fazlın gelmesi, kalbi aydınlatması, rahmetin ve salavatın gelmesi, kalbin karanlıklarının iman kelimesinin çekim gücüne karşı çıkışını engellemesi, bunların hepsi o kişinin kalbinde nefs tezkiyesinin oluşması için bir sebep oluşturur. Bütün bu sebepleri halk eden ve insana tabi kılan Allah'tır. Öyleyse görüyor musunuz sevgili izleyiciler? Biz sadece bir tek şey yapıyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bakınız Allah-u Teala o bir tek gayretimize nelerle cevap veriyor. Daha bitmedi. Henüz mürşidimize ulaştık. Allah-u Teala'nın tecellisi zikir yaptığımız zaman rahmeti, fazlı ve salavatı beraberce göndermeye başladı. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın katından gelen bu muhteva bizlerin nefs tezkiyesi yapmamıza sebebiyet verir. Allah Teala kalbimizin mührünü açmıştır. Kalbimizdeki küfür kelimesini çıkarıp dışarı atmıştır. Kalbimizin içine de iman kelimesini yazmıştır. Yani kalbimizin içine iman girmiştir. Bizde nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan nedir? Bunun suresinin 21. ayet-i kerimesi açıklıyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ لَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiri nefsini tezkiye edemez ebediyen diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi rahmetin ve fazlın kalbimizin içine girmesiyle gerçekleşir. Kalbimizin içinde iman kelimesi çekim gücüyle gelen fazılları etrafında toparlamaya başlar. Bu toparlanma keyfiyeti %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Fazılların nefsimizin kalbinde toparlanması ve birikmesi olayı. Böyle bir birikim %7'yi bulduğu zaman nefs-i emareyi tamamlar. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Ve ma ubercehu nefsi innen nefsele emaretin nisuhi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. İşte nefsin %7 şerri emrettiği bir yerden %7 daha aşağı şerri emrettiği, %100'den şer emrinin %97-93'e indiği bir yeni dizayn içine giriyoruz. sonra daha çok zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine ulaşan fazıllar, nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında %7 iken 8, 9, 10, nihayet 14 oluyor. İkinci defa bir %7 nur birikimi. Nefsi revame. Artık biz nefsini kınayan bir insanız. Hatalar yapıyoruz ama hata yapmak istemiyoruz. Günah işlemek istemiyoruz ama nefsimiz bize bunları işletiyor. Bu sebepten nefsimizi kırıyoruz, pişmanlık duyuyoruz. Allah-u Teala'dan devamlı tövbe istiğfar bulunuyoruz. Ama bir taraftan da günahları işlemeye devam ediyoruz. İşte bu kademe levame kademesidir. Nefsin levedildiği kademe. Sonra burada %14 nur birikimi vardır. İkinci %7 nur birikimi tamamlanmıştır. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmıştır. Yine Allah'ın bir nimetiyle karşı karşıyayız. Çünkü mürşidimize ulaştığımız anda mürşidimizin ruhu başımızın üzerine ulaşır ve bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu vücudu terk et ve mürşidin bulunduğu dergaha ulaş emri gelir. Bu da Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Mürşidimizin ruhunu bize göndermesi, bizim ruhumuzun başımızın üzerindeki bu ruhun zamanın imamının ruhunun verdiği emir gereğince bizi terk etmesi, o emri verenin de Allah olması, Allah'ın başka bir ihsanıyla karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Bu noktadan sonra Allah'ın verdikleri artık ihsan değildir, nimettir. Çünkü başımızın üzerinde artık vücudumuzun ruhu var. Bu ruhun varlığından itibaren o ruh bir nimettir. Allah'ın bütün ihsanları da artık nimet hükmündedir. Çünkü başımızın üzerinde Allah'ın nimeti var. Mürşidimizin ruhu. Bunların hepsini bir tek talebimize mukabil Allah-u Teala ihsan ediyor. Ama şimdi biz namazını kılan, her perşembe günü orucunu tutan, zekatını iki kat veren bir insan olduk artık. Bu noktadan itibaren artık ibadetler bizi zevk olarak ilgilendirmeye başladı. Ve gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysek, bu noktada bir başka hüviyetin sahibiyiz. Burada artık Allah'a bir yakınlık söz konusu. Çünkü zikir yapıyoruz. Her geçen gün nefsimizdeki karanlıklar azalıyor. Nurlar artıyor. Ruhumuz da nefsi emanede birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levamede ikinci gök katına ulaşıyor. Allah'ın insanlarına karşılık biz de cevaplar veriyoruz. Namaz kılıyoruz. Biz de cevaplar veriyoruz. Zikir yapıyoruz. Biz de cevaplar veriyoruz. Oruç tutuyoruz. Her perşembe günü mutlaka tutuyoruz. Ramazan ayı boyunca tutuyoruz. Başka günlerde de, özel günlerde de tutuyoruz. Öyleyse buradaki adımlar karşılıklı gibi görünür ama aslında bize namazı sevdiren de Allah'tır. Çünkü sözü var. Mutlaka bizi kendisine ulaştıracak. Bu ulaştırma zikir yapmamız da mümkün. Bu ulaştırma namaz kılmamızla, oruç tutmamızla, zekat vermemizle ve özellikle zikir yapmamızla mümkün. İşte yeniden bir yüzdeyiz nur birikimi nefsimizin kalbinde, nefsi mükimedeyiz, Allah'tan ilham alıyoruz. Ve ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükselmek imkanının sahibi olmuş. Sonra bir daha yüzdeyiz nur birikimi. Nefsi mutmainne, yani mutmain olma, doyuma ulaşma demek. Bu kademe, dördüncü kademede artık biz doyuma ulaşıyoruz. Yani Allah'ın bize verdiği her şeyin bizim için yeterli olduğunu kesin şekilde öğreniyoruz. İşte bu yeterlilik bizim için Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Doyuma ulaşıyoruz. Nefsimizin hırsı artık bizi daha çok, daha çok, daha çok diye zorlamıyor. Hırsla haram veya helal kavramlarını zorlayarak Çok para kazanmak hayır. Aklımızı sayıyoruz.

Ve 7. defa %7 nuru biriktirdiğimizde artık Allah-u Teala nefislerimiz nefsi tezkiye noktasına ulaşıyor. Yani nefsimiz tezkiye olmuştur. Ne demek bu? Nefsimizin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. Başlangıçta %100 olan nefsimizin kalbindeki afetler ise %100'den %50'nin altına, %40'a düşmüştür. Başlangıçta şeytan nefsimizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibiyken, %100'üne tesir edebiliyorken, şimdi yarısından daha azına tesir ediyor. Yani %50'sinden daha azına. Öyleyse %50'den fazla Allah'ın nuru nefsimizin kalbinde durumu, o duruma hakim kılarak Allah'ın istikametine çevirmiştir. Şeytanın hakimiyeti %100'den %50'nin altına düşmüş. Artık biz şeytanın hakimiyeti altında bir mağlup değiliz. Nefsimizin kalbindeki bu durum dolayısıyla bir. İkincisi de bu aşamada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. İşte ruhumuzun Allah'a ulaştığı bu nokta hepimiz için Allah-u Teala'nın bir ihsanını ifade ediyor. Biz burada 21. basamaktayız. 14. basamakta mürşidimize ulaştık. 21. basamakta da ruhumuz 7. gökkatına çıktı. 7. gökkatının 7 tane alemini geçti. Sitesin müntahaya ulaştı. Oradan Rabbini gördü ve Rabbine ulaştı. Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz bizi 21. basamakta Allah'a ulaşmak noktasına getirdi. Sonra ne olur? Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında İfna olur, yok olur. İşte bu ifna olma, yok olma olayı Allah'a ruhumuzun ulaşması değil, ona teslim olmasıdır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın zatının böyle bir noktada o kişinin ruhuna sığınak olduğunu, meaf olduğunu söylüyor. İşte Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesi. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür, hakka ulaşmak günüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yol ittihaz eder. Ve böylece o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu nokta 21. basamaktan sonraki velayetin birinci makamı olan 22. basamaktır. Fena makamı. Allah'ın zatında ifna olma makamı. Gördük ki mürşidimize ulaşıncaya kadar bizim talebimiz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'tan sayısız ihsan alıyoruz. Bu noktadan sonra ibadetler başlıyor. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, hacca gidiyoruz, kelime-i şehadet getiriyoruz ve özellikle zikir yapıyoruz, zikir yapıyoruz, zikir yapıyoruz. Öyleyse her aşamada Allah'ın bize verdiklerinin karşılığında bizim bir şeyler yapmamız, Allah'ın da buna karşılık yeni bir şeylerle buna cevap vermesi söz konusu. Öyleyse başlangıç noktasından 10. basamağa kadar biz hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece Allah-u Teala'yı biliyoruz. 10. basamakta Allah gözümüzden kalbimize yol açıyor. İlk işlemi yapıyoruz. Zikir yapıyoruz. Bu zikir bizi huşu sahibi kılıyor. Allah-u Teala huşu sahibi kıldığı zaman bizi hacet namazını kıldırıyor ve derhal mürşidimizi gösteriyor. Huşuya ulaşmayanlar için bu çok zor bir olay. Allah-u Teala onların mürşidlerini göstermez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hiçbir zaman mürşide ulaşmayı da dilemez.

0: Öyleyse bu noktada bizim ihsanımızda Allah'ın ihsanı ard arda geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı biliyoruz ve ard arda Allah'ın insanları bizi 10. basamağa ulaştırıyor. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize yol açan Allah-u Teala 11. basamakta bizim zikir yapmamızla nefsimizin kalbinde nur birikimini sağlıyor. 12. basamakta uçuya ulaşıyoruz. Zikirimizin sayesinde ve hacet namazını kıldığımızda Allah yine kendisini için yapıyor. Çünkü sözü var. Kim hacet namazını kılar da Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidini sorarsa Allah onun Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olduğunu bildiği cihetle mutlaka sözünü tutar, onun mürşidini gösterir. Bundan sonra gördüğünüz gibi kişinin mürşide ulaşması kişinin gayretiyle hacet namazını kılmasıyla takdir eder. Kişi hacet namazını kılacaktır, görevi odur. Allah ise ona mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterecektir. Öyleyse gene karşılıklı iki işlem. Bize düşen, insanoğluna düşen hacet namazını kılmak, Allah'a düşen bize mürşidimizi göstermek. Gösteriyor. Ondan sonra biz bize düşeni yapıyoruz, mürşidimize ulaşıyoruz. Önünde biz çöküp tövbe ediyoruz, el yapıyoruz. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyoruz. Ondan sonra Allah'ın yardımları başlıyor. Ne yapıyor? Zikir yaptığımız zaman rahmet ve fazlından başka rahmet ve salavatı da gönderiyor. Kalbimize iman yazısını yazmış Allah Teala. Kalbimizin içindeki bu iman kelimesi o muhteşem atraktif gücüyle, çekim gücüyle fazlından etrafını toplamaya başlıyor. Ve nefsi emmare, levame, milkime, mutmainne, radiye, mardiye kademelerini birer birer açıp Allah'ın evliyası oluyoruz. Bu açmalarda bize düşen ibadetler, bu aşmalarda bize düşen zikir yapmak ama Allah-u Teala da her seferinde onun mükafatını gönderiyor bizi. Bir üst katın imkanlarıyla hediyelendiriyor. İhsanlıyor. Bize bir üst kata çıkmak imkanını bahşederek bize nimetlerde bulunuyor. Ve neticede Allah'ın evliyası oluyoruz. Burası fena makamı. Biz daha çok zikir yapıyoruz. Allah Teala ikinci hediyesini veriyor. Bir tahsis ediyor yolumuza. Yolumuz sonsuza kadar o tahtın üzerinde olacak. Sonra biz kendimize düşeni yapıyoruz. Fikrimizi günün yarısından öteye taşınıyoruz. Ve böylece zahit oluyoruz. Sonra daha çok zikrediyoruz, daha çok zikrediyoruz. Öyle bir gün geliyor ki Allah'ın verdiği bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücudun sahibi oluyoruz. Bu noktaya Allah-u Teala bizi ulaştırıyor. Biz zikrimizi günün yarısından öteye taşırdığımız zaman zahit oluyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim edecek olan bir zikir yapısına sahip oluyoruz. Ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Böyle bir teslimiyetin muhtevasına baktığımız zaman o kişinin hadis fotoğrafını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ve o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demek Allah'ın teslimlerinden, İslam olma safhalarından ikincisini de gerçekleştirdiğini yerine getirmemiz demektir. Birinci teslim ruhumuzun Allah'a teslimidir. 22. basamakta gerçekleşir. İkinci teslim fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. 25. basamakta gerçekleşir. Nefsimizde hala %9 karanlık kalmıştır. Ama fizik vücudumuz o %9 karanlığa hiç aldırmadan %93 temizlenmiş olan nefsimizin ve ruhumuzun bütün %100'ünün yardımıyla Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Fizik vücudumuz da Allah'a böylece teslim oluyor. Ve daha çok zikrediyoruz, daha iyi zikre ulaşıyoruz. Burası 26. basamak. Daha iyi zikre ulaşan kişi ulul erbab olmuştur. Hikmetin birinci basamasındadır. Ve burada Allah gene ihtiyacını veriyor bize. Zemin katın bütün sırlarını gösteriyor. Kalp gözümüzü açıyor, kalp kulağımızı açıyor. Gene bizim zikrimize karşılık Allah Teala bize ihsanda bulunuyor. Kalp gözümüzü ve kalp kulağımızı açarak ve zemin katın sırlarını göstererek. Bununla kalmıyor. Daha bir zikre başladığımız an nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %100 toplanmıştır. Karanlık hiç kalmamıştır. Böyle bir safhada oluyoruz. İşte bu safhadaki muhtevada Allah'ın yaptıklarıyla bizim yaptıklarımız karşılaşıyor birbiriyle. Ve Allah Teala'nın indinde daimi zikrin sahibi olan bize zemin kattan sonra Allah Teala birinci katı göstermeye başlıyor. Burada Hulül Elbap makamını açıyoruz. İhlas makamının sahibi oluyoruz. Nereye kadar sürüyor bu? İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci katın yedi tane alemi, sitedin müntahanın görülmesi, bunların hepsi Allah'ın insanları. Ve biz sadece daimi zikrin sahibiyiz. Ve sitedin müntahanın görülmesinden sonra Allah Teala bizi Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh gene Allah'ın kendisine için yaptığı şey. Yedi tane gök katını göstermek. Gene Allah'ın lütfu. Gene Allah'ın nimeti. Her tarafta Allah'ın nimetiyle dolu bir dolu dolu evliyalık meselesi yaşanıyor. Ve kişinin bu noktada Allah'ın davetiyle karşılaşması mukadder. Bu davetin adı Tövbe-i Nasuh. Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar ediyoruz. Allah Teala ne yaptı? Kendisini düşeni yaptı. Bizi Tövbe-i Nasuh'a davet etti. Ve Allah'ın söylediği kelimeleri tekrar ediyoruz. Eğer Allah Teala bizi irşat görevine tayin edecekse, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bizi irşat makamına tayin ediyor Allah Teala. Artık Allah Teala'nın bir mürşidi oluyoruz. Neyle? Allah'ın ihsanıyla. Gene Allah'ın yaptığı bir işlem. Ve başımızın üzerine gene Allah'ın bir ihsanı Salah nuru geliyor. Ve Allah için evliya olduktan sonraki günahlarımızı da örtüyor. Ondan evvelkileri mürşidimize ulaştığımız zaman zaten sevaba çevirmişti. Allah'ın neler yaptıysa dediğinde mürşidimize ulaştığımız andaki yedi tane nimeti de saymak lazım. Bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi bir, mürşidimizin ruhunun başımızın üzerine gelmesi iki, Allah Teala'nın kalbimizin içine imanı yazması üç, ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkarması dört, nefs tezkiyesine başlamamız beş, bire onların Allah'ın bire yüzden bire 700'e ihsanlarını yükseltmesi altı ve Allah'ın yeni bir nurunun, salavat nurunun bize gönderilmesi yedinci Allah'ın nimeti. Görüyor musunuz sevgili izleyiciler? Sadece bir şey yapan biz, Allah'a ulaşmayı dileyen biz, Allah'ın ne kadar büyük nimetlerini ne kadar kolayca alıyoruz. Belki de bir hiç karşılığı. Allah Teala bizi o kadar seviyor ki bütün bu hediyeleri art arda veriyor. İşte bunun son noktası salah makamıdır. Salah makamı Allah Teala'nın bütün insanlar için son makamıdır. Ve hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını, salah makamına ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek Allah'la insan arasındaki bu dostane alışverişin standartlarını inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Tá,
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar umumiyeti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var. Ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor. Üçüncü kişiye koşuyor, ona da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit oldular Allah için. Bütün kapılar şunlar çıkmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlarla daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen emin olarak onlardan, sabitlenen ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane topluluksunuz.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah-u Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır, herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen şükredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır Hazreti İbrahim'in, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah-u Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah-u Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler, bütün dünyadaki bütün kavimler arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka be'as edilmiş durumda.
hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirine ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Ve bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru denettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme enne biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahimin naru bima kanu yetkibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cinsten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı.
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, konunun başlangıcı ve yok edilmiş. İblis bunu yok etmeyi başarmış. Başka neyi başarmış? Kainatın yegane dininin 7 safhasını da yok etmeyi başarmış sevgili kardeşlerim. O zaman doğru düşünme alışkanlığının ne kadar önemli bir şey olduğunu yerli yerine oturtun. Kanunlarını öğrenin. Allah'ın kainattaki yegane dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça ismiyle İslam dininin, Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hazreti İsa'nın Hanif dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi iblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor iblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi iblis kaldırıyor ortadan? Tabiyeti kaldırıyor. Tabiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiyetin ihsanla tabiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamına Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Dikkat edin, sizi ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor. Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk 3 dereceyi alanlar, ulul elbab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte tabiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'e hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor iblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Ve insanlar iblisin sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı
olan hükümleri asırlarca bir eğitim düzeyinin içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye. İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz, sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer, sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır. 100 yıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah-u Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır. Ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, bir saat sonra, iki saat sonra, on saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki, o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, iki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan hangi yaşta ölürse olsun Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani?
Ne münasebet, yapamayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa, her gün 2 günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az 2 kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şahide'de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeler emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler. E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi 4 tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslimi olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar, her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların 3. safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah-u Teala bununla acaba ölün mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor. Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk insanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler.
sevgili kardeşlerim, konunun dördüncü safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada nefsiniz de Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de? Teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları itikat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz.
hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd ederim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaş

Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o konuda biz bir araştırma yaptık, bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal, Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası, ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudûne l-mîsâk ve mîsâki bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir mîsâk var. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve mîsâklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezîne ve onlar yesulûne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emerallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, yirmi üç tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne

Ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler. Akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman soyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık, o Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık, orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam, hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey, çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman, eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız, o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah-u Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah-u Teala, biz kitapta, Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler.
Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi. Onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah-u Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 66 67-68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlış da ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru, yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar, o 73 tane ayeti kerimeyi saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman
Gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki benim şefaatim bu dünyada bulunur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresinin 15. 7. ayet-i kerimesinde şunları söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani zamanın imamı, bazı insanlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunurlar buyuruyor. Sonra diyor ki, onlar derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, mümin olursa ve nefsi ıslah edici amellerde bulunurlarsa sen onlara mağfiret eyle. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de mağfiret diye bir mevzusu var. Böyle bir bağlanma olayında sonucun nereye ulaştığını Allah-u Teala açık bir şekilde dizayn etmiş. Kur'an Suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor. Kur'an 69, cehenneme gidip olan insanlardan bahsediyor sadece. Kur'an 70, ama tövbe edenler onlar hariç. Kim tövbe eder de mümin olursa ve nefsi ıslah edici amellere başlarsa biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz. Kur'an 71 ve onlar Allah'a doğru ruhlarını yola çıkarırlar ve tövbeleri kabul edilmiş bir halde ruhlar Allah'a ulaşır. Öyleyse burada Allah-u Teala olayları çok net olarak vermiş. Mü'min 7'de de Furkan 70 ve 71'de de aynı olay söz konusu. Bir tövbe olayı. Nasıl bir tövbe olayı? Mürşidin önünde yapılan özel bir tövbe olayı. Çünkü bu tövbenin kişiyi mümin kılması lazım. Bir, bu tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi lazım. İki, bu tövbenin nefs tezkiyesine başlatması lazım. Üç, bu tövbenin ruhu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Dört. Böyle bir tövbe sadece bir çeşit tövbedir. Mürşidin önünde yapılan tövbedir. Bu izahını ilişkili olduğu konularla bir arada mütalaa ettiğiniz zaman bunun içine mümin olmak giriyor. Bunun içine dalaletten tutulmak giriyor. Bunun içine günahların sevaba çevrilmesi olayı giriyor. İşte iki ayrı kelimeyle ifade edilen bu günahların sevaba çevrilmesi olayı Kur'an-ı Kerim'de açık bir işaret buluyor. Mağfiret kelimesi birçokları için tövbe anlamına gelir. Oysa ki Allah-u Teala hem tövbeyi kullanıyor hem de mağfireti kullanıyor. Öyleyse mağfiret konusunda Allah'ın söyledikleri mağfiretin mutlaka bir şeyde tabiniyetle Allah-u Teala'nın yoluna girmekle gerçekleşecek bir tane oluyor. İşte
Allah-u Teala bu hususu mağfiret düzeyinin ancak müsile tövbe ettikle gerçekleştiğini zaten Furkan Suresinin 70 ve 71. ayetlerinde anlatmış. Nisan Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bir defa daha açık bir biçimde anlatıyor. Ve muhtevanın o olduğunu hiçbir karışıklığa meydan vermeyecek kadar açık bir düzen içinde anlatıyor Allah-u Teala. Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe etselerdi. Sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki af dilemeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor. Öyleyse sahabe günahlarının affı için, bütün günahlarının affı için Allah'tan aff dilemişler. Tövbe edip günahlarının affını dilemişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların günahlarının affını dilemiş. Allah-u Teala'nın da her iki tövbeyi kabul ettiği, birin sahabenin tövbesini kabul ettiği, günahları sıfırladığı. Şurası sıfır kötü olsun. Buradan ne kadar aşağı inmişse kişi o kadar günahkardır. Günahların hepsi affedildi, sıfır kötü çıktı kişi. Bir de daha da affedildi, sıfır kötü o kadar üzerine çıktı. Bir kuyunun minare olması gibi bir şey. Yani kişinin günahlarının affedilmesi değil, affedildikten sonra bir defa daha affedilmesi, işte o günahların sevaba çevrilmesi gerekir. Allah Teala bu konuyu şekillendirmiş. Nisa 167, 168 ve 169 bu şekli çok açık bir şekilde veriyor hepimize. Diyor ki Allah Teala innel lezine keferu ve saddu en sebilillahi katsalilal alem ba'idah. Andolsun ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yoluna girmekten men ederler. Allah'ın yoluna girmelerine insanların mani olurlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onlara mağfiret etmez. İşte buranın durumu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Ve Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Çünkü mürşide ulaşmıyorlar. Önünde diz çöküp tövbe etmiyorlar. İşte yapmış olsalardı ne olacaktı? Sultan Suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi kim bir tövbe işlemi yapar da mümin olursa sadece bir tek tövbe kişiyi mümin olabilir. Mürşidin de yapılan tövbe. O zaman Allah-u Teala'nın onun bütün günahlarını sevaba çevirdiğini, yani o kişiye mağfiret ettiğini görüyorduk. Ama şimdi Allah-u Teala bahsediyor ki burada mağfiret meselesi yok. Allah onlara asla mağfiret etmez. Özellikleri ne bu kişilerin? Bu kişiler kafir. Neden kafir? Mürşidlerine ulaşmadıkları için. Ulaşabilselerdi ne olacaktı? Üç sebepten mümin olacaklardı. Bir, kalplerine iman yazıldığı için mümin olacaklardı. İki, ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için mümin olacaklardı. Üç, nefs tezkiyesine başladıkları için mümin olacaklardı. Öyleyse kişinin üç ayrı cepheden birden mümin olduğu yer, kafir olmaktan kurtulduğu yer. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanlar doğdukları zaman kalplerin mühürlü olarak varlar. Madde bir. Bütün bu mühürlü kalplerin içinde küfür yazısı vardır. Madde iki. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa kalbinin içindeki küfrü Allah-u Teala alır küfür yazısını ve kişinin kalbinin içine iman yazısını yazar. Yani küfrü çıkartır, imanı kalbin içine sokar.
İşte Allah-u Teala'nın bunu gerçekleştirmesi. Küfrü çıkarıp oraya iman kelimesini Allah-u Teala'nın yerleştirmesi o kişinin mümin olmasını ifade eder. Öyleyse mümin olmanın neticesi Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Mümin olduğunuz zaman kalbinizin içine iman gelir. Öyleyse hangi açıdan bir dizaynlı kutusu kısmından bir dizayn kimliğini olursa ben onları mutlaka cennetine alırım. Hesaplı insanlarım diyor Allah-u Teala dinin süresini 8. ayet cennetinde. Kur'an 70 ise mümin olanın günahlarının duvarına çevrildiğini söylüyor. İşte Nisa 167, 168 ve 169 bizlere mürşitlerine ulaşmadıkları için kafir hüviyetinde kalanların dalalet olduklarını söylüyor. Zaten 10 ayeti kerime mürşitlerine ulaşamayanların dalalet olduğunu söylüyor. Öyleyse bu dalaleti olanlar kafirdirler. İşte Nisa 167 onu söylüyor. İnnellezine keferu ve sadduan sebilillahi katlani dalalen bayida. Onlar kafirdirler. Yani ruhları Allah'ın sıratı müstakimine ulaşamamıştır. Onlar Allah'ın yoluna girmemişlerdir. Ve girmedikleri gibi o kadar da kalsalar iner, başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. İşte kendileri mümin olmayan bu insanlar başkalarını da Allah-u Teala'nın yolundan saptırıyorlar. Ve Allah-u Teala onlar için kullanıyor şöyle bir tabir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Mürşitlerine ulaşmamışlar. Bu sebeple kafirler başkalarını da küfre düşürüyorlar. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. İşte dizaynı mağfiret müessesini, şefaat müessesini Allah-u Teala tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturuyor. Mürşidin talebi, müridin talebine paralel bir seyir sakinleri var. Müridin talebi nedir? Allah'tan günahların affı. Allah-u Teala o böyle bir talepte bulunmasa bile onların günahlarını sevaba çevireceğine dair söz vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Mesela buyuruyor ki kim Allah'a ve Resul'e itaat etmezse onlar kafirdirler. İtaat müessesesi tabiyetten kaynaklanan bir olan. Tabi olmayan insan itaat etmeyecektir. İtaat etmek bir Mekke kafirinin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a durup bir sürü itaat etmesi söz konusu olabilir mi? Olmaz tabi. Sahabe tabi olmuşlar. Tabi olmak emre boyun eğmek, emre itaat etmek demektir. Allah-u Teala tabi olmayanların itaat etmediğini, itaat etmeyenlerin de Resul'e itaat etmeyenlerin de kafir olduğunu söylüyor. Yani sonuca ulaştığımız zaman net olarak aynı şeyi görüyoruz hep. Tabiiyet, günahların sevabı çevrilmesi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Hiçbir hadisin Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Onun için Kur'an-ı Kerim'e bakın diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hadislerden Kur'an-ı Kerim'e uymayanların ne yazık ki mevcut olduğunu görüyoruz. Peygamberden sağlık edelim. Kendisi diyorsa onlar uydurmadır. Öyleyse elimizde kainattaki en sağlam ölçek var.
Kur'an-ı Kerim. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün hücreti var. Açıkça diyor ki, benim hadisimse o mutlaka Kur'an'a uygundur. Kilise baktığımız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü'nün diyor ki, benim şefaatim dünya üzerindeyken sahabeye şefaatimi yaptım diyor. Öyleyse herkeste bir düşünce var. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam herkese şefaat edecekmiş ve herkes de doğru posta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şefaat ediliyor, cennete gidecekmiş. O diyor ki, benim şefaatim dünya üzerindedir. Yaşayan, hayatta olan insanlardır diyor. Öyleyse şefaatten muradın söz konusu olan mağfiret kelimesiyle ifade edilen veya daha açık bir ifade kullanılan günahların sevabı çevrilmesi şeklinde tecelli eden bir müessesi olduğunu görüyoruz. Kişisel tövbe üzerine Allah'ın o kişinin günahlarını affuyurması, sonra da Resul'ün talebi üzerine bir defa daha affetmesi. İşte Resul'ün devreye girmesiyle olay şefaat müessesesini ifade ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, hiç kimsenin kimseye bir yardımının olamayacağı, hiçbir şefaatin kabul edilmeyeceği o kıyamet gününden sakının diyor. Allah Teala böyle söylüyorsa bize ne demek ki? Kıyamet günü şefaatinin kabul edilmeyeceğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeye şefaat etmiş mi? Elbette etmiş. Çok açık bir şekilde Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde olay kesinleşiyor. Ayet-i kerimeyi bir defa daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Diyorum ki Allah Teala, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelip de tövbe etselerdi, Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın sen iki talebi de kabul ettiğini göreceksin diyor. İşte günahların affedilmesini değil, iki defa affedilmesini Allah Teala burada Nisa 64'te son derece açık bir biçimde izah etmiş. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu Nisa 167-169'daki mağfiret edilmeme olayından sonraki onun mağfiret etmemesi standartlarında sonucun ne olduğunu orada görüyoruz yine. Diyor ki Allah Teala, Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Oysa ki ayetler çok net olarak söylüyor ki, kim mürşidine ulaşırsa onun mutlaka ruhu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkar ve mutlaka Allah'a ulaşır. Öyleyse bu dizaynı en güzel Allah-u Teala ifade eder. İntivaya başladığı zaman mürşidine ulaşamayan kişinin mutlaka kafir olduğunu cümlesine ulaşıyoruz. İntivaya baktığımız zaman mürşidine ulaşamayan kişinin mutlaka dalaletli olduğunu cümlesine ulaşıyoruz. Bu iki Kur'an hakikatinin ışığı altında konu sonuca bizi götürdüğünde görüyoruz ki o kişi cehennemde. Ama kim mürşidine tabi olursa, o zaman mürşidine tabi olan bu kişinin bütün günahlarının sevaba çevrildiğini, mümin olduğunu ve mutlaka kurtulduğunu görüyoruz. Felaha erdiğini görüyoruz. Öyleyse biz ayına beraber de bakalım.
ilk kişi tövbe ediyor. Mürşidinde tövbe ediyor. Ne olur? İşte Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi böyle bir tövbeyi ifade ediyor burada. Ağaçı tutan melekler ve oradaki kişi, yani Resul oradadır. Zamanın imamı. Biz de kendisine izin verilen iki kişi var. Biri tövbe ettiren, biri de tövbe eden. Allah Teala diyor ki onlar diyor konuşurlar ve doğruyu söylerler diyor. Burada doğrudan Allah Teala'nın muradının ne olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede görebiliyoruz. Yani mürit murad eden demektir. İsteyen, dileyen demektir. Mürit neyi biliyor? Çok önemli bir şey. Allah'a ulaşmayı biliyor. Eğer gerçekten de Allah'a ulaşmayı biliyorsa o zaman doğruyu söylemiş olur. Yani söylediği yaptıklarıyla tesadüf ediyor. Aynı hedefe yönelik. Bu sebeple Allah Teala onu doğruyu söylemiş kabul ediyor. Peki bu Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesine tövbe eden kişi Nebe 39'da gerçekten Allah'ı dilediğini ifade ediyor mu? Kesin. Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmül hakkı semen şa istaze ila rabbihi ne'ama. O gün o tövbe günü, tövbe ederek mürşidin elinin öpüldüğü gün, o gün kişi için hak günüdür. Ruhunu hakka, Allah'a ulaştırma günüdür. Ve Allah Teala buyuruyor ki o gün bilinen kişi, Allah'a ulaşmayı bilinen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu aşarak Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'af olur. Sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'ın zatında kişinin ruhu yok oluyor. Ve bu ruhun içinde bulunduğu Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'af oluyor. Allah Teala me'aba ulaşanlara me'aba girmiş, sığınmış anlamına gelen evvab kelimesiyle hitap ediyor. İşte Allah Teala son derece açık olarak Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şunu söylüyor. Ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri bayin haza ma suadune min külli evvabin hafif. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey cennet budur. Yani hadi girin o cennetin içeriye. Arkadan da Allah Teala cennetin kimler için geçerli olduğunu söylüyor. Ve görüyoruz ki Allah Teala'nın bu dizaynı açık olarak ifade edilmiş orada. Takva sahipleri için. Takva sahiplerinin vasfını veriyor Allah Teala. İki ayrı cepheden. Bir, Allah Teala buyuruyor. Onlar evvaptır diyor. Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Me'aba ulaşmış, sığınağa sığınmış olanlar. Me'ab kelimesi ve evvab kelimesi aynı kökten geliyor. Me'ab sığınak, evvab sığınağa sığınmış olan. İşte Allah Teala mesela kelime kökünü alıyor, kelam kökünü. Yani bu kökten gelen kelime sözüyle mütekellim sözü, mükaleme sözü hep aynı kökten geliyor. Ama görüyorsunuz ki başlarına mim eki getirilmiş. Mükaleme karşılıklı konuşma demek. Karşılıklı kelam etme. Kelime de o kelamın her parçasının adı, yüzünün adı. İşte nasıl evap kelimesinin başında M harfi yoksa
Ama meab kelimesinin başında meabı varsa evvab o meaba sığınmış olan manasına geliyor. Ve hafiz diyor Allah-u Teala başkanın üzerinde muhafız bulunanlar. Öyleyse yedisi kimler duruyor? Bunlar takva sahipleri. Özellikleri ruhlarını Allah'a ulaştırmış olmaları birinci özellik ve Allah'ın zatının onlara sığınak olması. İkinci özellik de başların üzerinde mürşitlerinin ruhunun bulunması. Şimdi böyle bir düzeyini o kişinin korkusuz cephesinden izleyelim. Mümin olmak kavramıyla karşı karşıyayız. Bir kişinin kalbindeki ekinliği Allah-u Teala alır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Nefsin kalbindeki ilk hareket. İki, Allah-u Teala o kişinin kalbine ilfat koyar. Yani idraki önleyen müesseseyi alır, idraki sağlayan başka bir müessese koyar. Üç, Allah-u Teala o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Çünkü Allah'ın nurları Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde açık olarak yer aldığı gibi yukarıdan aşağıya doğru inzal edilir, indirilir. Yukarıdan aşağı inen bu nurları kişinin kalbinin alınması için aşağı dönük bir kalp kapısı meseleye çözüm getiremez. Kalbin içine nurlar giremez. Onun için Allah Teala o kişilerin kalplerini yukarıya doğru kapısını, Allah'ın nur kapısını yukarıya doğru çeviriyor. Bu kapı takva kapısıdır. Kalbin bir başka kapısı daha var. O kapı da fücur kapısı. Allah Teala Şems Suresinin 8. ayet-i kerimesinde o kişinin o kişiye takvanın da fücurun da ilham edileceğini söylüyor. Ve elhamaha takvaha ve fücuraha diyor Allah-u Teala. Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Nereden? Takva kapısından fücur kapısından girer. Allah'ın nurlarının açısından da meseleyi aynı standartlarda yakalayabiliyoruz. Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı yukarıdan aşağı kalbimize girer. Ama şeytanın zulmeti, karanlıkları fücuru zulmet kapısından aşağıdan yukarıya doğru kalbimize girer. Öyleyse böyle bir düzen söz konusu. Bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah onun kalbinde 14 tane şartı gerçekleştirir. Ne demiştik? Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinliği alır. Bir, kalbine ihfat koyar. İki, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Üç, sonra ne yapar? Dördüncü işlem, o kişinin göğsünden nefsinin kalbine bir nur yolacak. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hakikaten bahsediyor. O kişinin nefsinin kalbine Allah'ın bir nur yolu açtığını söylüyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islam diyor Allah Teala. Allah kimin kalbine imanı Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Peki bu teslimi açmak o kişiye nasıl bir netice verir? Zümer 22'de bunun cevabını veriyor hepimize. Allah'ın nurları diyor sadece göğüslerinden, kalplerinden nur yolu açılan, göğüsleri şerh edilen o kişilerin kalbine ulaşabilir.
Yani göğsün şah edilmesiyle, yarılmasıyla o kişinin kalbine nurların girebilmesi aynı şey. Yani Allah-u Teala bir kişinin göğsünü İslam'a teslimi açması demek, o kişinin göğsünden kalbine ulaşan bir nur yolunu açması demek. İşte böyle bir nur yolu kalbimizdeki dördüncü işlemi oluşturur. Öyleyse bu dördüncü işlemden sonra mürşid sahibi oluruz. Hacet namazını kılarız. Allah-u Teala mürşidimizi gösterir. Mürşidimizi Allah gösterir. Ve şeytanın böyle bir konuda müdahalesini men eder. Nasıl men eder Allah-u Teala? Açıkça bu konuyu men eder. Allah-u Teala şeytanla olan pazarlığında şeytan diyor ki, Ya Rabbi bana kıyamet gününe kadar izin ver. Allah-u Teala buyuruyor, sen izin verilmişlerdensin. O zaman diyor İblis, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ben onların hepsini yoldan çıkarmaya çalışacağım. Allah-u Teala bir şeyi men ediyor diyor ki, İhlas sahibi kullarım hariç diyor. Onları yoldan çıkarma yetkisini sana vermiyorum diyor. Yetkilerin sınırlı. İhlas makamları için hiç kimseye sen bir tehdit edemezsin. Yani yaratıcı dilediği yerde etkisini gösteriyor. İblis netice itibariyle sadece bir kul. Bu kul üstelik her şeyi yapmıyor mümkündür değil. Sadece yalan söyleyebiliyor ve kandırabiliyor. İşte böyle bir düzenin içinde olan İblis bazı konularda yetkisiz hakim olan Allah hakimiyetini orada koyuyor. İşte bunlardan bir tanesi de kişinin hacet namazı kılması hakkında mürşidini görmesine şeytanın engel olabilmesi. Allah-u Teala'nın buna müsaadesi yok. Eğer insanlar Allah-u Teala'nın bir evliyasının şeytandan ilham aldığını iddia ediyorlarsa orada Allah-u Teala'nın bu istikameti kesin bir hükmüyle karşı karşıyalar. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Ve şeytanlar dostlarına vahyederler diyor. Öyleyse şeytanın mümin olmayana vahyedebilmesi her zaman mümkün. Onlar onun dostu. Ama mümin olan hiç kimseye şeytan vahyedemez. Yani şeytanın öyle bir insanı vahiy ve tesir altına alması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse kimdir mümin? Mürşidine tabi olan. İşte bu istikamette Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri buyuruyor ki mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Gerçekten bu ayet yerlerine tam olarak oturuyor. Ne diyor Allah-u Teala? Biz şeytanı mümin olmayanlara dostlarız. Onlara vahyedebilir şeytanlar. Dostlarına vahyederler diyor. Ve şeytanlar dostlarını yoldan çıkartabilirler. Onların kalplerini karartabilirler. İşte Bakara Suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ı veliyyüllezine aminu yuhicuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumu tazute yuhicunehum minen nuri ilen zulümati. Allah aminu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur.
onların kalplerini nuruyla aydınlıktan karanlığa ulaştırır. Onlar ki kafirdirler. Onlar tağutun, yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da o insan ve cin şeytanlar tarafından, tağut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Onların kalpleri nurdan zulmete dönüşür diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse bir kişi eğer mürşidine ulaşabilmişse o kişi her şeyden evvel tağutla ilişkisini kesen bir insandır. O tağutun dostu değil, Allah'ın dostu olmuştur. Mürşidine ulaştığı an. Bakınız şimdi Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi neyi söylüyor? Allah-u Teala buyuruyor, la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyine rüştü minel gay, and olsun ki irşat yollarıyla, gay yolları, irşada ulaştıran yollarla cehenneme ulaştıran yollar, mürşidine ulaştıran yollarla sabite ulaştıran yollar birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek kesin şekilde ayrılmıştır. Devam ediyor Allah-u Teala. Diyor ki فَمَنْ يَكْفِرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ O kişi ki tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a amin olursa. Öyleyse iki olay birbirine zıt olay aynı anda fark ediyor. Kim tağutu devre dışı bırakırsa o Allah'a iman ediyor. O Allah'a mümin oluyor. O Allah'a ulaşmayı bileyen bir iman sahibi, amin olan birisi. Sonrası çok açık. Fakat istemse kebil ürvetül uska lentisam ilaha. O kişi tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakan, Allah'a iman eden o kişi insan ve cin şeytanları devre dışı bırakıyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, mürşide, mürşidin eline sımsıkı yapışıyor. İşte onlar kalpleri zulmetten nura ulaştırılanlar. Öyleyse böyle bir oldu. O kişiyi mümin kılardır oldu. İşte mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala diyor ki mümin olan kişi nefs tezkiyesine başlayan kişidir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. Anlar ki amel-i salihattadırlar. Nefsi ıslah edici ameller işlerler. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Peki ne zaman olur bu iş? O kişi nefs tezkiyesi ne zaman başlar? Kur'an suresinin 70. ayet-i kerimesi bunu açıklıyor. Kim tövbe eder de, mürşidin de tövbe eder de mümin olursa, onlar nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. Onların bütün günahları sevaba çevrilir. Onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döner ve Allah'a fenatlarından kabul edilir. Demek ki orada kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başlayanlar mümindirler. Öyleyse sadece mürşidine ulaşabilen bir kişi bu mümin olmak şerefine erer. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ruhu Allah'a doğru yola çıkanlar mümindir. Onlar ki tövbe etmiş mürşidinde ve mümin olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Onların ruhu diyor Allah'a doğru yola çıkar. Kur'an 69-70-71 bize çok müstesna şeyler anlatıyor. Ama Allah-u Teala ruhu sırat-ı müstakimde olanın mümin olduğunu sadece bununla anlatmakla kalmıyor bize bu ayetler. Yani bu 69-70-71 Kur'an'lar.
Tevbe suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Şeytanın kıyamet günü verdiği söz gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani onun dışında, müminlerin dışında herkes cehenneme gidecek diyor Allah-u Teala. Öyleyse açıklama seçim olarak geliyor mu? Seçim olarak geliyor. Müminlerin dışındaki bütün fırkalar şeytana kul olacaklar. Kaç fırka? 73 fırkadan 72'si cehennem. Bir tanesi 73. fırka cennete girecek. Sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, kimler bu insanlar cennete girecek olanlar? Onlar diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin bedenin gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Gerçekten Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor mu? Net olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim bunu. Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında diğer bütün fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki bütün fırkalar Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden sizi saptırırlar ve şeytana kılacaklar. Öyleyse kurtuluşa ulaşanların hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar. İşte sadece mümin olanların, sadece mürşitlerine ulaşanların ruhları sırat-ı müstakimin üzerinden Allah'a doğru yola çıkıyor. Demin söylediğimiz Nebi 38-39 bunu anlatıyordu. Mürşidine tabi olan kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla mürşidine tabi olan kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyordu. Ve Allah'a doğru yola çıkan bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakimin üzerinde bulunuyordu. İşte Fen Furkan Suresinin 70 ve 71. ayetleri bu tövbe edip de mümin olan kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkacağını, Allah-u Teala tarafından da mutlaka kabul edileceğini söylüyor. Hem de daha pek çok

Müstakim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Onun için senden istihane isteriz. Yani bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi isteriz. Sırat-ı lezzine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki üzerlerine, başlarının üzerine nimet verdiklerinin yoludur. Yani mürşidin ruhunu başlarının üzerine getirdiğin insanların yoludur. Gayrül mağdûbi aleyhim. Üzerlerine gazap yürütmemiz yolu değildir. Böyle dalin dalalette olanların da yolu değildir. Ne demek bu dalalette olanlar kim? Dalalette olanlar mürşitlerine ulaşamayanlar. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da ruhları sırasının fikrinin üzerinde değil. Ne diyor Allah Teala Fatiha'da? Bir defa daha söyleyeyim. Böyle damil. Dalalette olanların da ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz diyor Allah Teala. Öyleyse birinci ayet-i kerime Kasaf 50. Habibim eğer senin davetini icabet etmezlerse o zaman onlar kendi hevalarına tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa o ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İkinci ayet-i kerime Taha 123. Habibim, hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Sizlere hidayetimiz ve hidayetçimiz gidecek. Kim hidayetimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. Evet 17 Men yetullahi kevgen nüfet ve men yüccin felen tecide lehu veliyen mürşidan. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalalette kalmışsa Allah'a ulaşmayı dilemediyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Çünkü onlar o mürşide ulaşacak olan özelliğin sahibi değiller. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyeni de Allah Teala mürşidine ulaşmayı arz etmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte son derece açık olarak Hac 54'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır. Mutlaka onları mürşidine ulaştırır. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala şöyle buyuruyor. O nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun Habibim? Eğer mürşidine tabi olsardı ne olacak o insanlar? O zaman nefslerini kendilerine nefslerine tabi olmayacaklardı. Dolayısıyla nefslerini kendilerine ilah edinmeyeceklerdi. Ama tabi olmamışlar müşriklerine. Nefslerini kendilerine ilah edinmişler. İşte onlar dalalet olanlardır diyor Allah Teala. Biz onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakırız. Hep aynı olay. Ya nefsine tabi kişi ya da mürşidine tabi. Mürşidine tabi olmayanların hepsi dalalette gördüğümüz gibi. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah Teala buyuruyor. Ümmilerin arasında Resul beyat eden o Allah'tır. Onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öylesin diye, onlara hikmet öylesin diye. Ondan evvel bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Ali İmran 164'te yine Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Resul'e tabi olmayanın dalaletten kurtulamayacağını ifade ediyor. Diyor ki bütün kavimlerde Resul beyaz edilir. O kavimlerdekilerin başlarının üzerinde nimet olsunlar diye ve onları mümin tutsunlar diye. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar o Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir belaya düşmelidir. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Allah Teala buyuruyor Nahl 36'da. Diyor ki Allah bütün sözlerde resimler ve asıdar. O kavimlerdekileri şeytanı kullanmaktan çıkarsın da Allah'a sunetsinler diyor. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalaya takıldı. Tabi olanlar hidayete ermişler. Tabi olanların üzerine dalaya takılmış. Allah Teala 9. ayet-i kerimesi Zümer 23'te şöyle söylüyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından bir dediğini hidayet erdirir. Kimi de dalayetse bırakırsa onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'a ulaşmayı dinemeyen kişiyi Allah'a selam kullanan hidayetçi ulaştırmıyor. Onlar da tabiatıyla dalayet takılıyorlar. Araf 186 da aynı mübarizdir. Allah'a dilediğini dalayetse bırakır. Allah'ın dalayetse bıraktığı bu kişiyi kurtaracak bir hidayetçi yoktur. Değilmiş. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Görüyorsunuz ki sevgili izleyiciler, 10 ayet mürşidine ulaşamayan kişinin dalaleti olduğunu söylüyor. İşte bu dalaleti olanlar ne yazık ki cehenneme gidecek olanlar, kendilerine mağfiret edilmeyecek olan ve şefaate nail olamayacak olan insanlar. İşte bunların müşterek özelliği kafir olmaları. Şimdi Fatiha suresine baktığımız zaman ne görmüştük? Dalayeti olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Gördük ki sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar müminler. Öyleyse mürşidine ulaşamayan hiç kimse sırat-ı müstakimin üzerinde olması mümkün olmadığı için mümin olamaz. Bir üçüncü cepheden belki de en önemli cephe burası. Çünkü çok kesin bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Sadece başlarının üzerine mürşidin ruhu ulaşanlar var ya, sadece onlar mümindir. İşte demin size Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesini söylemiştik. Zamanın imamı orada. O şükürden melekler orada. Bir kişi birisi tövbe ediyor, birisi tövbe ettiriyor. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur? Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, arşın sahibi demekle arşın meleklerle ilişkili olduğunu söylüyor bu ayet-i kerimenin. Dereceleri yükselten demekle de şefaatle alakalı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. O kişinin üzerine katımızdan bir ruhu, mürşidin ruhunu, zamanın imamının ruhunu gönderiyoruz diyor. O kişinin başının üzerine ona senin Allah'a ulaşma günün geldi emrini vermesi için. Emrimizi tebliğ etmesi için diyor Allah-u Teala. Ve kimin başının üzerine böyle bir ruh gelirse onun kalbinin içine imanı yazdığını söylüyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine katımızdan, Allah'ın katından bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor Allah-u Teala. Sonra bir şey daha söylüyor. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ve onların kalplerinin içine imanı yazar. İşte kalbin içine Allah'ın imanı yazması. Bir kişinin gerçek anlamda mümin olup olmadığı Allah'ın ölçülerine göre tayin eder. Bu ölçü kesindir. Kimin kalbine Allah-u Teala imanı yazmışsa
O kişi imanın sahibidir. Allah-u Teala tarafından yazılmış bir imanın sahibidir. İşte o kişi mümindir. Yazılmamış. Onu müminler tarafında görmüyor Allah-u Teala. Hücurat Suresi 14. ayetlerine Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Aynı şekilde tövbe etmişler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sahabe gibi. Biz de mümin olduk dediler Araplar. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah'ın yaptığı ne? Bir, o kişinin kalbindeki mührü açıyor. İki, kalbinin içindeki küfür kelimesini oradan alıyor. Üç, kalbinin içine imanı yazıyor. İşte kıyamet günü Allah Teala'nın karşısına çıktığımız zaman iki türlü insan çıkacak. Kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı insanlar, kalbinin içinde hala küfür kelimesi yazılı olanlar. Bütün insanların doğuşları kalplerine yazılan küfür kelimesidir. Allah Teala son derece net olarak söylüyor ki bir kişi müşriğine ulaştığı güne kadar kalbinin içine küfür yazar. İşte Câsiye 23'te o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları dalalete bırakmıştır diyen Allah Teala diyor ki onların kalpleri yürüldüdür. Şimdi Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakalım. Ne görüyoruz? Diyor ki Allah Teala Bakara 6 ve 7'de Habibim sen o kafirlere ne söylesen birdir. Anlar değişmezler. Mümin olmazlar. O kafirler var ya onların kalbi mühürlük. Demek ki bütün insanların kalbi kafir oldukları sürece mühürlü. Ne zamana kadar mühürlü? Müşriklerine ulaştıkları güne kadar. Çünkü müşriklerine ulaşmadıkça dalaletli insanlar ve kalpleri mühürlü. İşte bu cümleden olarak Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde diyor ki o kafirler onlar müşriklerine ulaşmamış olanlardır. Onların kalpleri mühürlüdür. İşte kim müşriğine ulaşırsa ulaştığı gün zamanın imamının başının üzerinde kalbinin de içine Allah-u Teala imanı yazıyor. Kalbin içine Allah'ın imanı yazdığı kişi sadece onlar müminlerdir. İşte günahları sevaba çevrilen insanların hepsi müminlerdir. Yani sadece müminler şefaate nail olurlar. Sadece müminler günahları sevaba çevrilenlerdir. İşte bu açıdan üç ayrı istikamette de aynı şeyi görüyoruz. Müminler kalplerine iman yazanlardır. Müminler ruhları Allah'a doğru yola çıkanlardır. Müminler nefs tezkiyesine başlayanlardır. Müminler günahları sevaba çevirenler, yani Allah'ın şefaatine ve mağfiretine muhatap olanlardır. Allah Teala kıyamet günü, kıyamet günkü hesaplaşmada filmlerimize, hayat filmlerimize bakınca aldığımızı gördüğümüz, mürşidimize ulaştığımız anda aldığımızı gördüğümüz o derecelerin adını şefaat olarak kullanmış. Bunun hayattayken tahakkuk etmesine de mağfiret adını veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'deki mağfiret tabiriyle Kur'an-ı Kerim'deki şefaat tabiri arasında Allah'la ilişkiler arasında hiçbir farklılık söz konusu değil. Ve hem hadis-i şerifler hem de bütün ayetler
onu gösteriyor ki şefaat meselesi kişi mürşidine tabi olduğu gün gerçekleşen günahların sevabına çevrilmesi olayıdır. Kıyamet günü bu olay tahakkuk etmez. Kıyamet günü biz sadece hayat günümüzde Allah'ın bize verdiği bu ihsanı görürüz. Öyleyse bu düzen içerisinde hepimizin hem cennet saadetine, hem dünya saadetine, şefaate, mürşidimize ulaştığımız gün nail olarak bütün güzelliklerini yaşamamızı kendimizce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Es-Fatiha ve As-Salamu Aleyhi ve Sellem.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz sonsuz şükrederiz ki bizleri bir defa daha olan bir fırsatında bir araya getirdik. Allah'tan bahsetmek bir hükümettir. Dinlemek böyle. Allah muhakkak ki insanı da verilen bu varlığı kainattaki en üstün varlık olarak yaratmış, mahlukatının en üstün olarak yaratmış ve onun dışında yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. İnsanı da kendisi için yarattığını söylüyor. Bu düzen içinde insan yaratıldığına göre Allah Teala'nın bu müstesna kurumdan Allah'ın istediği bir şeyler olmalı. Evet, Allah Teala onu sadece mutlu olmasını istiyor. Sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler, mutluluk sevgiyle paralel bir yol gibi. Allah gelin görün ki eğer yüzünüz Allah Teala ise kölelere yönelik bir mutluluğa ulaşmak üzere. Ama bu sizlerin hücret olarak değerlendirdiğiniz şeyin çok daha ötesidir. Yani demek istiyorum ki eğer Allah Teala ile ilişkideyseniz başkalarına göre süreliğiniz arttıkça süreliğiniz artar. Sonsuz süreliğiniz sonsuz kirliliğini düşünüyoruz. Öyleyse Allah'a kere olmak ve hediye kirliliğin tersine iki tane mekundur. Ters orantılı iki tane mekundur. Kirliliğiniz arttıkça kirliliğiniz artar. Ne yapacaksınız? Allah'a falan ilişkiler, dünyadaki ilişkilere benzemiyor. Biliyorsunuz ki dünyada bir insan kere olduğu zaman hürriyetini başkaları gibi kullanabilmek şöyle olursun, bütün hürriyeti elinden alınmıştır. Peki alayla olan kölelik münasebetinde nasıl oluyor da hürriyet insanlara ulaşıyor? Çünkü iki türlü kölelik var. Bir, sizin rızanın silahına birisi geliyor, sizin savaşta esir ediyor, köle ediyor. Siz kölelik istemiyorsunuz. Ama gelin dedik ki kadar öyle mağlup olmuş ordunuz ve siz de esirmişsiniz. Adamın hürriyetiniz o insanlar tarafından ve İslamlar tarafından kısıtlanacaktır. Köleliğin en açık delili budur. Hürriyetin kısıtlanması. Peki Allah'a köle olmak, ha orada durun. Orada hürriyetiniz kısıtlanmak şöyle dursun. Ne kadar köle olabilirsiniz, o kadar sonsuz bir hücretine sahip olursunuz. Bütün kainatın önümüzde açıldığı, hepsine ulaşmak imkanımızın olduğu bir sonsuzluk düşünün. Zamanı sıfırlayabilen sonsuzluk sadece Allah'ın zatına aittir. O zamanı sıfırlayabilen sonsuzluk sahibi olduğu için zamandan bizi münezzehtir. Onun bulunduğu ortamların hepsi zamanın bütün parçalarını ifade eder. Yani Allah'a göre geçmiş ve gelecek bu iki tane mevsim yoktur. Sadece an vardır. Gelecek de yaşanmıştır, geçmiş de yaşanmıştır. Biz insanlara göre kıyamet meselesi henüz oluşmamıştır. Geleceğimiz gibi. Ama eğer Tebe Suresinin 20. ayet-i kerimesine bakarsanız Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Gerçekleştirecek demiyor. Unutmayın Kur'an-ı Kerim bundan 1400 sene evvel indirildi. Bugün de kıyamet kopmuş değil. Kıyamet bizim için gelecek zamandır. Allah'a göre geçmiş zaman. Çünkü o kıyametten sonra geriye dönüp sıfıra inen zamanın da sahibi.
özellikle zamanın her parçasında sıfır dolaylarında bulunma fikrinin sahibi olan tek varlık. Yaratan Allah. Zamanı sıfırlayabilmesi sebebiyle kainatın her noktasında aynı anda bulunabilir. Öyleyse Allah'ın mekanlarına bulunacaktır. İşte kim Allah'a köle olursa Allah'ın 99 esmasının tecellisi o kişide oluşur. Ve farklı bir konuma girer. Bir insanın Allah'a kul olması Allah'ın farzıdır. İslam olmak mecbur etmesiniz. Bir, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki, fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Üç, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah'ın Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindeki emrini gerçekleştirmiş olursunuz. Ne diyor Zariyat 56'da Allah-u Teala? Andolsun ki diyor biz insanları ve kimleri bize kul olsunlar diye yaptık diyor. Ve ma halektel insi ve cinni illa neyavudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Üç kademeli bir işlem. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. Fizik gücünüzü Allah'a teslim etmek. 25. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. Ve Allah'a kül olmak. İşte Allah-u Teala'nın önce burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ruhunu teslim ederse o kişi zemin sahibinin mutlak olarak sahibi olur. Kul olmanın birinci aşaması. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz. Ekber kul olacaksınız. Dünya saadetinin büyük kısmı sizin olacak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'a ekber kul olacaksınız. Arkasından bununla bu teslimle yani son teslim olan nefsinizin teslimiyle aziz kul olacaksınız. Allah-u Teala'nın mükafat sistemine baktığınız zaman mükafatların doruğunda azim kelimesini görürsünüz. Üç tane temel mükafat. Azil azim, fevzil azim, ecrül azim. Azların en büyüğü sonsuzu, ücretlerin en büyüğü sonsuzu ve mükafatların en büyüğü sonsuzu, fevzil azim. Ecrül azim, ücretlerin en büyüğü sonsuzu ve fazil azim, fazların en büyüğü sonsuzu. Yani kişinin sonsuz bir mutluluk içinde yaşaması. İç dünyasında mutlu, dış dünyasında mutlu, Allah ile olan ilişkilerinde mutlu bir mutluluk içinde. İşte bütün bir kainat insan için yaratılmış. İnsanların çoğu der ki bizim için yaratılmışlar. Biz oraya gidemezsek, gidemediğimize göre nasıl bizim için yaratılır? Sevgili izleyiciler, izleyicilerini biliyorlar. Onlar da gittiler, siz de gittiniz. Ama hatırlamıyorsunuz. Her gece siz isteseniz de, istemeseniz de nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Ve adına saymaktan dediğiniz bir güzelliği yaşayacaktır. Nefsiniz sonsuz hızla hareket etmek istediğinin sahibidir. Nerede? Zahiri alemde. Nerede? Gayb aleminde. Ve özel şartlarda verdah aleminde. Bir maddenin veya partikülün sonsuz hızla hareket etmesi onun kendi aleminin dışında olmasıyla mümkündür. İşte Allah-u Teala eğer sizi bir gece rahmet olanlarla beraber bir rüyada yaşatmışsa, şartlarda fizikte terzah halindesiniz. Ne demek istiyorum? Rahmetli büyük anneniz, dedeniz. Bir de bakıyorsunuz onlar. Hem de genç halleriyle görebilirsiniz. Yaşlı halleriyle görebilirsiniz. Orada her şey değişebilir.
Onları kucakladığınız zaman, ellerini öptüğünüz zaman elinin içinde gerçek bir el vardır. Bir insan ile. Kucakladığınız zaman bir vücutla kucaklayacaksınız. Bayağı etiyle, kemiğiyle bir sizlik vücut. Ama o sizlik vücut nefrede verilen vücudunuzdur. Oradaki şartlar sizliktir. Yani bu bardağı aldığınız zaman elinizde bardağı tutabilirsiniz. İçindekini de içebilirsiniz. Ama ben burada nefsimle bulunsaydım ve bu bardağı tutmak istedim, ona dokunmam, nefsimim vardı. Elim kenarına gelir, içinden geçerek Ebu Bekir'e çıkardı. Hiçbir zaman bardağı dokunmadığım gibi içindekini de içemezdim. Ama burası zahiri alem. Bu vücudun alemi, bütün bu sistemde bu vücuda ait olan. Öyleyse bu gözleri bu alemi görebilirim. Bu vücudumda bu alemde fizik olurum. İşte bu vücut yer çekimi kuvvetine sahip edilir burada. Normal standartları sonsuzluğunda hareket edemez. Bunun bir tek istisnası var. Ne zaman doğurunuz fizik vücudunuzda yoksa olursa ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmuş ve miracı çıkmıştır. O zaman ruhunuz fizik vücudunuzda yoksa olduğu zaman fizik vücudunuzu kimse göremez. Çünkü ruhunuz bu gözlerle baş gözlerle görülemediği için onun ortada fizik vücudunuzu kimse tarafından görülemez. İkinci standart sonsuzluğunda ikisi bilemeyiz. Yani. Öyleyse sonsuzsuz acaba ne tür bir hızdır? Demin Allah-u Teala'nın yalnız kendisine has olan hızından bahsettik. Sonsuzsuz dedik. Zamanı sıfırla evlen bir sonsuzsuz. Acaba insanın da sonsuzluğu zamanı sıfırla evlenir mi? Hayır, sıfırlayamaz. Hiçbir mahlukun hızı zamanı sıfırlayamaz. O sadece Halik'a aittir. Yani Yaratan'a aittir. Bütün insanlar, hepimiz bizler birer mahlukuz. Yani yaratılanız. Yaratan mı? O Allah. Halik. Yaratıcı. Öyleyse sonsuzsuz zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuzun Allah'a selam etsin. Doğmamıştır. Doğrulmamıştır. Ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah-u Teala hep vardır. Ne kadar ileriye giderseniz gidin, yine var olması devam edecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir zamanlar sadece Allah vardı. Zamandan evvel. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ya da yokluk vardı. Sonra mı Allah yaratmayı diledi. Ve dilediği iyi yaratmayı enerjiden başlayarak yarattı. Enerji zaman ölçüsünün 90 adını verdiği partiküllerden oluşuyor. İşte bunlardan bir merkez, bir de çevrede bilinen grup ifrat ederek atom merkezini vücuda getirmek. Merkezde en başta hidrojen atomu var. Merkezde bir proton, çevrede bir tek elektron var. Elektrik bir yüzeyde dönen bir elektronla bir proton bir hidrojen atomuna yaşıyor. Ve bütün kainat hidrojen atomlarının birleştirilmesiyle meydana gelmiştir. Birleşebilen her çift sayıda bir element oluşur. Öyleyse iki hidrojen atomundan, dört hidrojen atomundan, altı hidrojen atomundan, sekiz hidrojen atomundan bir tane arayan elementler vücuda gelir. Ama eğer aradaki bir rakamdan bahsediyorsanız orada denge oluşamadığı için elementler oluşuyor. Allah-u Teala'nın düzenine dikkatle bakın. Makro alemi, mikro alem adeta bir dönüm bir kopyasıdır. Bir güneş sisteminin merkezinde bir
protonlar da diyebilirsiniz. Çevresinde de elektronlar da diyebilirsiniz. Bu açıdan bakıyorsunuz. Dünyamız da güneş ötelerinden proton mesafesinde bir elektron arasında. Eğer küçülebilseydiniz, çok küçülebilseydiniz, ve kendinize bakabilseydiniz, bir kainatla kalkıyorsunuz. Biliyor musunuz, kainat insan gibi bir şekilde alakalı tarafından yaratıldı. Her ne kadar bizim sevgili alimlerimiz, dünya gibi yuvarlak bir kainat dizayn edenlerse de akıllarında bu sadece zandır ibarettir. Eğer Adana'ya geçirmiş olsalardı, oradan Allah Teala onlara ve dünyaya baktığımız ortayadır. Bir insan gibi bir şekilde, cinsiyetli bir insan gibi bir şekilde kainatı gerçeklerdir. Sesin rengini de söyleyeyim. Hani bazen yağmur yağar da nehirlerden toprak rengine bürünmüş musluklar, renk dolulaşmışlar. İşte tam o renk. Öyleyse 250 milyar galaksinin oluşan bir kainat sistemi. Ne kadar da temiz insan gücünde 200 trilyon hücre olmuş var. Bakanlar gözüne çok yakın gibi görünüyor. Belki de küçücük bir yanlışlık var. Ama biz kainat ve insan gücünde muhteşem bir benzetmenin içerisinde Allah'a falan yaratmış içerisinde. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, onun sırları çoktur. Bana her şey o kadar zevkli ki, ona aşık olmanın için sebep yok. Evvela ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama bir gün bunu yetmediğini görürsünüz. Bana hayran olursunuz. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala'nın bu sevgisi, aşkı, ona karşı duyulan sistemlerden bahsediyorum. Hayranlığı, onun ötesi var mı? Var. İşte orasıdır Allah'a kere olma. Bu öyle bir duygudur ki çok derinimizde bir yolunun kanadığını hissedersiniz. O size her şeyi vermiştir. Ama size bir şey yapamamışsınız. Yani onun olan ibadetiniz, onun için hayatınızı vakf etmeniz, bunlar onun size insanları yanında o kadar küçük şeylerdir ki bir Everest dağıyla bir kırıncanın mukayesi değildir. Artık kullanmayı tamamlamışsınızdır. Ama yetmez. Onun verdiklerine bakarsanız sizin ona verebilecekleriniz sıfırdır. O zaman Allah'a köle olmak ister. Sizden olan her şeyi onun emrine tahsis etmek. Neyi tahsis etmişsiniz? Kul olduğunuz eve de fizik gücünüzü. Evvela ruhunuzu bir, sonra fizik gücünüzü iki, sonra nefsinizi üç. Emirler bitti. Geri kalan emir değil. Siz istiyorsunuz. Ödeyemediğiniz bir borcu hissediyorsunuz. Bir ağırlık. Mutlaka ödeme gereği duyuyorsunuz. Aslında netice almanın mümkün olmayan bir karşılaştırma. Onun size verdikleriyle sizin ne verebileceksiniz. Sadece bir kul olarak yaratıldığınızı unutmayın. Yani sıfırdan, sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir kesimi renk, ışık, ses olarak algılayabilirsiniz. Siz kainatın en üstün mahluku insan 6 milim teşkilatı var. Onun aşağısı ve yukarısı 6 milim.
yetki alanımızın dışında. İşte bizler değil sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Gerisi mi? Her şey olur. Ya negatif dalga boyları, sıfırın bir ödülünden başlayan, eksi sonsuza kadar ulaşan hiçbir mantığı yanaştırır. Öyleyse anlıyor musunuz? Neden köle olmak gerektiğini anlıyor musunuz? Bu Allah'la sizin önünüzde öyle bir görünmez sözleşmedir ki o sizi yaratmış tek taraflı bir sözleşmeyle yalnız sizin için. Sizin mutluluğunuz için. Sizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemez. Bütün kölelerle efendiler arasında bazen yüzlü, bazen yüzlü, bazen de görünmez sözleşmeler her zaman vardır. Kanunlar vardır, kanunlar vardır. Olgunlaşmıştır insanlık tarihi boyunca. Allah-u Teala'ya da insan arasında yeni bir sözleşme var. Ama bütün kölelerin sahipleri kölelerini esaret altında tutmak için onlarla sözleşme yapmışlardır. Allah da o kişiye en büyük hürriyeti vermek için onunla sözleşme yapmıştır. Bütün bir kainat önümüzde duvarlar bizim için yok. Her taraf bütün kainat bizim için. Her yer açık. Bilebiliriz an bilebiliriz yer. Onu yapan işte o Efendimiz Allah-u Teala. Kainatı kuran, yaratan, dilediği anda hepsini yok edilen o Yüce Allah. Tekrar başa gelelim. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka bir şey yoktu. Sevgili izleyenler ve izleyenler, sonra ne olacak? Kıyamet kopacak. Sonra sonuna ulaşmış olan zaman tekrar başa gelecek. Sonra bütün insanlar cennete ve cehenneme dağılacaklar. Sonra orada sonsuza kadar bir hayat yaşayacaklar. Hiç bitmeyecek mi diye soruyorsan bitecek. Mutlak sonsuzluğun sahibi sadece Allah'tır. Ve bir gün Allah-u Teala nasıl kainatı enerji yaratarak bir dönem getirmişse kainatı tekrar enerjiye döndürerek yok edecek. Sonra da enerjiyi nasıl yaratmışsa onu da öyle yaratacak. Sonra da tıpkı başlangıçta gibi sadece Allah kalır. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Yok olacaktır. Ama senin zülcelali ve ikram olan Rabbin yalnız o baki kalacaktır. Öyleyse o Allah yaratan ve sizi sizden misafirlikler. Sevgili dinleyiciler ve izleyiciler, en büyük hatanızlarla biliyor musunuz? Şimdiye kadar hep kendi iradenizle yaşadınız. Mutlu musunuz? Bir de onun iradesini teslimlerin o kadar mutluluğu o zaman göreceksiniz. Mutluluğu o zaman tanıyacaksınız. Mutlu olmak neymiş? Gerçekten. Sizden sayınından başka bir şey istiyor. Mutluluk Allah'ın bütün insanlar için hedefi. Bu kölelik mukavelesi farklı. Kendisi için hiçbir şey istemiyor. Her şeyi sizin için böyle bir şey. Biliyor musunuz ki dünya
insanı üzerinden yaratıp Adem Aleyhisselam ve Havva'nın bu dünyaya indiği zamana kadar Allah-u Teala bu dünyayı sırf insanların yaşaması için kuyruğun yuvasına ulaştırmış. Burada denizleri, burada gölleri, burada bitkileri, hayvanları insanın yaşaması için kuyruğun atmosferi yuvasına ulaştırmış. Onlar indikleri de var, her şey tamamdır. Yaşamaları için kuyruğun yuvasını Allah-u Teala hazırlamışlar. Yetmez, sonsuz ilmiyle onlara yardımcı oluyorlar. Yani bir mağara devrinden bahsetmek hiç mümkün değil. Adem Aleyhisselam devrinde bizler gibi evlerde yaşıyorlardı. Ekmeği biliyorlardı. Yani buğdayı, ondan onu ölçmeyi, hamur yapmayı, pişirmeyi, ateşi, koyun besliyorlardı. İtip eğiliyorlardı. Onunla elbise ölüyorlardı kendilerine. Çıkmak değillerdi. Öyleyse bu mağara insanları nereden olmuş? Biliyor musunuz? Şu kainatta en büyük medeniyetlerin sahibi olan gezegenler son atom savaşından sonra en uzun süreyi sürme geçirilmiş olanlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, eğer iki tarafta atom davranı kullanırsa her atom savaşı dünyanın bir nevi sonu demektir. Biliyorsunuz ki atom bombasının patlaması hücreleri paralize eder. Ayrıca hücre dokusu bozulmuş olan, beyin hücrelerinde dokusu bozulmuş olan insanlar düşünme kabiliyetlerini, insan olamadıklarını kaybederler. Bunun neticesi nedir? Bunun neticesi muhara adam olmaktır. Onun için dairelerimize geliyorsunuz. Yontma taş devri, cidalı taş devri, bilmem ne taş devirleri. Ama bunların hepsi bir yüksek teknolojinin iki tarafı da yok edecek bir harbi konuşturmasından sonra vücuda gelmiştir. Yoksa hani şu maymundan geldiği zahide insan madde bir maymundan vücuda gelmemiştir. Madde iki mağara devri başlamıştır, yaşanmamıştır. Yani insan ne yapıyorsa kendisine yapıyor. Şu nefsleri mesul olan insanlara dikkatle bakın. Savaşlar onların içi. İnsanları onların hürriyetini tutarak baskı altına almak onların işi. Bütün bunlar ne uğruna yapılır biliyor musunuz? Kör nesler uğruna. Nesler tahkim etmek ister. İnsanlara hükmetmek ister. İnsanlara istediğini kabul etmek ister. Bunların hepsinin boş olduğunu, onu yeterli bir taraf aradığını dolayı hiçbiri geçerli değil. İnsan başkalarına hükmetmeyi, onların mesulü mesulü kılmak için yaratılmamıştır. Tam aksine onlar için yaşamak üzere yaratılmıştır. Ne kadar farklılıyorlar değil mi sevgili izleyiciler, oğuzluğuzlar? Diyorum ki siz başkaları için yaratıldınız. Neden diyecektiniz tabii? Başkalarına hizmet edersiniz diye yaratıldınız. Beni neden diyeceksiniz? Çünkü kime hizmet ederseniz bana mutluluk verirsiniz. Ama madalyonun öbür tarafına bakarsanız kime ne kadar mutluluk verirseniz onun çıkmasını siz yaşarsınız. Sonuç mu? İnsanları çoğaltışırdır. Birisine A kadar mutluluk verdiniz, iki A kadar siz mutlu oldunuz. Bir tek günden bahsediyorum. İkinci bir kişiye de B kadar mutluluk verdiniz. 2B kadar mutluluk siz aldınız. Üçüncüye de C kadar mutluluk verdiniz. Onun da iki katını yine siz aldınız. Yeter mi? Yetmez. Bunlar mutluluğu verdiğimiz andaki olaylar. Bir de o mutluluğu o kişiye verene kadar bir düşünme devrimiz var. Bir onu gerçekleştirmek için harekete geçme devrimiz var.
zamandan bir parçayı hep kullanıyorsunuz. O kullandığınız süreç içinde de mutlusunuz. Çünkü Allah'ın size verdiği aklı, Allah'ın size verdiği zamanı, Allah'ın size verdiği bu vücudu, her şeyinizi başka birisinin mutluluğu için kullanıyorsunuz. Siz o zaman mutluluk karesi içinde yaşarsınız. Bu mutluluk karesinin kenarlarından birisi Allah'tır. İkincisi Allah'la işbirliği yapan yegane vücudunuz ruhunuz. Üçüncüsü bu işbirliğin neticesinde vücuda gelen hayır. Yani kazandığınız dereceler. Dördüncüsü mü? Mutluluğunuz. Aynı anda birçok insan başka bir karenin içinde yaşarlar. Bu kare mutluluk karesidir. Yani şeytanın ülkesinde bir yaşama. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz şer. Dördüncü kenar mutluluk. Ve mutluluk karesinin içindesiniz. Şu koordinatların kesiştiği yeri aksis olduğunu düşünün. Sıfırın üst noktası Allah'ındır. Orada mutlusunuz. Oradaki sadece başkalarına mutluluk vermek üzere başkalarına hizmet için yaşadığınız sürece sizi kabul eder. O süreç içerisinde siz Allah'ın size verdiği her şeyi başka birinin veya birilerinin mutluluğu için harcadığınız gerekle mutlusunuz. Bu mutluluğu Allah-u Teala için verir. İşte sır buna da ne mutluluğunuz ne de mutluluğunuz başkalarına ait değildir. Meselenin esasını bilmiş olsaydınız mutluluğunuzun veya mutluluğunuzun sebebinin başkaları olmadığını görecektiniz. Onun arkasında sadece siz varsınız. Ya sıfırın üst noktasında bir yerde yaşarsınız, hedefinizi tayin etmişsinizdir. Başka birilerinin mutluluğu için kendinizi sarf ediyorsunuz. Ama o sıfır noktasının altında da olabilirsiniz. Sadece başkalarını mutlu etmek için yaşayan siz, eğer başkalarına haddini bildirmek üzere yaşamış olsaydınız, onları boyunduğunuzla planlamayı hiç düşünerek bilerek yaşamış olsaydınız, onlara üstünlüğünüzü kanıtlamak için yaşamış olsaydınız, hepsinde şeytanla üstünlüğü anlayacaksınız. Ve sıfırın altında bir hayatınız olacaktır. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, eğer matematiğe el cabir sıfırın altındaki değerleri koymasaydı, matematikte Kur'an gerçeğinden yoksun bir ilim olacaktı. Yani müspetinin olamayacaktı. Şu müspetinin dediğiniz bunlara, onların alt yönlerini bilirseniz hiçbirine müspet diyemezsiniz. Ne fiziğe, ne kimyaya. Çünkü alemler birbirinin içindedir. Tesir sahasında öyledir. Alemlerin birbirine kesişiyle tesir edilir. Öyleyse bir Einstein düşünün ki maddenin ötesinde ne olduğundan haberdar olmayarak bu alemdeki hayatını tüketti. Bu kadar alemin arasında bir dövrüldüğü sadece o kuantaları keşfedebildi. Ve onun kuantum bozuluyorsunda kuantalardan bahsettiğini görürsünüz. Zaten her partikle bir dalga eşlik eder. Bu dalgalar ya işte onlar karşı elektronlar. Öğrenmiş fiziğin ötesinde bir şeyler olduğunu, her elektronun bir karşıtı bulunduğunu keşfetmiştir olabilir. Ve formülü Allah'ın kanunlarına %100 uymaz. Ama Einstein hem ışınların yani fotonların madde özelliğini keşfedebilmiş
hem de ağırlıklı olduğunu bu noktadan kadar neticeye gidememiş artık. Çünkü birbirine öylesine ters ki eğer madde özelliği varsa mutlaka ağırlık taşıması lazım. Ama ağırlık yok. Madde özelliği de kesin. Zavallı Einstein bu meseleyi çözemeden bu dünyadan gitti. Sonra baktık ki bütün fotonlar bir elektronla bir karşı elektron oluşuyor. Yani iki ayrı alemin iki yapı taşı. Ve devir sayıları da ağırlıkları da birbirine eşit. Biri negatif, biri pozitif ağırlık. Yükücü nedir? Eksi A artı artı A. Ne eder? Sıfır eder. İşte bu yüzden bütün fotonlar ağırlıklıdır. Ama aynı zamanda da nasıl olacak bu gösterimi? Şimdi meselenin yoluna girdiğimiz zaman ne Einstein ne de Gödel diye fotonların nasıl oluşturduğunu bir kanaatin sahibi değillerdi. Sadece saniyede 300 km hızla hareket eden bir şeylerin varlığını hissediyorlardı. İşte onlar fotonlar. Öyleyse başlangıçta her karşıt elektron bir elektronun yarım ağırlığına sahiptir. Üstelik de negatif yarım ağırlığına sahiptir. Nasıl bir sistem ki bu belli madenlere veya gazlara elektrik enerjisi verdiğimizde karşıt elektronun ağırlığı elektronlardan daha hızlı artıyor. Bunun sonu ne oluyor biliyor musunuz? Bir yerde dengeye ulaşılıyor. Dengeye ulaşıldığı anda da bir elektronla bir karşı elektron bir uçağı vücuda getiriyor. Işık duvarı içinde. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin kilometreden daha hızlı hareket eden iki kanatlı birbirine eşdeğer olan sonsuz sayıda uçan. Her biri farklı bir istikamette doğrusal olarak, lineer olarak yol alıyorlar. İşte böyle. Öylesine güzel yaratmış ki onu tanıdıkça hayran olmanız mümkün değil. Onu çok seveceksiniz. Tanıyın. Göreceksiniz ki ona aşık olmamak mümkün değil. Göreceksiniz ki ona hayran olmamak mümkün değil. Daha ötesi var mı? Evet. Oraya ulaşabilirsiniz. Ona köle olmamanız mümkün değil. Öyleyse şöyle olmamanın mümkün olmadığı bir Allah söz konusu. Tek bir Allah ve onu tanımışlar Allah'ın hükümleri. Öyleyse onun cüzdanı içinde yaşamak mecburiyetini. Mecburiyetini diyorum ama bugün hepimiz mecburiyeti. Tabii sındıkça sevgiliniz sınırsa aşkını, sınırsa hayranınızı artacak. Ve onun kölelerinden birisi olacaksınız. Bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu anlatmak için senin için değil. Ama aynı şeyleri siz de deneyebilirsiniz. Bir gün düşüneceksiniz acaba Allah'ın felaketini neden yarattı diye. Birçok insanın cevap veremediği için çaresiz kalmışlar hep bunu. Halbuki insanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamış olsalardı cevabı hemen yakalayacaklardı. O karşılıksız zarardır. O sizin mutlu olmanın zorlukları olandır. Ne zaman şeytanın onu gördüğü bir yanlış yaparsanız Allah Teala bunun için size yardım etmez. Orada yardımı şeytanlar olsun. Sizden razı olmaz o konuda.
Onun rızası olmadan bilinçten yaparsınız. Merak etmeyin, başkalarında değil, kendinize yaparsınız. Kim ki etrafındaki insanları mutsuz eder, huzursuz eder, asıl huzursuz olan, huzursuz olan, mutsuz olan eder. Onun iç dünyasına dikkat edersin. Orada hayatın yanlışı tarafı devrin üzerinde bulacaksınız. Orada sıralmayı bulacaksınız. Orada mutsuz olacaksınız. Her mutsuzluğun arkasında gelir kesin olarak bilin ki bir şeytan vardır, iki resmi vardır. Ama Allah yanılmıştır. O sizden hiçbir şey kadar sorumluyor. Her şeyi kendiniz için yapmanızı ister. Ama insanlar kendileri için yapılacak olan bir şey oldukları zaman olduğu zaman hep nefslerin esiri olurlar. Yani onlara göre nefsi ne istiyorsa onun istediği şey odur. Oysa ki bir de ruhumuz var. Allah'ı seçmeden. Bir ülkenin onun ne istediğini, şeytan size onun istediklerini, yani ruhumuzun davranışı istediklerini hep negatif bir açıdan göstermeye çalışır. Allah neyi emretmişse onları yapmamamız için şeytan her şeyi elinden gelen bütün gayreti gösterir. Her şeyi var. Allah neleri yasak etmişse onları da işlemeniz için her şeyi yaparız. Çünkü her ikisi de sizi mutlaka mutsuz edecektir. İblisin de hoşlandığı tek şey bu dostudur, mutsuzları. Yenilginiz ve nefsinizin ve şeytanın tesiri altında Allah'ın doğruları yerine şeytanın yanlışlarını tayin kılmalı. Aslında her şey o kadar güzel ki muhteşem bir işleme standardı içinde Allah'ın sizin için müzede getirdiği emirleri göreceksiniz. Her birisi mutluluğunuzun bir vesilesidir. Bütün ibadetler aslında doyurma zevklerdir. Allah'ın bütün yasakları da sizi huzursuzluğa düşmekten önleyen birer vasıtasıdır.

işte böyle bir uzay ve Allah ve siz onu ne kadar severseniz o size onun sonsuz kadar fazla sever. Yani basit bir misal verelim. Siz Allah-u Teala bir ünite seviyorsunuz sadece. Onun da size çok daha fazla ama bir ünite sevdiğini düşünelim. Bire karşı bir, bin katı. Siz Allah'a iki ünite sevdiğiniz zaman bunu başardığınız gibi onun sevgisi binden bin bire çıkmaz. 2000'e çıkar.

hedef gösterdi. Bütün hedefleri yaşayabilmek için. Adım adım en güzel ulaşabilmek demek. Mutsuz zaman parçalarını sıfırlayabilmek demek. Hepiniz biliyor musunuz bu noktada yaratıldınız? Mutsuz zaman parçalarını sıfırlayabilmek için. Biliyorum birçoklarını beni anlamıyorsunuz. Ama anlamaya çalışırsanız Allah-u Teala garanti eder ki sadece anladığımız yaşıyoruz o zaman. Aynı zamanda anladığımızı yaşayacaksınız. Öyleyse o kainatın yegâni yaratıcısı sizi boşuna yaratmadı. Bu kadar açık söylüyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz abesle iştigal etmeyiz diyor Allah-u Teala. Sebepsiz ve hedefsiz yarattığımız hiçbir şey yoktur diyor. Öyleyse birinci hedef insan kendisi için yaratmış. Kendisi için yaratmış deyince hemen aklında geliyor Allah'a kul olalım diye, Allah'a kul olalım diye. Hayır. Allah'a kul olmanız da sizin mutluluğunuzun bütünleşmesi için bir zemin hazırlar. Allah'a şeref olmanızsa onun şu başkalarının mutluluk adını verdiği şeyin ötesine saçmanızı ifade eder. Yani onunla şeytanın düşünce platformları birbirine o kadar ters ki ve insanlar da şu yaşadıkları dünya hayatında şeytanın hedeflerini kendilerine öyle hedef edilmişler ki bu sözlerim anlaması fikrini tabii olarak karşılıyorum. Ama kavramdan dediğine düşmeyin. Benim söylediğim söylediğim de bizim düşündüğümüz söylediğim aynı değil. Bütün söyledikler insanın yoruyordunu kısıtlayıp sıfırlamaya yönelikler. Allah'a şöyle olmazsa sıfırdan sonuçta sürüye ulaşmazlar. Biliyor musunuz elektrikte bir temel kaide var. Arka tutsan eksi tutmak doğru bir elektrik akımı olur. Elektron olsun derler ama ne olduğunu bilmezler elektron akımı değildir. Ama bilmezlikleri bir şey daha var. Daha çok daha önemli bir şey. Nasıl arka tutsan eksi tutma şu zahiri alemde o elektrik akımını sadece sistem hareketi haline geçerse geçtiği anda diğer alemde de eksi kutuptan artı kutuptan bir hareket başlamıştır. Bunu sağlayamazsınız, elektrik enerjisini üretemezsiniz. Öyleyse her hareket stratejisinin arkasında mutlaka bu alemin etkisi var. İnsanlar bilse de var, insanlar bilmese de var. Ve bilenlerin bilmeyenlere anlatması yetmiyor. İnsanların burada sadece yeterli bilgiye sahip olmaları, onların normal sebepleri düşünmeleriyle mümkün oluyor. Ne yazık ki laboratuvara gidecekler insanların kendileri. Kendileri denemedikçe hedefleri bilmeyemezler. Yani hani anlatmış ya adam, ben size baklamanın dönüş ne kadar tatlı olduğunu anlatsam, anlatamam, tatmanım lazım. İşte kimsin o laboratuvara kendisi gibi olan, Allah'ın insanlarına sizin mutluluk sağlayacağını, mutluluğun sonuna kadar geçeceğini bilemez. He, anlayamaz. Acaba Allah-u Teala'nın evliyası nasıl o kadar mutlu olmuşlar? Mesela sahabe yokluk içerisinde, ama mutlu insanlardan oluşan bir muhteşem tablo oluşturuyorlar. Yokluk çeken ama mutlu insanlar. Öyleyse fizik standartlarda bir insanın vefat eden müessesiyi dünya boyutlarında yaşadığı veya yaşamadığı iki ortamda da insan mutlu olabilir. Söyler şunu bilir ki Allah-u Teala insanların

çok para kazanmasını karşılayınca kralı açık gözleri koymuş diyor ki ben insanlardan bir kısmına tahsil ettim. Yani üstün kıldım. Bunun sebebi diyor bir kısmının daha çok para kazanmasını insan dairine koymamasındır. Farkındanın sebebi izler diyor. Onlar diyor iş yeri açsınlar da işsiz olanlara iş temin etsinler. Öyleyse Allah Teala'nın altın duran bir kapitalden yarar olmadığını söyleyen Kur'an kanunu var. Ve kanun o kadar uygun standartlarda oluşuyor ki dünyaya baktığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in bir aynasını görüyorsunuz. Allah Teala'nın cifan karanlık. Ve bakıyorsunuz insanlar ne yazık ki enflasyon oluşturmuşlar. Ve yüksek enflasyonun olduğu hiçbir devrede yatırım yapılamıyor. Kredi alındığı için, faizle borç alındığı için. Ne oluyor? Faizle borç alınan paralar yüksek enflasyon devrelerinde %100'ü yaşıyor. Şimdi düşünün, paraya ihtiyacınız var. Sermayeniz var, bir o kadar da kredi alacaksınız. Basit rakamlarla konuşalım. 100 trilyon liramız var, 100 trilyon lirada borç alacaksınız. 200 trilyon yatırımınızı tamamlayacaksınız. Bir yılda ödemesiz devre almışsınız. Ama o daha ilk yıl her içeride bir faiz arttırıcı olarak size. Zaten faizler %100'ü açtığı için siz üretime geçmediğince aldığınız kredinin tamamını bankaya iade etmek mecburiyetindesiniz. Yatırımı neyle yapacaksınız? Yatırım için aldığınız parayı bankaya iade ettiniz. 0-0, elde var 0-0 yine kendi paranızla karşı karşıya bulun. Hiçbir zaman bu yatırımı yapamazsınız. Öyleyse Allah'ın neyi muradesine dikkatle bakın faiz haramdır diyorsa bakın ne kadar açık olay. İstihdam vücuda getiremiyorsunuz. Katma değer vücuda getiremiyorsunuz. Toplam gelirler seviyesini arttıramıyorsunuz. O zaman ülkenize faydalı bir şey yapamıyorsunuz. Bütün bunlardan habersiz olan insanlar ekonomiyi düzenlemeye kalkarlar. Sonra da böyle ekonomiyi şahparlar. Görüyorsunuz ki bir batık ülke, bir enkaz Allah-u Teala'nın emirlerine riayet etmemesinden kaynaklanan büyük yanlışlıklarla ona sevgi verir.

bu akşam sizinle sohbet ediyorum. Çok açılardan güzel, bir dalda durmayan bir sohbet. Bu konuşmanın adına sohbet diyeceğim zaten. Öyleyse bir ekonominin dağında bakın. Devlet bir yıl, iki yıl müdürlüğe borçlarının bir yıllık faizli taksitlerini ödeyemez durumda. Sonuç mu? Tekrar. Teoriyle pratik. İnsanların varsayımlarından hareket edildiği için hiçbir zaman soruyla uğraşamaz. Birbirine dengeye gelemez. Her şeyin aslını öğrenmek mecburiyetindeyim hüküm sahibi olabilmek için. Allah-u Teala hüküm sahiplerine hikmet sahipleri diyor. Yani Allah'ın standartları içinde olayların arasındaki ilgiyet tabiçesini yakalayabilmiş olanlar. İşte o rahatsızlığa dikkatle bakın. Eğer söz konusu olan Kur'an-ı Kerim ayetleri ise Allah bize aklın inciri gösterir. Hangi ayet, hangi ayette iktibat halindedir? İlliyet sabıdısı hangi ayetler arasında, hangi konuda vardır? Konulara göre ayetler bir dizayn konuşturur. Ama altın inciri göremezseniz o zaman hükmü sahibi değilsiniz. Bunu kısmen görmeyin. Kısmen hükmet sahibi olmayı mümkün kılmıyor. Hükmet sahibi olabilmeniz için mutlaka daimlilikle ulaşmanız gerekir. Eğer ulaşamıyorsunuz, o zaman hükmet sahibi olamazsınız. Kalp gözünüz açılabilir. Kalp kulağınız açılabilir. Onların yaşatabileceği güzellikleri yaşayabilirsiniz. Tamam. Ama hükmet sahibi olamazsınız. Bu hüküm, hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi hep aynı kökten gelir. Öyleyse hikmet sahibi olabilmek için hayır sahibi olmak lazım. Hikmet sahibi olabilmek için tezekkür sahibi olmak lazım. Bu üçü bir sacaya dönüştürür. Öyleyse olayların arkasındaki, ayetlerin arkasındaki altın bilgileri yakalayamazsınız. İşte böyle bir dünyada insanlar Allah-u Teala'nın kendilerini başkaları için yarattığını bir türlü anlayamazlar. Başkalarına hizmet etmeyin. Onlar için yaşamak, onu bir tarafa bırakın. Herkese onlardakini almak üzere yaklaşırlar. Söz konusu olan nefislerimiz tesir altında başkalarından bir şeyler sağlamaktır. Ama hep mutsuzdurlar. Hep mutsuzdurlar. Hep mutsuzdurlar. Yine mutsuzdurlar. Hep mutsuzdurlar. Devam etmektir. Bir değişebilseler aslında yaşamlarının arkasında başkalarına mutluluk vermek olduğunu bir anlayabilseler bunun için yaşamaya başladıkları andan itibaren mutluluğu da yaşamaya başlayacaklar. İşte sahabe her birisi başkaları için yaşardı. O bütün güçleriyle karşılık beklemeden başkalarına etrafında insanlara diğer sahabeyi hizmet ederlerdi. Karşılık beklemezlerdi ama karşılığını kat kat görürlerdi. Çünkü diğerleri de onlar gibiydi. Her biri gibiydi. Eyse bir indi tanelerinden insan cemaat düşünün. Herkes birbirine yardım için var. Bu ancak neslerin azimetiyle mümkün olan bir şeydir. Taraflardan birisi ne kadar üstüne sahip olursa olsun, neslerinde artıklar ağır insanlar, hep kendi menfaatleri sıkıntıyla çalıştıklardır. Aslında neticeleri de mutlu olacaklardır. Öylesine muhteşem bir kanun koymuş ki,
ne kadar verirsiniz o kadar mutlu olursunuz. Mutluluk kralisinin varlığı varlık diyebilir. Mutluluk kralisinin varlığı varlık diyebilir. O size verir karşılıksız. Size karşılıksız. Başkalarına vermeyiz. O zaman yetecektir. Mutluluktan neyi kastık demeyiz. O zaman yetecektir. Asırlar boyunca Allah'ın evliyatı hep bizi yaşamışlar. Bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında sahabeyle birlikte o yaşamış. Her devirde Allah'ın evliyatı kadar yaşamış. Yarısı sizin başınıza. Öyleyse hepimizin başkaları için yaşıyor. Allah'ın verdiklerini başkalarıyla paylaşarak mutluluğa ulaşan, hem cennet sahnesine hem de dünya sahnesine ulaşmış, Allah'ın dostları olduğunuzu cennetinden bilerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada kullanıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve El-Salavat.

0: Şeriat denilince insanlar hırsızlık yapınca kolunu kesilmesi gibi şeyleri anlıyorlar. Ve bazı kişiler şeriat uygulanınca İslam'ın tam uygulanacağını söylüyorlar. Acaba şeriat tamam mı? Yani eksik tarafı var mı? Kısaca inşallah bize şeriat anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El Fatiha ve as-salavat Allah'ın salavatı.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Şeriat dediğimiz zaman Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde insanların uymaları gereken kaidelerin bütünü anlaşılır. Kur'an-ı Kerim ne kadar farz koymuşsa bizim uymamız lazım gelen kaidelerin hepsini teşkil eder ve bu farzlar hayatımıza yön verir. Evvela şunu yerlerine oturtalım. Kabul edelim ki bütün insanlar, hepimiz sadece bir mahlukuz. Bir yaratıkız. Yaratan odur. Allah-u Teala. Ve bizi o kadar çok seviyor ki yarattığı insan adı verilen mahlukunun mutluluğunu her şeyden önde tutmuş. Bir defa bütün kainatı yarattığı 6 tane alemi sadece insan için yaratmış. İnsanı da kendisi için yaratmış. Öyleyse insan Allah'ın diğer mahluklarıyla Allah'ın arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratıldığı için. İnsandan başka yaratılan bütün mahlukat hepsi biz insanlar için yaratılmış. Biz de Allah için yaratılmışız. Biz de Allah'ın zatına dönüp onun zatında ifna olabilecek, yok olabilecek hüviyette Allah'a teslim olma vasfına sahip olan, Allah'ın zatına ulaşıp ona teslim olma zatına vasfına sahip olan bir vücudumuz var. Bunun adı ruhtur. İşte sadece yaratılan bütün mahlukat arasında sadece insan ruhun sahibidir. Allah'ın zatına dönüp Allah'ın zatını kendisine sığınak itaat edebilecek olan özellikle bir varlık bu. İnsan ruhu. Allah'tan gelmiş, bize emanet olarak verilmiş. Emanetin tekrar Allah'a geri dönmesi lazım. İşte o emanetin sahibi Allah'tır. Fizik vücudumuz da emanettir. Ruhumuz da emanettir. Nefsimiz de emanettir. 3 emaneti de Allah bizden geriye istiyor. Hepsini Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu İslam'dır. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi silm kökünden geliyor. Seleme. Öyleyse biz insanlar Allah'ın kullarıyız. Hepimiz mahlukuz. Sadece o Halik, o yaratık. Yaratan. Yaratanın mahluku, yaratıkları olan bizler onun koyduğu kanunların çatısı altında mutlu olabiliriz. Eğer kendi aklımıza uyup da biz şöyle yaparsak mutlu oluruz, böyle yaparsak mutlu oluruz diye kendimize bizim aklımızın ulaşabildiği standartlarda bir yol çizersek daima aldananlardan oluruz. İşte insanlar var, ellerinin tersiyle Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa itiyorlar ve kendilerine bu kainatı düşünebilecek en büyük kötülüğü yapıyorlar. Neden? Madem ki bizi yaratan Allah hepimizi bizim kendimizi sevdiğimizden binlerce kat fazla seviyor, öyleyse bizi bizden binlerce kat fazla sevene teslim olalım. O seven bizi mutlu kılsın. Mal meydanda değil mi? Allah-u Teala'nın yoluna girmeyen insanlara bir bakın bakalım. Kaç tane mutlu insan görebilirsin? Ben sizin sayısını söyleyeyim. 0. Mutluluk deyince insanların zaten mutluluklarına veriyor.
falanca hadise karşısında sevinir insanoğlu, mutluyum der. Ama bir saat sonra öyle bir hadise olur ki canından sezdirir onu, sıkıntıdan patlar, üzüntüden ölür, gar olur. Ve arkasından da başka bir olayını sevindirdiği zaman mutluyum der. Hayır, bunun mutlulukla alakası yok. Mutluluk demek bir, vücuda gelen hiçbir olay karşısında negatif tesir almamak. Mutluluk odur ki olaylar dizisi neyi oluşturursa oluştursun oradan hiçbir negatif tesir almamak. Yani olayların sizi üzebileceği, hiçbir standardın mevcut olmayacağı bir dünyada yaşamak. Madde bir. İkincisi, bu duyduğunuz mutluluk, saadet hali kesintisiz olmak mecburiyetinde. Eğer mutluyum diyorsanız, kesintisiz bir saadetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Üçüncü madde ise, bu mutluluğun hem iç aleminizde yaşanması lazım, hem dış aleminizde, yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanması lazım. Böyle olduğu takdirde mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün kainatı uğruna yarattığı yegane mahluk olan sizler, mutluluğun yaşanabilme standartlarını Allah'ın emirlerinde aramak mecburiyetindesiniz. Neyi koymuşsa itaat edilmesi için insanlar tarafından, hangi kaideleri vaz etmişse o kaidelere uyduğumuz takdirde mutluluğu yaşayabiliriz. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ı yaşayan sahabeden bugünkü insanların en büyük farkı burada tecelli eder. 14 asır evvel onlar hayatlarını Allah'ın koyduğu bütün prensiplere uymakla vazifelendirdiler ve öyle yaşadılar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sahabeden bahsediyor. Emirlerini sıralıyor. Bu emirlerin sahabe tarafından mutlaka yerine getirildiğini her vesileyle açıklıyor Allah-u Teala. Ve açıklamasına bakın. Hepsinin muhasılası sonucu Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde. Ey sahabe! Onlar size buğz ettikleri halde, size karşı düşmanca davrandıkları halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Onlar sizin düşmanınız olduğu halde gene de onları seversiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte farkımız burada. Onlar 14 asır evvel Allah'ın adına şeriat dediği şer'i hükümleri, Allah'ın koymuş olduğu kanunların hepsini hayatlarına tatbik ettiler. On dört asır sonra bizim dünyamız, İslam dünyası, dikkat edin sözlerime, son derece önemli bir şeyden bahsediyorum. 14 asır sonra bugün yaşayan İslam alemi, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan Allah'ın farzlarını, Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olduğu halde, madde bir, bütün sahabe onların hepsini tatbik ettiği halde, madde iki, yok etmişler bugün. Öyleyse şeriat, topal bir şeriat, aksak bir şeriat, uzuvları eksik bir şeriat. Bir insan düşünün, kolları kesilmiş, bacakları da kesilmiş, bitkisel hayata mahkum olmuş. İşte İslam'ın bugünkü manzarası bu. Bitkisel hayata itilen bir İslam görüyoruz.
bugünkü şeriat düzeniyle insanların ne cennet saatine ulaşması ne de dünya saatine ulaşması mümkün değil. Dikkat edin, bütün İslam alemi şeriat deyince Serdar kardeşimizin demin söylediğini kastederler. Ellerin kesilmesi, insanların taşlanarak öldürülmesi vesaire vesaire. Şeriat bunlarmış. Hayır, bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar koskocaman bir devenin kulaklarını teşkil edebilir ancak. Öyleyse bu söylediğin sistemlerin uygulandığı ülkelerde de aynı sonsuz huzursuzluk yaşanıyor. Allah'ın insanların saadeti için ortaya koyduğu kanunlar, ortaya koyduğu emirler, şeriat adına verdiğimiz emirler silsilesi asıllardan tamamen mahrum olarak yaşanıyor. Öyleyse 14 asır evvel onlar, onlardan asırlar sonra Osmanlı'nın yükselme devresinde Osmanlılar, asırlar sonra bugünkü dünya, bugünkü dünyada İslam'ın bacakları ve kolları kesilmiş. Neden bahsediyoruz? Kalın çizgilerle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İslam'ı yaşamak dört ayrı safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ve nefsi Allah'a ulaştırmadan, ahsene onları ulaştırarak teslim etmek. Bu dört safhanın üç tanesi bir insanı cennet saadetine ulaştırır. Ve zamanımızda insan normal şartlarda 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda cennet saadetini mutlaka kazanır. Kur'an-ı Kerim'in ışığında davranırsa. Geri kalanı dünya saadetine adım adım ulaşmak o senelerinizi alacaktır. Bir 10 seneyi, bir 15 seneyi, bir 20 seneyi düşünün. Çünkü daimi zikre ulaşmadan sonra eremezsiniz, sonra ulaşamazsınız. Allah'ın emrettiği boyutlarda İslam alamazsınız. Öyleyse şeriatın muhtevasına beraberce bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardı. Ulaştırmışlar mıydı? İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Onlar kavli dinlerler. Ve kavlin ahsen olanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlere tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Güzel. Peki ruhlarını Allah'a ulaştıran bu insanlar, konunun başından başlıyoruz şimdi. Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi? İşte Rad Suresi 20, 21 ve 22. ayet-i kerimeler bu konunun cevabını veriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'a olan ahitlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَكِ Misaklerini nakletmezler, bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan korkarlar ve yuhafune sual hesap. Ve yahşemle Rabbim ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezzine sabir ittigâhe ve çelabihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse ulaşmışlar mı sahabe? Zümer 18 onu söylüyor. Rad 21 Allah'a ulaşanları veriyor. Onlar
Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar. Kim bunlar? Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse kim diliyorsa sadece onlar Allah-u Teala'ya ulaşıyor. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki, onlar derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. 157. ayet-i kerime. İşte hidayete erenler sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a mutlaka ruhumuzu ulaştıracağız diyenler. Bütün sahabe ulaştırmışlar ve onlar ulaştıracağız diyenler, ulaştırmayı dileyenler. 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Bugün insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir safha bizim din adamlarının çok çok büyük bir bölümünde mevcut değil. İlahiyat Fakültesinin fakültelerinin öğretim üyelerinin tamamına yakını, Diyanet İşleri kadrosunun %90'ını böyle bir dizaynın içerisinde. İnsan ruhunun diyorlar öyle Allah'a ölmeden ulaşması falan böyle şeyler olmaz. Hele hele Allah'a ulaşmayı dilemek bu intiharı dilemektir. Oysa ki Allah Teala Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar dünya hayatını yaşarken bize milaki olmayı, ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bu Yunus 7. Bir sonraki ayeti kerime Yunus 8. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı bilemezse onların gidecekleri yer cehennem. 14 asır evvele bakıyoruz. Sahabeye bakıyoruz. Onlar Allah'ın koyduğu şeriatı insanların kurtuluşu açısından %100 uygulamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsinin hidayete erdiğini kesin olarak Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bugün kaybolmuş bir kavram bu. Şeriat adını verdiğimiz Allah'ın koyduğu farzların bugüne ulaşabilmiş olanları ya 32 farzı ya da 54 farzı oluşturuyor. Sanki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün farzlar bu 32 taneymiş veya 54 taneymiş gibi. Bu farzların arasında insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını dilemek diye bir farz mevcut değil. İşte İslam'ın bacaklarının kesilmesinin başlangıcı burada başlıyor. Evvela ayak bileklerinden kesiyorlar. Sonra mürşide ulaşmak kavramına geliyoruz. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışlar. Önünde diz çöküp tövbe etmişler, el öpmüşler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Hepsi ona ulaşmışlar. Bugünkü insanlarla 14 asır evvel yaşayan sahabenin Kur'an'ın şeriat hükümleri, şer'i hükümleri itibariyle en büyük farklılığı tabiiyet müessesesini bugünün din adamlarının tamamen inkar etmeleridir. Allah-u Teala vettegu ileyhi vesilet ediyor. Ona diyor Allah'ın sizi kim ulaştıracaksa
onu Allah'tan isteyin diyor. Nasıl isteyeceğimizi de göstermiş Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Vesta'inu bis-sabrı ve salatı. İnneha lekebîretin. Bu büyük bir olaydır, zor bir olaydır. İlla alel haşi'in. Ama huşu sahiplerinin üzerine zor değildir. Onlar için zor değildir. Çünkü kim huşuya ulaşmışsa Allah'ın sözü var. O kişi hacet namazını kıldığı takdirde Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterecek. 14 asır evvel onların hepsi Allah Teala'nın kainattaki en büyük mürşidine ulaştılar. Kimdir sahabe? Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Yusuf Suresi 28. ayet-i kerime. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların, ifadeye dikkat edin. Bana tabi olanların kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Sadece onlar sahabe. Benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiretle, kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakim. Kim bu insanlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte bir sahabeden bahsediyorsa onların hepsi tabi olanlardır. Ve onu inkar edemeyen bu insanlar zamanımızın şeriat tellalları, yani şeriatı katledenler diyorlar ki o peygamberdi, ona tabi olunur. Ondan sonra kimseye tabi olunmaz. İşte ondan sonraki olayları hepimiz biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir'e hepsi tabi olmuşlar. O rahmetli olunca Hazreti Ömer'e hepsi tabi olmuşlar. Ondan sonra Hazreti Osman'a, ondan sonra Hazreti Ali'ye. Daha sonrası daha da bunların söylediklerini sıfırlıyor. Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde ister Ensar olsun, ister Macirin olsun, onlardan sonra gelen neslin bütün sahabeye tabi olduğunu söylüyor. İşte ifade şöyle, o sabıkun el ebedin var ya, onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Macirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister Ensar olsun, ister Macirin, yani Medine'deki yardımcılar Ensar, Mekke'den Medine'ye geç edenler, Macirin, hicret edenler, her iki grubu da tabi olunmuş. Şimdi bunların söyledikleri şeriatın, Allah'ın koyduğu şeriat düzeninin tamamen dışında bir müessese. Önemli olmayan bir safhada böyle bir sapma insanları cehenneme ulaştırmayacaksa çok önemli bir olay değildir. Ama bunu yapmadığınız zaman, mürşide ulaşamadığınız zaman 10 ayeti kerime gereğince dalalettesiniz. Dalalette olanlar mı? 7 grup ayeti kerime gereğince gidecekleri yer muhakkak cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Öyleyse İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki farzının kaldırılması insanların dedik ayak bileklerini kesmiş. Mürşide ulaşmamaksa birinci açıdan onları dalalete bırakacağı için 10 ayet-i kerime gereğince ve onun devamı olarak 7 grup ayet-i kerime gereğince dalalet olanların hepsinin gideceği yer cehennem olduğu için dizlerinden de kesmişler İslam'ı. Ne yazık ki burada da bitmiyor. Ve insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırması,
Kur'an-ı Kerim'de 9 defa üzerimize farz kılınmış. Ve 9 tane farzın hepsi yok edilmiş. Artık insan ruhunun ölmeden evvel Allah-u Teala'ya ulaşması farzların arasında olmadığı gibi tamamen inkar edilen bir müessese. İşte bu üçüncüsü İslam'ın bacaklarını en üst noktasından kesmiş. Tamamen bacaklarını budamış. İslam'ı bacaksız hale getirmiş. Bitkisel hayatın yarısı buradan kaynaklanıyor. Biraz daha öteye geçiyoruz. Allah-u Teala insanın fizik vücudunda insanın nefsinin de Allah'a teslim edilmesini söylüyor. Bunlar da tamamen şer'i hükümlerin arasından kaldırılmış. Allah-u Teala'nın farzları artık tatbik edilmiyor. İşte İslam'ın Allah'a teslim manasına gelen İslam'ın fizik vücudun teslimine dair olan bölümünün tatbikattan koparılması İslam'ın kollarını ortadan ikiye bölmüş. Dirseklerinden koparmış. Son teslim olan nefsin tesliminin de devreden çıkartılması, şer'i hükümler arasında yer almaması, kollarını da kökünden kesmiş İslam'ın. Ve İslam bacakları ve kolları kesilmiş, bitkisel bir hayata atılmış. Yani ise Allah-u Teala'nın şeriat adı verilen sisteminin adı insanları mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerdir. Allah'ın emirleridir. Allah'ın farzlarıdır. Hiçbir insana Allah-u Teala o farzları Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen devre dışı bırakmak yetkisini vermemiş. Ama 14 asır boyunca yazılan kitaplar adım adım Allah'ın farzlarını devreden çıkarmışlar. Ve neticede oraya ulaşmışlar. İslam'ın bacaklarının tamamının, kollarının da tamamının kökünden kesildiği ve İslam'ın kolsuz ve bacaksız sadece bir geri kalan bedenden ibaret olduğu ve bitkisel hayata asıl ulaştırıldığı bir devir yaşıyoruz. İslam'ın bacaklarının ve kollarının yeniden takılması zamanı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. İşte meselelere baktığımız zaman size biraz daha bir şey söyledik. Şeriat denilen şeyin insanların ayak el bileklerinden itibaren ellerini kesmek olduğu ifade ediliyor. İnsanların recm edilmesi olduğu ifade ediliyor. Ve geri kalan hiçbir şey sanki şeriat değilmiş. Ve şeriatı uygulayan ülkeler, uygulayamayan ülkeler diye bunlar anlatılıyor. Bu Allah-u Teala'nın bir farzıdır. Ama bu farzın yapılması veya yapılmaması bir insanın cennete ulaşmasına mani teşkil edemez. Ama bizim söylediğimiz o konular var ya, onları tatbik etmediğiniz zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Sonsuz hayatınızı geçireceğiniz yer iki tane alternatif taşıyor. Ya Allah'ın cennetine gideceksiniz, sonsuza kadar orada bir muhteşem mutluluğu yaşayacaksınız veya cehenneme gideceksiniz. Orada da sonsuza kadar böyle bir hayat yaşayacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan bir dizaynı düşünün. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna dikkatle bakın. Öyleyse biz şeriatı uyguluyoruz diye özenle
kendilerinin müdafasını yapanlara dikkatle bakın, ibretle bakın. Uyguladıkları şey, onları Allah'ın cennetine götürebilecek olan hiçbir özellik taşımıyor. Bu sadece şeriatın fıkıh bölümünün, yani olaylar karşısındaki davranış biçimlerimizin dizaynını ifade eder sadece. Hırsızlık bir suçtur. Bu suçun bir cezası olması lazımdır. Ve bu ceza o kişinin elinin kesilmesidir. O kadar çok şartı var ki bir defa en az 3 kişi tarafından görülmüş olacak. Üçü de gördüklerini açık bir lisanla söylemek mecburiyetinde. Yetmez, kefareti verildiği zaman affedilmek mecburiyetinde. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Zamanımızda bir adam çocukları aç, fırından bir tane ekmek çalmak mecburiyetinde oluyor. Çocuklarına yemek götürecek. Ona da 6 ay ceza veriyorlar, hapis cezası. Adam deveyi hamuduyla götürmüş, devletin hazinesinden trilyonlarca lirayı götürmüş. Ona da 6 ay hapis cezası. Allah'ın adaletini söylemek açısından söylüyorum. Bir simit çalan insanla, bir evde evlatları aç olan bir adamın ekmek çalması olayından bahsediyorum. Bu hayati bir olay. Ve onu yakalayan insanlar eğer gerekli neticeye ulaştıracaklarsa onu da aynı cezaya çarptırıyorlar. Öyleyse Allah'ın kanunlarındaki adaletin dizaynına dikkatinizi çekiyorum. Şimdi sonuca yaklaşıyorum. Öyleyse şeriat adlı bir müessese var. Allah'ın koyduğu bütün kanunlar insanları mutlu etmeye yöneliktir. Onları uygularsanız saadete ulaşabilirsiniz. Allah'ın farzları. Biliyor musunuz ki hem cennet saadetine ulaşabilmeniz, hem de dünya saadetine ulaşabilmeniz, zikir adı verilen bir olayı, Allah'ın bir emrini, bir farzını gerçekleştirmeniz de mümkün. Allah Teala 128'de diyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret diyor. Yani ne yapmanız lazım? Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini söylemeniz lazım. Allah Teala bunun ara sıra yapılmasının da ötesine gitmiş. Daimi farzı da, daimi zikri de farz kılmış. İsa 103'te diyor ki: "Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek mecburiyetindeyiz. 14 asır evvel bütün sahabenin daimi zikrin sahibi olduğunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor. İşte Zümer 18, Allah Teala buyuruyor. Onların hepsi ulul elbab'tır diyor bütün sahabe için. Ve ulul elbab'ın kim olduğunu açıklıyor. Ali İmran 190-191. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o ulul elbab kullar için hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Kesintisiz bir şekilde gece uyurken de, gündüz de, uyanıkken de, uyurken de, yatarken de, ayaktayken de, otururken de her an Allah'ı zikretmek üzerimize farz kılınmış. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir meclisi yok. Zikir yoksa Allah'ın emrettiği nefs tezkiyesini gerçekleştiremezsiniz. Nefsinizin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girmesi mümkün değildir. Bunu yapamazsanız 7 kademede ruhunuzun da 7 tane gök katını tırmanıp Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. O zaman ruhunuzun Allah'a ulaşması da mümkün değil. Allah'a verdiğiniz yemini yerine getiremezsiniz. Misaki de yerine getiremezsiniz. Ruhunuzu da Allah'a ulaştıramazsınız. Fizik vücudunuz ise hiçbir şekilde Allah'a kul olmaz.
Öyleyse Allah'ın emirlerine dikkatle bakın. Allah Teala farzlarını koymuş. İşte bu farzların dizaynına baktığımız zaman korkunç bir tablo ile karşılaşırız. İslam kelimesi İslam olan insanları ihtiva eder. İslam olmanın ise temelinde her şeyden evvel mümin olmak vardır. Ama düşünün ki mürşidine ulaşamayan bir insanın mümin olması mümkün değildir. Neden? Çünkü bir insanın başının üzerine mürşidine ulaştığı gün mürşidin ruhu varsılır ve ne zaman mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelirse o zaman Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Sadece kalbinin içine iman yazılı olanlar mümindir. Öyleyse 14 asır sonra bugün dini temsil ettiklerini iddia edenler, din hakkında ahkam kesenler ve mürşide ulaşmayı reddedenler hiçbirisi mümin olmak standartlarının sahibi değil. Mümin değiller. Ne yazık ki sadece iki tane kelime kullanabilirsiniz. Müminler ve kafirler. Bir insanın kalbi hiçbir an boş bırakılmamıştır Allah Teala tarafından. Ve sadece iki kelimeden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Küfür kelimesi bir, iman kelimesi iki. Kimin kalbinde küfür yazıyorsa onun adını vermiş Kur'an-ı Kerim kafir diyor. Kimin kalbinde iman yazıyorsa onun adını vermiş Kur'an-ı Kerim mümin diyor. Ve Kur'an-ı Kerim açıklıyor ki doğuşlarından itibaren bütün insanlar mürşitlerine ulaştıkları güne kadar hep kalplerinde küfür kelimesiyle yaşıyorlar ve kalpleri mühürlü. Allah'ın yoluna giremeyen, mürşidine ulaşamayan bütün insanlar için kafir diyor Allah Teala. İşte en basit ve kesin açıklama Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kat dalli dalalen baida. Onlar ki kafirdirler ve insanları Allah'ın yolundan saptırırlar, sırat-ı müstakimden saptırırlar, mürşitlerine ulaşmaktan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne oldu? Dalalette olanlar açık bir şekilde kafirdirler diyor Allah Teala. Devam ediyor. İnnellezine keferu ve zulemu. Onlar ki kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları Allah'ın yolundan saptırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler. Lem yetunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Oysa ki onlar mürşitlerine ulaşsalardı Allah onları mağfiret edecek. Yani bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi gelince orada basıp şartı koymuş Allah Teala. Kim tövbe ederse diyor. Mürşidlerine yapılan bir tövbe. Çünkü arkasından diyor ki bu tövbenin neticesinde mümin olursa bir, nefsi ıslah edici ameller işlemeye başlarsa iki, biz onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Her ikisi de mümin olmakta, nefsi ıslah edici ameller işlemekte, amülü salihat deniyor Kur'an-ı Kerim'de buna. Her ikisi de mürşidin önünde tövbe ettikten ve kalbin içine imanın yazılmasından sonra gerçekleşiyor. Bir insanın başının üzerine mürşidinin ruhu gelmedikçe o kişinin kalbine Allah imanı yazmıyor. İşte Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Onların üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir. O ruhla onlar desteklenir. O zaman onların kalplerinin içine Allah imanı yazar. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden bir ruh gönderir. O kişinin ruhunun Allah'a ulaşma gününün geldiğini o kişiye ihtar etmek için diyor. Öyleyse mürşidine ulaşan kişi mürşidin ruhunun başının üzerine gelmesiyle kalbinin içine iman yazılan kişidir.
Kıyamet günü iki nevi insan olacak. Kalplerin içinde iman yazılı olanlar, kalplerin içinde iman yazılı olmayanlar. Boş mu iman yazıldıysa, ne yazık ki değil. İman yazılı değilse, küfür yazmak mecburiyetinde. Başka bir alternatif yok. Kalbinizin içi hiçbir zaman yazısız değil. Ya iman yazacak, ya küfür yazacak. Ne yazık ki doğuştan itibaren bütün insanların kalplerinde küfür yazıyor. Ta ki mürşitlerine ulaşsınlar da önünüzü çıkıp tövbe etsinler. 15 yılın ruhu gelsin, başlarınızdan yerleşsin ve kalplerin içine Allah imanı yazsın. Yazmadı, o insanların mümin olamadıklarını çok açık bir şekilde ifade ediyor Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı sürece mümin olamazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de 3 ayet-i kerime, 10 ayet-i kerime, 20 ayet-i kerime değil. Yüzlerce ayet-i kerime kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve insanlar mürşide ulaşmayı reddettikleri için ve bütün insanlara şeriatın bu temel hükmünü yok sayarak o insanları mürşitlere ulaşmaktan men ettikleri için o zavallı insanların kalplerine hiçbir zaman iman yazılamayacak ve onların hepsi küfür bataklıklarında şu dünya hayatını yaşayacak. Sonra da mutlaka cehenneme gidecekler. Bu şer'i hükümlerin, Allah'ın farzlarının yok edilmesi sebebiyle. Dikkat edin sözlerime. Bunları hep Kur'an-ı Kerim'den söylüyorum. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e dokunabilmişler mi? Asla. Allah-u Teala'nın Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesinde söylediği şey gerçekleşiyor. Bu kitabı biz indirdik. Onun müdafaasını biz yaparız. Onun savunması bizim işimiz. Onun korunması bizim işimiz diyor Allah-u Teala. Onun muhafızı biziz diyor. Değiştirebilmişler mi? Kur'an'ın ayetlerini değiştirememişler. Onun için biz göğsümüzü gere gere diyoruz ki bunlar Kur'an-ı Kerim'in temel farzları. Ve gene göğsümüzü gere gere diyoruz ki işte şeriat hükümleri, işte 32 farz, işte 54 farz. Var mı bu hükümler işlerinde? Kim iddia edebilir ki var olduğunu? 32 farz da belli, 54 farz da belli. İşlerinde bu söylediklerimizden hiçbirisi yok. Ne Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ulaştırılarak ona teslim edilmesi. İşte bu üç tane sağlam bölüm tam 21 basamak sürüyor. 21 basamağı tamamlayamayan kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi söz konusu değil. Bu onun yaşama standartlarına birinci derecede bağımlı bir olaydır. Aslında bir insanın kurtuluşa ulaşmasını Allah-u Teala son derece kolay bir dizayn içine koymuş. Gene şer'i hükümleri gereğince. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Çünkü Allah-u Teala diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Sözü var, muhakkak diyor. O kadarla kalmış mı? Hayır diyor ki kimi kendimize ulaştırırsak onu mutlaka cennetimize de alırız. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması eşittir Allah'ın cennetine gitmesi, o da eşittir

bütün insanlarla beraber önce cehenneme girecek. Ama kulaklarına bakra olmadığı için, kalbinde ikinet olmadığı için cehennemin kapılarının onu tutması söz konusu değil. Cennete girecek olan herkesle birlikte, kim o herkes? Mürşitlerine ulaşıp mümin olanlar, mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın cennetine giriyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen amel olanlar, Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince Allah'ın cennetine giriyorlar. Kulaklarına vakra olmadığı için, kalplerinde ikinci olmadıkları için ve sonuçlara baktığımız zaman şunu görüyoruz ki Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse neyi emretmişse biz Allah-u Teala'nın farzlarını devreden çıkartacak ve tatbikatı yok edecek standartlarda bir uygulama yaparsak, Allah'ın farzlarını Kur'an'da var olmasına rağmen yok edersek, işte bu Allah'ın şeriatını mahvetmek demektir. İşte 14 asırda insanların cennet saatine gitmesi, cennet saatine ulaştırılmasını sağlayacak olan üç temel faktörü insanların şer'i hükümleri yok etmesiyle İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Öyleyse şeriat, Kur'an'daki şeriat mı uygulanıyor bugün? İslam ülkelerinden bahsediyorum. Şeriatı uyguladıklarını büyük iftiharla söyleyen ülkelerden bahsediyorum. Hayır, şeriatı uygulamıyorlar. Şeriat, onların söyledikleri standartlarda bir şeriat değil. Şeriat, insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştıracak olan, cennet saadetine, dünya saadetine ulaştıracak olan, asıl kaideleri de ihtiva eden bir şeriattır. Ve Allah'ın en çok önem verdiği şeyi, insanların mutluluğa ulaşmasını, o ulaştıracak olan şer'i hükümleri, farzları yok ederek insanlar mahvetmişler. Daha ötesi de var mı? Ne yazık ki var. Allah Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini, nefsimizin de Allah'a teslimini emrediyor. İşte Nisa 158. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا buyuruyor Allah Teala. Allah emanetleri onların sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Emrediyor. Üç emanetinde ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a teslim olmasını. Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim edin. Nefsinizi de teslim edin diyor Allah-u Teala. Ey insanlar diyor Allah-u Teala, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Sonra ölün. Görüyoruz ki Allah-u Teala teslimleri farz kılıyor üzerimize. Bakıyoruz sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler mi? Zümer 18 teslim ettiler diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala. Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi ve çiğimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da Allah'a teslim olanlar var mı? Fizik vücudlarını teslim edenler. Eğer olsaydı onlar mutlaka önce ruhlarını Allah'a Teala'ya teslim edeceklerdi. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Peki son teslim, son teslim nefsin teslimi. Bütün sahabe bunu da tamamlamışlar. Allah-u Teala onlar için diyor ki onlara deyin ki ey sahabe

biz muhakkak ki Allah'a bir hakkın teslim olanlarız. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah'a teslim edenleriz. Öyleyse neyi görüyoruz? Baştan söylediğimiz Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala'nın tam ifadesini bulan açıklaması neydi? Onların sahabenin Kur'an'ın bütününe tabi olmaları son derece önemli. Bütününe iman etmeleri, bütününe tabi olmaları. Allah hangi tarzı koymuşsa Kur'an-ı Kerim'ine onu bir şer'i hüküm olarak kesinlikle Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin başta olmak üzere bütün sahabenin tatbik etmesi. Ve bugün insanlar daha ruhlarının Allah'a teslimini bile kabul etmiyorlar. Fizik vücudun Allah'a tesliminden haberleri yok. Nefsin Allah'a tesliminden haberleri yok. Oysa ki Allah-u Teala Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki veçlerini fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha fizik vücutlara ahsen olan kim vardır diyor. Demek ki bir de fizik vücudumuzun Allah'a teslimi var. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَيَهُدِّينَ اَهِنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş, dinde halis olmuş, muhlis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu halifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Ve bütün sahabenin gördük ki, fizik vücudunda Allah'a teslim ettiği, nefsini de Allah'a teslim ettiği bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. 14 asır sonra bu din adamlarının gayretiyle, özellikle onların gayretiyle imkansız hale gelmiş. İşte bütün insanların vebali bu insanların omuzlarında. Öyleyse şer'i hükümleri yok eden sistemi Allah-u Teala açıklıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Çok son derece net olarak açıklıyor. Ahzab 67 ve 68. Allah-u Teala diyor ki o cehennemde olanlar derler ki Ya Rabbi biz devrimizin yaşadığımız devirdeki sadatların ve küberanın emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kübera, kebirler, büyükler demek. Kimlerin büyükler olduğunu bilirsiniz. Oraya bir açıklama getirmeye gerek yok. Saadetlere girince lügatlarda yazan şey saadetlerin her konuda o konunun ileri gelenleri olduğu. Öyleyse her konuda o konunun ileri gelenleri. İşte konumuz din. Din konusunun ileri gelenlerine itaat ettikleri için onların Kur'an-ı Kerim'deki farzları çıkardıktan sonra farzların geriye kalanlarıyla uygulanmak gereğini bu insanlara dikte etmesi yüzünden bu insanlar Allah'ın farzlarını uygulayamadıkları için cehenneme gitmişler. Asırlar boyunca milyarlarca insan. Ve bu insanlar yüzünden, saadatlar yüzünden Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki Allah Teala orada buyuruyor, Habibim sana sual sorarlar. Onların sordukları hiçbir sual yoktur ki biz onların cevabını Kur'an-ı Kerim'e koymuş olmuyoruz. Habibim biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi ondan eksik bırakmadık. İşte insanlar mutsuzsa, insanların bu mutsuzluğunun arkasında yatan bütün gerçekler
Kur'an-ı Kerim'de işaret buyurulmuş. Öyleyse insanları cennet saatine ulaştıracak olan temel farzların hepsi yok edilmiş. Temel farzlardan muradımız, dikkat edin, geri kalanı önem taşımıyor. İnsanların kurtuluşa ulaşması, saadete ulaşması, cennete ulaşması özellikle önlenmiş. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki farzları, şer'i hükümleri yok edilerek önlenmiş. Ve insanların dünya saadetini sağlayacak olan fizik bedenlerinin Allah'a teslimi ve nefslerindeki bütün afetlerin yok olması suretiyle yerine ruhun bütün güzelliklerinin nefsin kalbine yerleşmesi sebebiyle kişinin sonsuz bir dünya saadetine ulaşması da önlenmiş. Ve birincisinde İslam'ın bacakları, ikincisinde İslam'ın kolları kesilmiş ve İslam bir bitkisel hayata getirilmiş. Öyleyse şeriat meselesine dikkatle bakın. Bu bir saatlik devre içerisinde çok kalın çizgilerle size aslı verebildik. Öyleyse temel faktörlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'ın farzları var. Bu farzların hedefleri var. Bu hedeflerin birinci bölümü insanları cennet saatine ulaştırmaya matuf. Bunların hepsi cennet saatine ulaştıracak olan ne varsa farz oldukları halde devreden çıkarılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz, devreden çıkartılmış. Mürşide ulaşmak farz, devreden çıkartılmış. Ruhun Allah'a ulaşması ise bir iki defa değil, tam 9 defa farz, o da devreden çıkartılmış. Ve insanların hepsi eğer bugünkü şeriatı tatbik ederlerse cehenneme kesin gidecek olan bir noktaya ulaştırılmış. Sonra da insanların dünya saadetini sağlayacak olan iki temel hüküm daha yok edilmiş, farzlar arasından çıkarılmış. Fizik vücudunun Allah-u Teala'ya teslim olması, en son en güç teslim olan nefsin Allah'a teslim olması. Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitap olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiş ki 23 senede indirilmesi devam etmiş. Neden? Çünkü gelecek nesillere Allah'ın projekte edeceği bir hayat tarzı var orada. Sahabenin hayatı. Hayatlarının bu söylediğimiz kalın çizgilerle ifade ettiğimiz her kilometre taşında açıklama getirmiş Allah-u Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dinlediler. Onlar mürşitlerine ulaştılar. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onlar nefslerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi de farz. 14 asır sonra bugün hiçbir de tasdik edilmiyor. İşte İslam'ı bitkisel hayata Allah'ın düşmanları böyle ulaştırmışlar. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın kanunlarına uygun standartlarda cennet saatine ulaştıracak ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün Allah'ın hükümlerini uygulayarak hepinizin bu hedeflere ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Es-salavat. Mm-hmm.

0: الفاتحة هم يا الصلوات، اللهم صل على محمد سيد الأمين. اللهم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله وبركاته. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki Allah böyle bizlere büyük bir nasipte bulundu. Bu güçlü bilgisayar sistemini kurmayı nasip kıldı. Artık iki yerden birden beyin yapabiliyoruz. Bütün dünyaya hitap edebilecek olan bir noktaya ulaştık, hamdolsun. Gördüğünüz ki son yayınlarda gören sayısı ne olursa olsun bir bozulma olmuyor, hamdolsun. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd etmeliyiz, çok şükretmeliyiz ki böyle bir sisteme bizi kavuşturdu. Bu sistem inşallah üniversitenin temelini oluşturacak. Bütün dünyaya buradan yayın yapmak, buradan derslerin hepsini vermek, belki bir kısmını Türkiye'den vermek rahatlıkla mümkün olacak. Hamdolsun ki onu da gerçekleştirmeyi Allah nasip kıldı. Türkiye'den buraya gelen yayını biz buradan bütün dünyaya ulaştırabiliyoruz. Artık divanatımız var ve iki tane divanatımız var. Yani bir taraftan 24 saat radyo yayını yapabiliriz. Bir taraftan 24 saat televizyon yayını yapabiliriz. Aynı zamanda da üniversitenin bütün sistemlerine verebiliriz. Allah'a şükürler olsun ki her şey çok güzel bir şekilde gelişti. Belki gelecekte başka imkanlara da kavuşuruz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Sürprizleri de bol. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu akşam sizlere hiç de sevimli bir mahluk olmayan İblis'ten bahsetmek istiyorum. Şeytandan. Şeytan Allah'ın mahlukatından, mahluklarından, yarattıklarından bir tanesi. Hala tartışma konusudur. Şeytanın melek olduğu önce, sonra şeytan olduğu iddia edilmekte. Bir kısım insanlar da şeytanın cin olduğunu söylüyor. Ama doğrusunu kim bilir? Allah bilir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ne diyor orada sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki Habibim sana sual sorarlar. Hiçbir sualleri yoktur ki biz burada bu Kur'an'da onun cevabını vermiş olmayalım. Öyleyse Kur'an lafzı ve ruhu ile bir bütündür. Bu bütünün içinde soruların cevabını gösteren Allah'sa o zaman bir problem kalmayacaktır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytanın da dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Allah-u Teala cinleri dumansız ateşten yarattığını söylüyor. Bugünkü tabiriyle enerji bu sevgili izleyenler. Yani dumansız ateş diyor Allah-u Teala adına. Kur'an-ı Kerim'in dilinde tabiatıyla insanlar ateşi biliyorlardı. Enerjinin ortaya koyduğu bir görüntü olarak. Ve Allah-u Teala da o günün standartlarına uygun bir açıklamada bulunuyor ve dumansız ateş diyor. Şeytanın da cin tayfesi gibi dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Öyleyse bu arada adına şeytan deyin, cin deyin, bu varlıkların hepsi dumansız ateşten yaratılmış. Bunlar biz insanlar gibi ölmüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunlar yanıyor. Yanmak suretiyle yok oluyorlar. nefsleri de berz alemine gidiyor. Cinlerin, şeytan da cin tayfesinden bir varlık. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir kısım kaynaklar şeytanın asıl adının Lucifer olduğunu, onun vaktiyle bir melek olduğunu iddia ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de şeytanın melek olduğuna dair hiçbir işaret bulmak mümkün değil. Bütün cinler ve melekler secde ediyor Allah-u Teala. Ama iblis secde etmedi diyor. İblisin cinlerden mi, meleklerden mi olduğu bu olayı anlatan ayet-i kerimelerde açıklanmıyor. Ama başka bir yerinde Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala şeytanı dumansız ateşten yarattığını söylüyor. O zaman şeytanın bir melek olmadığını ve dumansız ateşten yaratıldığını, yani cin tayfasından bir mahluk olduğunu görüyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu tanıyın. Hayatınızın en büyük düşmanı bu şeytan adı verilen varlıktır. Şeytan bir tane değil. Pek çok sayıda şeytanlar. İblis, şeytanlardan bir tanesinin adı Adem Aleyhisselam'dan evvel yaşamakta olan bir iblis bu, şeytan bu. Adı İblis. Hazreti Süleyman anlatırken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman şeytanları kullanıyordu diyor. Suların dibinden bir şeylerin çıkarılmasında Hazreti Süleyman'ın şeytanları kullandığını söylüyor Allah-u Teala. Bir şeytan demiyor, şeytanlar diyor. Ve biliyoruz ki, anlıyoruz ki pek çok şeytan mevcut. Ayrıca Kur'an-ı Kerim bir kelime daha kullanıyor sevgili izleyenler. İblis kelimesi, şeytan kelimesinin ötesinde bir kelime daha, tağut. Tağut kelimesine dikkat edin. Burada bütün şeytanlar bir arada. İnsan hüviyetinde olup da şeytan tenesinde olanlar, cin hüviyetinde olup da şeytan tenesinde olanlar bunlar ve şeytanların da hepsi tağutu oluşturuyor. İnsan ve cin şeytanlar ve bütün şeytanlar. Öyleyse şeytan deyince aklınıza ne gelecek? Allah'ın ve insanların düşmanı olan bir mahluk. Sevgili izleyenler, şeytanı bazı dinler bir nevi tanrı olarak kabul eder. Mesela Budizm kötülük tanrısı der. Ama tanrı der. Oysa ki şeytan bir tanrı değildir. Şeytan cin tayfasından bir varlıktır ve bütün cinler gibi ve bütün insanlar gibi ya cezalanması ya da mükafatlanması söz konusudur. Ama şeytanın cehenneme gideceği, yani mükafat değil, mücazat göreceği Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş. Öyleyse bir mağlup olduğu ve Allah-u Teala melekleri cennetine veya cehennemine cezalanmak üzere veya mükafatlandırmak üzere almadığına göre, tam aksine meleklerini cennette ve cehennemde vazifeli kıldığına göre şeytanın bir melek olmadığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu varlık cehenneme gidecek. Cin tayfasından bir varlık olarak cehenneme gidecek ve cehennemde ne söyleyeceğini de Allah-u Teala ifade ediyor. Diyecek ki Allah size vaatte bulundu. Ben de size vaatte bulundum. Allah o Allah olduğu için sözünü tutar, tuttu da. Ama ben şeytanım, sözümü tutmak mecburiyetinde değilim. Tutmadım. Sözümden caydım. Sizi zorla mı sözümü yaptırmayı gerçekleştirdim? Sizi zorla mı benim sözüme itaat etmenizi emrettim? Hayır. Kendi iradenizle onu dilediğiniz için bana tabi oldunuz. O zaman bana kızmayın, kendinize kızın. aynı bu ifadeyi kullanacak diyor Allah Teala, iblis cehennemde. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu mahluka dikkatle bakın. Allah Teala diyor ki, ümit etmeyeceğiniz kadar uzaklardan kabilesi ve o şeytanın bir tane olmadığını, bir kabilesi olduğunu, pek çok arkadaşı olduğunu ayet-i kerime açıkça anlatıyor. Sizi gözlerler ve işitirler diyor Allah Teala. Sizi görürler ve işitirler diyor. Allah Teala şeytana başlangıçta Allah'a itaatkar bir kul iken çok fizik ötesi ilim öğretmiş. İlmi ledun öğretmiş. Ama o zaman o olayları Allah'ın yardımıyla iblis gerçekleştiriyordu. Sonra iblis bu istikamette Allah-u Teala'dan yetki aldı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olayın cereyanına beraberce bakalım. İnsanoğlunun üstünlüğünü kanıtlayan, kesin ispat eden bir olgudan bahsetmek istiyorum size. Adem Aleyhisselam'ın yaratılması. Bir kardeşimiz bilgisayarına bir e-mail göndermiş. Diyor ki, Kur'an'daki İslam kitabınızda diyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı topraktan yarattı. Havva Anamızda onun kabul gökeminden yarattı. Yani insanın hayvandan türemediği, maymunun bir devamı olmadığı bu şekilde sizin tarafınızdan açıklanıyor. Ama gene aynı kitapta diyorsunuz ki Allah hayatı sudan başlattı ve tek hücrelerden başlattı. Sonra denizde balıklar ve hayvan türleri oluştu. Sonra onlar karaya çıktılar. Karada da hayat oluşturdular. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu yazmamış kardeşimiz. Ama kardeşlerimizden biri değil. Ama diyor ki burada birbirine ters düşen bir şeyler yok mu? Yok tabii sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alakası yok. Neden öyle söylüyorsunuz? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Anamızı şu dünya adı verilen gezegene indirdiği zaman maymunlar da dahil olmak üzere bütün hayvanlar alemi dünya üzerinde vardı. Sudaki bütün canlılar ve hayvanlar aleminin eski tarihler, asırlar boyunca yok olmuş olan nesilleri hariç o anda yaşamakta olanların hepsi hayattaydılar. İnsan onların içinden sonra ve bu alemin toprağından değil oradan Allah-u Teala'nın indi ilahiyetinin toprağından yaratıldı. Allah-u Teala biz Adem'i topraktan yarattık diyor. Fizik vücutlarımız topraktan halk edilmiş, yani yaratılmış. Allah-u Teala'nın ilk yarattığı Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı ve dünyanın toprağından değil indi ilahinin toprağından yaratıldı ve Allah-u Teala ona hayat verdi, ona nefs verdi ve ona ruh üfürdü. Böylece halk edilen bir fizik vücut, seva edilen bir nefs ve üfürülen bir ruhla üç ayrı fiille, üç ayrı cesetten insan oluştu. İblisin de bütün cinler gibi iki tane vücudu var. Birisi fizik vücudu, birisi de nefsi. Ama ruhu yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhu yok ve yalnız kötülüğe dönük bir mahluk. İşte Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor Allah Teala. Orada bulunan bütün meleklere ve cinlere diyor ki Şimdi diyor Adem Aleyhisselam'ın önünde hepiniz secde edin. Çünkü diyor ben ona ruhumdan üşürdüm. Aslında secde Allah'adır sevgili izleyenler, bilinmeyenler, hepiniz biliyorsunuz. Ama Allah bu emri bizatihi verdiği için etrafındaki bütün melekler de, şeytanlar da, cinler de Allah-u Teala'nın ne yaptığını en iyi bilenlerdi. Daha insan yaratılmadan evvel onlar vardı. Ve İblis Adem Aleyhisselam'a neden düşman oldu sualinin cevabına giriyoruz. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin çünkü ben onun ruhumdan üfürdüm deyince İblis'in tepesi atıyor. İblis nefsine yenik düşen rahatsız bir mahluk ve Adem Aleyhisselam'ın önünde öfkesinden secde etmiyor. Adem Aleyhisselam'a secde emri aslında bir deklarasyondur. Son derece açık bir ifade, onun önünde secde edin. Yani sevgili izleyiciler, ey şeytanlar, ey cinler, ey melekler, ben üçünüzden de üstün başka bir varlık yarattım. Salsalinden yarattım. Yani balçıktan yarattım. Ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz. Yani ben onu hepinizden üstün yarattım. Ve bunun tescilini istiyorum sizden. Önünde secde etmenizi, onun üstünlüğünü kabul etmenizi. İblis her şeye dayanırdı ama buna dayanamazdı. Çünkü o güne kadar Allah-u Teala'nın ona öğrettiği ilmi nezunla cinlerinde, meleklerinde üst noktalarında bir yere sahipti. Ve Adem Aleyhisselam yaratılıp da önünde secde etmek mecburiyetinde kalınca fena halde tepesi attı. Çünkü Allah'tan öğrendikleri onu büyük burunlu yapmıştı. Gururlu yapmıştı, kibirli yapmıştı. Başkasının bilmediği ilimleri biliyordu. Hala biliyor İblis. Hafif sütür dediğiniz zaman onun içinde fizik krizi birçok olay var. Her şeyinde sahibidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın insanı için yaratmasından muradı var. Çünkü insanı kendisi için yaratmış. Sadece insanda Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'ın zatında ifna olabilecek olan bir ruh var. Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü bir ruh. Öyleyse Allah-u Teala insanı kendisi için yaratmış. Ruhu Allah'a ulaşacak, mutlaka ulaşacak. Ya ölümden evvel ulaşacak, kişi hidayete erecek, Allah'ın evliyası olacak. Veya bunu yapmayacak, hidayete ermeyecek, Allah'ın evliyası olamayacak. Cehenneme hak edecek. Ruhu da ölümden sonra Allah'a talep ulaşacak. Ama ister öyle olsun, ister böyle birinci veya ikinci statü, hangi statü de olursa olsun, insanoğlu mutlaka ama mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ya ölmeden evvel ulaştıracak, kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek, taammüden ulaştıracak, Allah'ın evliyası olacak, cenneti garanti edecek veya bunu yapmayacak. O zaman hidayeti aramayacak, gideceği yerde cehennem olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı bütün mahlukatının üzerinde kendisi için yaratıyor. Bütün insanlar da aynı standarttadır. Ama insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insan bütün Allah'ın diğer yaratıklarından, meleklerden de, cinlerden de, üstün şeytanlardan da tabiatıyla üstün bir vasıfta yaratılıyor. Ve üç vücutta yaratılan başka bir mahluk yok sevgili izleyenler. Ne cinler, ne şeytanlar, ne melekler, hiçbirisi 3 ayrı cesetten oluşmuyormuş. Cinlerin 2 vücudu var, fizik vücutları ve nefsleri. Meleklerin 1 vücudu var, sadece fizik vücutları. Enerji bedenleri oluşuyorlar. İnsan da başkalarına benzemiyor. 3 vücuttan oluşuyor. Nefsi var, ruhu var, fizik vücudu var. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'a secde emrini alan iblis secde etmiyormuş. Açık ve kesin tavır koyuyor Allah'a karşı. Ben diyor ona secde etmem. Allah Teala da diyor ki, ey iblis, seni diyor kovuyorum huzurumdan. Ne diyoruz? Eûzu billahi, Allah'a sığınırım. Mineşşeytanirracim. Recmedilmiş olan, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın karşısında secde etmediyse soruyor. Ey iblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten, emrime rağmen secde etmekten men eden şey nedir? İblis diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Çamur ateşe nazaran necistir ve ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem. Allah Teala da buyuruyor ki, emrimi dinlemedin ve bu söylediklerini de tespit ettin ki, ispat ettin ki sen kafir oldun. Derhal huzurumdan kovuldun. Derhal oradan çekil git. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis diyor ki, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman diyor ya Rabbi, beni cezalandırıyorsun. Sen Allah'sın. Ne emredersen o olur. Ama beni hiç hakkım olmayacak mı? Bana da madem öyleyse kıyamet gününe kadar hayat ver. Ve bana verdiğin ilmi rezunu geri alma. Ki ben onunla bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden senin kıyamet gününe kadar intikamımı alayım. Allah Teala diyor ki, sana kıyamet gününe kadar yaşama müsaadesini veriyorum. Sen müsaade verilmişlerdensin diyor. Evlis diyor ki, evlisi diyor, ben diyor bu insanoğlu var ya, Adem Aleyhisselam'ın soyundan kıyamete kadar kimler gelecekse hepsinin sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sonlarından, onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım. Kıyamet günü onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın diyor. Allah Teala diyor ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, kimleri kandırabilirsen hepsiyle insanoğlunu baştan çıkarmak için çalışma müsaadesi sana verildi. Ama bil ki sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. İblis de diyor ki, senin ihlas sahibi kulların hariç. İnsanlık tarihi kadar eski bir olay. Adem Aleyhisselam'la İblis'in becerileşmesi, cezerileşmesi, kavgası. İblis bir türlü hazmedemiyor. Adem Aleyhisselam yüzünden Allah'ın huzurundan kovulmayı bir türlü hazmedemiyor İblis. Ve
1: Adem Aleyhisselam ve diğerleri orada cennette yaşarlarken Adem Aleyhisselam'a İblis diyor ki Allah Teala seni bu cennete koyarken ne dedi? Adem Aleyhisselam diyor ki bu şu ağaca dokunma, o ağaca dokunursan çok kötü olur durumun dedi diyor. İblis diyor ki tabii diyor. Bak diyor ben o ağacın meyvelerinden yedim. Ben ölümsüzüm. Ama sen ölümlüsün diyor. O ağacın meyvelerinden yiyen ölümsüz olur diyor. Ve tatlı diller dökerek bizim Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Hanım'ımızı İblis kandırıyor. Ne de bizim saflar gidip o ağacın meyvesinden yiyorlar. Bunun üzerine Allah Teala onlara edep yerlerinin varlığını gösteriyor. Örtünme kereğini duyuyorlar. Ve oradan kovuluyorlar. İşte hadi hepiniz oradan aşağı inin ifadesi oradan gidiyor. Sadece Adem Aleyhisselam ve Havva Hanım'ımız değil, cinlerden, meleklerden birçok kişi hepsi birden kovuluyorlar. Ve Allah Teala dünyada verilen bu gezegende 4 alem yaratıyor. Birisi insanların zahir alemi, fizik çıkan alemi. İkincisi insanların berzah alemi, nefslerinin öldükten sonra gidecekleri alem. Üçüncüsü cinlerin ve tabiatıyla şeytanların alemi, gayb alemi diyoruz. Yani aslında sevgili izleyenler ve dinleyenler, gayb alemi demek şu fizik alem var ya, bizim fizik vücudumuzun ait olduğu alem, onun dışındaki bütün alemler gaybtır. Ama gayb alemine bir isim vermek gerekirse bunun cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü Allah Teala meleklerin bulunduğu aleme emr alemi diyor. Ruhun da emr aleminden olduğunu söylüyor. Ve şeytanların aleminin de zulmani alem olduğunu söylüyor. Bir ayırım yapmak gerekirse burada şeytana Allah Teala bir ayrıcalık tanıyor. Onu kurtuluşu olmayan sıfırdan aşağı bir noktada yaşatıyor ve sonsuza kadar orada bırakıyor. Oysa ki vaktiyle cinler gök katlarına çıkabiliyorlardı. Ama cinlerin arasında Allah'a ihanet edenler vardı ve oradaki bilgileri alıp aşağı indiriyorlardı. Allah-u Teala da bunun üzerine oralara, yani göklere şihaplar koydu. Yani ateş topları. Ne zaman cinlerden birisi yukarıdan bilgiyi alıp da aşağı ulaştırmak üzere yukarıya çıkmaya yeltenirse bir cin, ateş topu onu takip ediyor, mutlaka yapıyor. İşte bu sebeple cinler zemin kattan bir kat bile yukarıya çıkamaz. Hep size anlattığım zaman zemin katta bulunan devrin imamının dergahında cinlerin yukarıya çıkamadığını, insan kardeşlerinin yukarıya çıktıktan sonra geriye dönmesini hep beklediklerini ifade etmiştik. İşte böyle bir dizaynda bekleme olayı yukarı gök katlarına çıkamamalarından kaynaklanıyor. Hiç mi çıkamıyorlar? Hayır. Yıldızlar boyunca yükselebilirler, öteye geçemezler. Öyleyse bu yükselebilenler kimler? Bu yükselebilenler nefslerini tasfiye etmiş olanlar. İşte cinlerde ruh olmadığı için, nefs olduğu için, nefsin tasfiyesi de nefse ruh hüviyeti kazandırdığı için cinlerden salaha ulaşanlar gök katlarına çıkamazlar ama birinci kata kadar olan bütün yıldızlara ulaşmak imkanları vardır. Öbür konuda acaba Allah'ın katına kadar ulaşabilirler mi? Tartışmalı. Ama muhtevaya baktığımız zaman madem ki salaha ulaşıyor onlar da, başlarına salah nuru geliyor, hiçbir zaman artık yukarıdan bir takım bilgiler alıp da aşağı ulaştıracak olan bir standartta değiller. O zaman muhtemeldir ki onlardan da çıkanlar olabilir. Ama bu konuda Kur'an'da bir açıklama bulamadık. Öyleyse madem ki cinlerin ruhları yok, Allah'ın katına kadar çıkabilen söz alıcı ruhlardır. O konuyu kapalı bırakalım biz de. Ama saflaşmış olan cinlerin arasında Resuller de var olduğuna göre, Allah-u Teala cin Resullerden bahsediyor. O zaman onların da oraya kadar çıkabilmeleri gerekir gibi görünüyor. Ayet-i kerimeleri araştırırsak bu konuyla alakalı kesin bilgileri bulacağımızı biliyoruz. Öyleyse mantık ölçülerinden hareketle bakıyoruz ki cinler için de salah makamına ulaşmak ve risalete kadar ulaşmak söz konusu. Öyleyse ulaşamayanlar sadece şeytanlar sevgili izleyenler, dinleyenler. Şeytanlar cin tayfesinin öyle bir kesimini oluşturuyor ki pozitif bir tesirin onlar üzerinde netice alması mümkün değil. Sadece nefsleri var ve nefslerine karşı çıkabilecek olan bir kuvvetin sahibi değiller. Ve sadece kötülük düşünen, bundan hayat bulan mahluklar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanoğluna diş bileyen iblis, insanoğlunun karşısında bir güç olarak ortaya çıkıyor. Ve hedefi onu her halükarda Allah'ın yoluna ulaştırmamak ve onu kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak. İşte iblis bu istikamette sonsuz bir faaliyetin sahibidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse İblis'e dikkatle bakın. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset, düşmanlık, bütün negatif faktörler nefsin afetlerinin içinde mevcut. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala şeytana bu afetlere tesir edilecek olan bir gizli ilim vermiş. İlmi ledun, gizli ilim demek. Yani iblis Hazreti Hızır'ın pozitif ilmine karşı, Rabbani ilmine karşı şeytanın aldığı ilim zünnani ilim. Negatif ilim. Nefsin afetlerinin husule getirdiği bir sonuç. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytana baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsanın kainattaki en büyük düşmanı. İşte bu düşman iblis insanların sadece mutsuz olmasını ister. Öyleyse biliyorsunuz ki insanlar iki hayat yaşarlar. Birinci hayatları bu dünyadadır. Ve iblis bu dünyada bütün insanların mutsuz olmasını ister. Bütün insanların birbiriyle kanlı bıçaklı olmasını ister. Bütün insanların birbiriyle devamlı kavga halinde bulunmasını ister. Herkesin birbirine kötü davranmasını ister ve iblis bütün gücüyle insanların mutluluğu istikametinde bir gayretin sahibidir. Onların mutluluğu şeytanın en çok üzüldüğü şeydir. Adeta bir hastalıktır bu. bütün insanların mutlaka huzursuz olmasını, dünya hayatını yaşarken hiç kimsenin mutlu olmamasını temine çalışır. Muhtevasında, mevsimde sadece afetler olduğu için, ruhu da olmadığı için iblisin, sadece negatif faktörler iblise bütün boyutlarda hakimdir. İşte bunların bütün boyutlarda hakim olduğu bir dizayn içerisinde iblis sadece ve sadece kötülüğü emreder. İki tane hedefi vardır. Bütün insanlar şu dünya hayatında mutsuz olsunlar. Herkes birbirine düşman olsun. İkinci hedefi de insanlar ahirette mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Allah-u Teala'nın da iki tane hedefi var. Bütün insanları şu dünyada mutlu kılmak. Bir, bütün insanları cennetine almak. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta Allah var. Dediğini istediği tarzda yaptırabilecek olan yaratıcı. Onun yarattığı cehennemde iblis yanacak. Allah bütün müesseselerin sahibi. Ama iblis de dahil olmak üzere bütün varlıklar hesaba çekilecek. Allah'ın huzurunda hayat filmlerini hepsi görecekler. Ve cezalandırmak iblis için ve bütün şeytanlar için mukadder. Şeytanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefslerine hiçbir şekilde hakim olamayan varlıklar. Dikkat edin, şeytanların cinlerden farklılığı buradadır. Şeytanların nefsleri olmadığı gibi iradeleri de onları negatif faktörlerden arındırabilecek veya koruyabilecek hiçbir özellik taşımaz. Evet, şeytanlar cin tayfesindendir. Dumanlı ateşten yaratılmışlardır. Ama cennete girebilecek olan bir şeytan mevcut olmamıştır hiç. Bütün şeytanlar ruhları mevcut olmadığı için, ruhları mevcut olmayan cinlerin nefse karşı müdafaaları iradeleri tarafından yapılmasına karşın, cinlerde ki bu iradeye tekabül eden bir irade şekli şeytanlarda mevcut değil. Yani karşı kuvvet yok. Sadece negatife dönüşen, negatifi tatbik eden bir standart içinde yaşar bütün şeytanlar ve bütün şeytanlıklarını insanları mahvetmek üzere kullanırlar. İşte bu mahvetme talebinin ve gayretinin, insanlık tarihi kadar eski olan bu gayretin neticesi olarak sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 72 fırkadan 71 tanesi mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse şu nefsin sahibi olan ama ruhu olmayan, iyiliğe yönelik hiçbir faaliyette bulunması mümkün olmayan bütün bu şeytan makulesi, hepsinin gideceği yer mutlak olarak cehennem sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Öyleyse şeytanların ve cinlerin her iki grupta dumansız testten yaratılmasına rağmen bir farklı tarafı var. Hiçbir şeytanın cennete girmesi mümkün değil. Ama cinlerin bir kısmı, ne yazık ki onların da az bir kısmı cennete girecek. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan dediğiniz zaman melek mi yoksa cin mi sualinin cevabı kesinlikle şeytan bir melek değildir. Şeytan cin tayfesindendir. Duman sıkıştan yaratılmıştır. Şeytanlardan cennete giden olabilir mi? Hayır, olamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsi, bütün insan ve cin şeytanlar ve gerçek şeytanlar, hepsi mutlaka cehenneme gidecek. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanları cinlerden ayıran bir takım özellikler var. Şeytanlar ayrı bir tayfa teşkil ediyorlar. Ve insanla her açıdan uğraşabilen, onları kötülük etmek için bir takım ilimler uzatılmış olan varlıklar. Cinler normal standartlarda insanlara düşman değildir. Ancak şeytan veya onun yardakçıları olan büyücüler, hüddancılar tarafından cinler insanlara musallat edilebilir. Ama şeytanlar zaten insanlara musallattır. Özel bir gayret göstermesine lüzum yok büyücülerin filan. Şeytanların zaten hepsi insanın kainattaki en büyük düşmanıdır. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu şeytanlar aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları da geçiyor. Ve insan ve cin şeytanlar hepsinin, ama hepsinin hiçbir istisna olmaksızın gideceği yer mutlaka ve mutlaka cehennemdir. Öyleyse şeytan ve onun makulesinin, onun takımının vücuda getirdiği trajediye dikkatle bakın. İnsanların çok büyük bir kısmı. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Bunun üzerine sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cevap veriyor. 73 fırka olacak diyor. Her ne kadar bir takım insanlar benim ümmetim 73 fırkadır dendiğini söylüyorlarsa da aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmeti sadece o doğduktan sonra vücuda gelen ümmet değildir. O ilk Allah'a teslim olandır. Öyleyse bütün alemlere rahmet olsun diye yaratılmıştır. Yani sadece bizim dünyamızın peygamberi değildir. Kainatın peygamberidir. Bütün gezegenlerde İslam dini var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her tarafta biliniyor. O peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Sahabenin sorusu üzerine kaç fırka? Cevap 73 fırka. Ey Allah'ın Resulü, peki bunlardan sadece gerçekten bir tek fırka mı kurtulacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Evet. Sadece bir tek fırka. İsimleri ne? Ey Allah'ın Resulü, isimleri fırka-i naciye. Özellikleri ne? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a selam dinleyen bu fırkaların sayısı elbette birbirine eşit değil. Eşit olsaydı her 100 kişide 2 kişi bile kurtulamayacaktı.

Merhaba sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu 73 fırkadan bir tanesinin vasfına bakalım. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi vasıf veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer bütün fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın sırat-ı müstakimden kurtuluş ulaştıran yegane yol olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar ve sizi cehenneme koyarlar. Cehenneme gitmenize neden olurlar. Öyleyse demek ki kurtuluşa ulaşan bir tek yol var. Sırat-ı müstakim. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kurtuluşa ulaşacaklar. Diğer bütün fırkalardakilerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fırka dendiği zaman tasavvufun dışında olan insanlar, tasavvufu işte görüyorsunuz ki her türlü insan var aranızda, ayrı ayrı gruplara ayrılmışsınız, fırkalara ayrılmışsınız. Hani fırkalara ayrılmak yoktu diyorlar, biz de diyoruz ki hayır, fırkalara ayrılmış değiliz. Bütün tarikatların ve tasavvuf erbabının hepsi sırat-ı müstakim üzerindedir. Hangi fırkadan olursa olsun onların adı Kur'an-ı Kerim'de fırka olarak geçmiyor. Kadiriler mi sırat-ı müstakimin üzerinde? Cerrahiler mi sırat-ı müstakimin üzerinde? Nakşiler mi sırat-ı müstakimin üzerinde? Mevleviler mi sırat-ı müstakimin üzerinde? Aklınıza ne geliyorsa bütün tasavvuf mensupları hangi gruptan olursa olsunlar hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hiçbirisi fırkalara ayrılmamışlar demek ki. Fırkalar sırat-ı müstakimin dışında kalanlar için geçerli. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Kur'an'daki İslam'ı yaşamayı. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların özelliği ne? Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yani hepsi mürşitlerine ulaşıyor. Aynı an, tövbe ettikleri an ruhları vücutlarına ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve o andan itibaren artık sırat-ı müstakimin üzerindeler. Ne zamana kadar? Yoldan çıkmazlarsa, yani fıska düşmezlerse sonsuza kadar sırat-ı müstakimin üzerindeler. Yani Allah'a ulaştı ruhları ama gene Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindeler. Sırat-ı müstakim üzerinden hiç ayrılmıyorlar. Bir, sırat-ı müstakimin kendisi var. O yükselmeyi ifade eder. Allah'a doğru insan ruhunun yükselmesi. Yedinci kata ulaşması, yedinci katın yedi tane aleminde yatay olarak ulaşması ve sonunda da sitesinin müntahadan yukarıya tekrar dikey çıkarak Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması, Allah'ın zatının o kişiye sığınak olması, meaf olması. O noktaya kadar sırat-ı müstakimin üzerinde kişi, ama yol bitmiş, Allah'a ulaşmış. Peki ölene kadar nerede? Yine sırat-ı müstakimin üzerinde. Ama bu sefer Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerinde. Yani yükselmeye, katları çıkmaya dayalı bir sırat-ı müstakim değil. Kemal derecelerinde olgunlaşmaya dayalı bir sırat-ı müstakim. Fena makamındaki şeyi olgunlaştırıyor. Beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında, hüllelvap makamında, ihlas makamında, selam makamında devamlı kişilerin tekamülü söz konusu. Tekamül, kamil insan yapan müessesenin adıdır. İnsanı kamil, yani kamil olan insan kimdir? Ekmel insan, tekamül eden insandır. Daimi zikir, tekamülün adası ve sebebidir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler,
Allah Teala'nın indinde.

Bir insan adı verilen varlık var, bir de onun kainattaki en büyük düşmanı İblis var. İnsana nasıl bir tesir icra eder? İnsanların, şeytanın nasıl nefsi varsa insanların da nefsi var. Farklılıkları, insanın ruhu var, şeytanların ruhu yok. Farklılıkları, insanların bir kısmı cennete girecek ama şeytanların hiçbirisinin cennete girmesi söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan ne yapar? Nefsimizin afetlerine ilim ile dünüyle tesir etmek imkanının sahibidir. Bu gizli ilim hem zülmani istikamette şeytanın kullandığı ilim olabilir. Zamanımızda okült kültür diyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mesela transandantal meditasyon yapılması, yoga müessesesi, reenkarnasyonundan insan bedeninin birinde yaşadıktan sonra bir ruhun o vücut öldüğü zaman oradan ayrılıp o sırada doğmakta olan başka bir vücuda enkarne olması. Böyle bir olaya inanıyorlar. Mesela Budistler inanıyor ve şeytanlar da reenkarnasyon mevcut olmayan böyle bir sistemin varlığına insanları inandırmaya çalışıyorlar. Bunun da şeytanın hilesi ne biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Reenkarnasyonda. Bakınız ne kadar akılcı ifade. Diyor ki Allah adildir. Madem ki adildir ve madem ki bir takım insanlar bu dünyaya hasta geliyorlar, sakat geliyorlar, kör geliyorlar, kafa geliyorlar, her türlü rahatsızlıkları olan insanlar var. Eğer insanlar bir defa yaşamış olsaydı, büyük bir adaletsizlik olacaktı insanlar arasında. Halbuki Allah-u Teala el-adil esvasının sahibidir. Kimseye adaletsizlik yapmaz. Ayrıca Allah-u Teala el-hak esmasının sahibidir. Kimseye haksızlık yapmaz. İnsanlar birçok defa dünyaya gelmeli ki bugün hasta gelen, sakat gelen gelecek seferde sağlam gelsin. Bugün sağlam gelen gelecek seferde sakat gelsin. Böyle başlıyor ve şöyle devam edebiliriz. Her şey tekamül eder, ruh da tekamül eder. Bir ruh bir insana girer, onda yaşar, oradan ayrılır. Ölmek üzere olan, doğmak üzere olan başka bir insana doğduğu anda itibaren onların içine girer. Orada yaşantısını devam ettirir. Ve böylece sonsuza kadar ruh çeşitli vücutlarda yaşar. İblisin ifadesi bu. Arkasından çok enteresan bir kuyruklu yalanı var. Diyor ki bütün ruhlar tekamül eder. Öyle bir gün gelir ki milyarlarca sene sonra öyle bir gün gelir ki bütün ruhlar tekamül etmiş olur. Allah-u Teala o zaman kıyameti kopartır. Bütün ruhlar da tekamül etmiş olduğuna göre herkes doğru posta cennete girer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, inanmayacaksınız ama bu okült kültürün sahipleri buna inanıyorlar. Hepsi cennete gideceklermiş, iyi mi? Tekamül edeceklermiş, edeceklermiş. Hiç fitur getirmiyorlar. Ben diyor mesela birisi, evet içkiye karşı çok zaafım var. Kumar da oynamak istiyorum. Tamam. Ama mesela hırsızlık gibi bir adetim yok. Demek ki ben eski hayatlarımdan birisinde bu hastalık olayını ortadan kaldırmışım. Tekamül etmişim. Öyleyse İblis'in tavsiyesi ne? Neden diyor namaz kılacaksın? Neden oruç tutacaksın? Neden zekat vereceksin? Kendini böyle palavra şeylerle uğraştırma. Onları boş ver, bir tarafa bırak. Sen yaşamaya bak. Gelecek hayatında afetlerinden bir tanesi birazcık tedavi olur. Ondan sonraki hayatında birazcık daha tedavi olur. Ondan sonraki hayatında birazcık daha ve böylece kıyamete kadar yaşarsın. Kıyamette de herkesin ruhu tekamül etmiş olacağından
Herkes doğru cennete girer. İşte iblisin bu kuyruklu yalanına birçok insan ne yazık ki zamanımızda inanıyor sevgili dinleyenler ve dinleyenler. Oysa ki Allah Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Ve bir başka ayet kelimesinde biz cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, cehenneme şeytanlar da gireceği için bu insanlarla ve cinlerle sözü, cinlerle kelimesinin içerisinde şeytanları da cehenneme götürüyor. Öyleyse iblisin insanoğlunun Allah'a kul olması veya iblise kul olması konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir açıklama var. Ali İmran Allah-u Teala buyuruyor ki Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e la tabudu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni buduni azâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanızı emretmedim mi? İstemedim mi? Bunun için sizden ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala hepimizden ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulacağız, Allah'a kul olacağız diye. Aynı zamanda şeytana verdiği yetkiyi de geri almıyor. Onların diyor nefslerine tesir etmek yetkisini sona verdi. Nefslerindeki afetlere tesir edebilirsin. O kişi bu tesiri kabul ederse. Ve şeytan insanların çok büyük kısmını ne yazık ki kandırıyor. Kendisiyle beraber cehenneme götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iblis nefsimizin afetlerinin başlangıçta %100'üne tesir ediyor. Vazgeçmeyi hiçbir zaman istemez ama biz nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin afetleri azalıyor. Azaldıkça şeytanın yapabileceği bir şey yok. Devamlı daha az afetimize tesir etmeye başlıyor. Afetler azaldıkça daha az afetlerimize tesir etmeye başlıyor. Tezkiye kademesinde afetler %51 azalıyor. Yerini ruhun hasretleri alıyor. Yani şeytanın tesir edebileceği sağ %100'den %49'a düşüyor. İşte böyle bir durum var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası şeytana kul olmaktan kurtuluşun birinci adımı. Bu noktada insanın nefsinin kalbinde şeytan %100'den %49'a düşmüştür hakimiyet konusunda. Allah'ın nurları sıfırdan %51'e ulaşmıştır. Ve bu sebeple kişi şeytana kul olma yolundan Allah'a kul olma noktasına ulaşmıştır. %51 nura kişi ulaştığı için şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olabilmiş midir? Hayır. Kul olmanın yarısını başarmıştır. Sadece birinci kulluğa ulaşmıştır. Ruhunu kişi Allah'a teslim ettiği zaman. Daha sonra fizik gücünü teslim edecektir. İkinci defa üst seviyede Allah'a kul olacaktır kişi. Şeytanı kullanmaktan daha üst seviyede kurtulacaktır. Daha sonra üçüncü defa bunu gerçekleştirecektir. Allah'a gerçek anlamda tam kul olacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmayacak. Şeytan hiçbir istikamette ona bir tesir icat etmek imkanının sahibi olamayacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu iblis korkunç bir mağlup ve şu kainattaki en büyük düşmanınız. Onun size yaptığı düşmanlığı başka hiç varlık yapamaz. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman da sizin köleniz olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşamanızı, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı ve şeytanın sultasından mutlak olarak kurtulmanızı
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah Teala kainata bir tek din vaz etmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam ilk insan ve ilk peygamber. Ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu Resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizden başka, bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış, bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış, her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman
insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki bakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var. İrşad makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz bakalım bir manası var mı diye. İdrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği, nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet anlayabilmeye, idrake kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece o kadar değil. Kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zülvani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişki kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hücar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile
nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı her şey şeytanın istediği şeyler. Nefsinizin yapmadığı her şey şeytanın yapmanızı istemediği şeyler. Hem emirler cephesi Allah'ın emirlerine ters, hem nehiler cephesi Allah'ın nehilerine ters. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki şeytanın Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde bir sultası yoktur diyor. Onun sultası bundan evvel, Allah'a ulaşmayı kişi dilemeden evvelki durumda geçerlidir diyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece şeytanın etkisine açıktır. Zaten o kişinin nefsinin istediği şeyler de şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine de tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği, var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir.
Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Ve Allah-u Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki vakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinliti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestüre alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı Allah'ın rahim esması aldığı zaman ki derhal alır, aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah-u Teala. Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah-u Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinnet alıyor Allah-u Teala. Ekinneti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca
irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinde talınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor, şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil, ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşat makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini teminen. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve faz kalbe kadar ulaşıyor göğüsten. Kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızabiliyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önümüzü çekip tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaklar. Ve bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik. Ve artık kalbimiz kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi. Yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır, kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var.
başka nimetleri var. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katında gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor. Ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bize bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor.

Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz yedi tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu yedi tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası üçüncü kat cennettir. Burada Allah-u Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah-u Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah-u Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor, kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası amel olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerindeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır.
beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, züht makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz.

Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züğüt makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslim makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısıktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse

Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Beka makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Öyleyse amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amel-i salihat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amel-i salihat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amel-i salihat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl Suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor.

Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde İnnehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkülün. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanun, onun bir sultası yoktur alellezine amenu, amenu olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine ve ala rabbihim yetevekkülün ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah-u Teala. Yüzüncü ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor, şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah-u Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Puslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına

Hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır. O, kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir.

Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Vuslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ve ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar.

işte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay geri dönüşte hak ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün ve daha kolay da bir şey.

yok. Çünkü Allah Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızda şeytana açıksınız. Şeytan size elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyrisülük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyrisülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah, beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler. Güven duygusunun sahipleri irşattan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluk mu sizi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için, eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı, şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez, çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri, Milli Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun, kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz, Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz ama Allah'a tevekkül ediyorsanız tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu El-Fatiha ve As

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkes de aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah-u Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah-u Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah-u Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın mesali ala Muhammed'in izzüillahimine şeytanına çalışsın. Rabbil alemin ar-Rahmanir-Rahim. Mâniciyum seni yâkina umdu ve yâkina s-sâhim. El-Abdâleyhim gâle mâhdûl-Aleyhim ve mâhdûl-Aleyhim ve mâhdûl. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah-u Teala tarafından bir araya getiriliyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanın nasıl mümkün olduğunu öğretmek ve öğrenmek üzere. Neyse, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir uçta Allah-u Teala'nın müessesesi var. Bir uçta öğrenilenler var. Öyleyse Allah'tan akan bir çağlayan sizlere ulaşıyor. Bu çağlayan hedefi sadece sizleri mutlu etmektir. Huzura kavuşturmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, şeytan hiç boş durmaz. Bütün gücüyle sizleri Allah'ın yolunda huzursuz ve tedirgin etmeye çalışır. Onun için kapılarınızı kapatmak durumundasınız. Her güzelliği çirkinlik olarak göstermek üzere, her çirkinliği güzellik olarak göstermek üzere ve sizleri kendi yolunda tutabilmek üzere sonsuz bir gayretin içindedir. Hiç vazgeçmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu düşmanınıza, iblise dikkatle bakın. Biz size hangi güzellikten bahsetmişsek, onu karartabilmek için her şeyi yapar. Burada önemli olan ona karşı mücadeleyi verebilmeniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her açıdan sizin mutluluğun için dizayn edilmiş bir dünyada yaşadığınızı unutmayın. 1. Allah-u Teala tarafından çok sevildiğinizi unutmayın. 2. Allah'ın sizinle olan ilişkisinin sadece sizi mutlu kılmak istikametinde olduğunu unutmayın. Yani Allah hepinizden sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Şeytansa sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece mutsuz olmanızı ister. Huzursuz olmanızı ister. Herkesle kavgalı olmanızı ister. Kendi kendinizle kavgalı olmanızı ister. İç dünyanızda devamlı bir kavganın var olmasını, hiç bitmemesini ister. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın indinde sizler o Allah'ın sizi cennet gösterdiği mutluluğa ulaşabilmek için şeytanla mücadeleyi öğrenmelisiniz. Kendinize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. İbretle bakın. Ve sorun kendinize. Şu anda mutlu musunuz? Bunun cevabını açık ve net olarak vermelisiniz. Eğer mutluluğu hissetmiyorsanız, eğer mutluluğu yaşamıyorsanız, bunun arkasında sadece şeytan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin. Öğrendikleriniz sadece sizin mutlu olmanıza açık pencerelerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu pencereleri yanlış düşüncelerle kapatmayın, perdelemeyin. İblis devamlı huzursuz olmanız için gayretin içinde. Şu anda neden şikayet ettiğinizi kendi kendinize bir düşünün bakalım. Nedir sizi mutsuz eden şey? Arkasında hep başkalarını göreceksiniz. Ve işte mutsuzluğun arkasında yatan şey budur. Başkalarını kendi mutluluğunuzdan sorumlu kılmak. Evvela evdekiler
1: mutsuzluğunuzun bir sebebidir. Anneniz, babanız, çocuklarınız, büyük anneniz, herkese göre mutsuzluğa açılan bir kapıyı şeytan hep aralık tutar sevgili izleyenlerimizin diyorlar. Siz annenizden, babanızdan, anne babalar çocuklarından hep bir şeyler beklerseniz, aslında beklediklerinizi alsanız da bir süre sonra yozlaşma yeniden kendini gösterecektir. Onlar size verildiği halde gene mutsuz olduğunuzu düşüneceksiniz. Ne beklediğinizi bilmeden sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela düşünce platformunuza şunu oturtmalısınız. Neden yaratıldınız? Yaratılışınızın arkasında sadece bir tek sebep yeter. Mutlu olmak için yaratıldınız. Cennet saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. Bir, dünya saadetini mutlaka yaşamak için yaratıldınız. İki, fıtrat olarak yaratılışınızın bir hediyesi olarak Allah-u Teala size bu mutluluğu yaşayabilme kabiliyetini verdi. Mutluluğu yaşayabilme fıtratını verdi. Yaratılışta size ihsan ettiği şey işte bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz sizi mutlu edebilecek olan standartların sahibisiniz. Öyleyse düşünün. Bırakınız evin dışına çıkmayı, evin içinde düşünün kendinizi. Ne bekliyorsunuz? Annenizden, babanızdan ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz çocuklarınızdan? Evdeki herkesten ne bekliyorsunuz? Herkesi davranışlarında serbest bırakmak yerine sizin arzularınıza uygun hareket etmiyorlar diye onları suçlamak hakkının sahibi misiniz? Bir düşünün bakalım. Böyle yapmanızın sizin mutluluğunuzda ne kadar büyük bir rol olduğunu biliyor musunuz? Başkalarından bir şeyler beklediğiniz zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz evvela kendinize sorun. Ben onlara vermem lazım geleni verebiliyor muyum diye. Şikayet etmek şeytanın bir silahıdır. Sizi şikayete zorlar. Hiçbir hatanızı size söylemez. Size hep başkalarının hatalarını düşünce platformunda ulaştırır. Aslında size göre başkalarının hataları. Belki etrafınızdaki insanların Allah ile olan yakın ilişkisini bile mutsuzluk meselesi sayabilirsiniz. Size hasretinizi lazım gelen zamanı anneniz, babanız Allah'a hasrediyor. Ve bu sizin için şikayet konusu oluyorsa çok yanlış bir dizaynın içindesiniz. Siz de Allah ile meşgul olabilseniz şikayet etmek şöyle dursun, büyük bir mutluluk içinde yaşayacaksınız. Şikayetlerinizi etrafınızdaki insanlara ulaştırarak onları da sizin gibi mutsuzluk çukuruna batmak yanlış bir davranış biçimi olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela ait olduğunuz yeri bir düşünün. Yerli yerine oturtun. Kimsiniz? Niçin yaratıldınız? Ne yapmanız lazım? Bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yani kainatta Allah'ın en çok sevdiği, üzerinde titrediği mahluk. Bu en çok sevdiği mahlukundan Allah Teala ne istiyor biliyor musunuz? Sadece bir tek şey istiyor. O kişiyi mutlu kılmak. Şu dünyada mutlu kılmak ve mutlaka onu cennetine göndermek. İşte Allah'ın istediği, sizlerden hepinizden istediği şey sadece bu kadar. Öyleyse sorun bakalım kendinize, neden mutsuzsunuz? Evvela sorun, neyiniz eksik? Hayatınızı normal standartlarda yaşamanız için ekmeğiniz mi yok? Suyunuz mu yok? Barınağınız mı yok? Etrafınızdaki insanlardan size ulaşması lazım gelen sevgiyi beklerken kendinize hiç sordunuz mu? Siz onlara ulaşması lazım gelen sevgiyi ulaştırıyor musunuz diye. Siz nemelazımcı bir görüşle herkes bana sevgi göstermeli diye düşündüğünüz zaman her faturanın ödendiğini önde hesaba almak mecburiyetindesiniz. Siz başkalarına sevginizi göstermedikçe, ulaştırmadıkça onlardan sevgi beslemeye hakkınız olabilir mi? Onlardan sevgi beklemeye, onların sevgisini kazanmaya kim şikayet ediyorsa evvela kendisine baksın. Ne var kendisinde? Allah'a dönük olarak yapması lazım gelen şeyleri acaba o kişi yapıyor mu? Yapsaydı zaten mutlu olacaktı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah için yaptığınız şeyler bilin ki hepsi aslında sizin içindir. Kendi şahsiyetiniz içindir. Zikir yapmak bir vazifedir. Ama aynı zamanda zikir yapmanın mutluluğuna ulaşabilmek için bir haktır. Neden haktır? Çünkü zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmeti, Allah'tan gelen fazlı, Allah'tan gelen salavatı hak edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu hakkı vazifenizi yerine getirerek elde edersiniz. Öyleyse nasıl bir olgu bu sevgili dinleyenler ve izleyenler? Neden bahsediyoruz? Allah'ın güzelliklerinden, sevgiyi hak etmekten, mutluluğu hak etmekten, siz başkalarına mutluluk vermeye mi çalışıyorsunuz? Yoksa sıkılmış olan canınızı başkalarının sıktığı konusundaki kesin inancınızla daha karanlıklara mı gömülmek istiyorsunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkat edin. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Sadece siz değil, etrafınızda kim varsa onlarla birlikte mutlu olmak için yaratıldınız. Onlardan mutluluğun mesajlarını alabilmeniz için onlara sizin mutluluk mesajlarını vermeniz lazım. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Onlar sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu? Onlar sizin için sizin vekilinizi vermeyen varlıklı olarak mı görünüyor? Eğer böyle görünüyorlarsa aynaya bakın. Kendinize dikkatle bakın. İbretle bakın. Onlara, onların beklediklerini vermeyen siz, onlardan kendi beklediklerini istemek hakkını nasıl kendinizde görebilirsiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başlangıç daima sizsiniz. Başkaları değil. Siz başkalarına onların ihtiyacı olan güzel davranışları, onlara ulaştırmanız lazım gelen sevgiyi, hoşgörüyü ulaştırmakla vazifelisiniz. Sizin mutlu olabilmeniz için bu mutlaka gerekli. Bir şeylere sahip olduğunuz zaman o sahip olduğunuz şeyin kıymetini çok iyi bilin. Bu sohbetleri bizlere sağlayan Allah'a evvela bu sohbetler için çok şükredin. Hamd edin ki böyle bir vasıtayla, Real Player'la Allah Teala bizleri bir araya getiriyor. Şu anda dünyanın neresinde olursanız olun, biz size ulaşabiliyoruz. Bilgisayarlarınızdaki ekranlarda bizi görebiliyorsunuz. Net olarak görebiliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bir nimet değil midir? Bu nimetin Allah-u Teala tarafından ihsanında bizimle beraber olsaydınız ne hissederdiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların tabiatındaki ezelden beri mevcut olan yozlaşmaya dönük bir müessese var. Şeytan bunu mutlaka kullanır. Sahip olduğunuz Allah'ın büyük ihsanları size bir süre sonra bir şey ifade etmez. Onu kaybetmedikçe sizin için aslında ne kadar değerli olduğunu anlayamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse dünyada neden yaşadığınızı dikkatle düşünün. Mutlu olabilmenizin evvela size düşeni yapmaktan geçtiğini hiç unutmayın. Bütün insanlara şeytan başkalarından istemeyi öğretir. Kendisinin bir şeyler yapmamasına karşılık başkalarından istemeyi öğretir. Ve bütün insanlara başkalarına bir şey vermemeleri için, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmamaları için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler.

İşte şu dünyada yaşıyorsanız eğer bir insan olduğunuzu hiç unutmayın. Öyle insanlar olmalısınız ki size baktıkları zaman demeliler ki işte bu Mihir Vakfı'nın mensubudur. O herkese mutlaka iyilik yapmaya çalışır. Başkaları için yaşar. Başkalarının mutluluğunun kendi mutluluğunun bir vesilesi olduğunu öğrenmiştir. Ondan bütün insanlara sadece mutluluk ulaşır. Kendisi hakkında böyle konuşulan bir insan olmaya çalışın sevgili dinleyenler ve izleyenler. Aslında şu dünya gerçekten yaşamaya değer bir dünyadır. Güzellikleri yaşayabildiğiniz takdirde, güzellikleri yaşamanıza engel olan şey hayır, başkaları değildir. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Sadece sizsiniz. Siz başkalarına mutluluk sunmadıkça onlardan size mutluluk sunmalarını bekleyemezsiniz. Böyle bir hakkın sahibi değilsiniz. Eşyanın tabiatına uygun olarak siz başkalarına mutluluk vermeye çalışmadıkça mutlu olamazsınız. Beklenti içinde bulunan, beklediklerine hiçbir zaman kavuşamayan insanlar olursunuz.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz Allah için, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Onun Yüce Rabbimizin sizlerden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızdır. Her malın bir bedeli vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu satın almak için bir fatura ödemek mecburiyetindesiniz. Bu fatura sizin başkalarına mutluluk ulaştırmanızdır. Öyleyse mutsuz olmak son derece kolay bir şey. Etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size iyi davranmadıklarından, beklediklerinizi size vermediklerinden, Allah ile olan işleri dolayısıyla sizinle ilgilenemediklerinden bahsedebilirsiniz. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendinize dönüp bakmayacak mısınız? Eğer ben mutsuzsam neden bunun sebebini başkalarında arıyorum diye sormayacak mısınız hiç kendinize? Ne zaman doğru düşünmeye başlayacaksınız? Kainatın merkezinde siz yaşıyorsunuz. Herkes kendi hayatını yaşarken kainatın merkezidir. Herkes için geçerli bu. Etrafınızdaki herkes sadece sizin mutluluğunuz için vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes, herkesin mutluluğu için yaratılmıştır. Ne zaman başkaları sizin mutluluk ağacınız olabilirler sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hani biz şeytan için daimi zikre ulaştığınızda şeytan sizin gazlı ağacınız olacak diyorduk. Yani bütün savaşlarda yenilecek diyorduk. İşte bunu sağlayacak olan şey insanları mutluluk ağacınız yapmaktır. Ne demek istiyoruz? Başka insanların hepsi sizin mutluluğunuz için var demek istiyoruz. Çünkü siz etrafınızda kim olursa olsun, hangi insan olursa olsun, onlardan herhangi birisine mutluluk vermeye çalıştığınız andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Ama şarta bağlı. Onlara mutluluk vermek üzere düşünce platformunda harekete geçtiğiniz andan itibaren. Ama siz başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız, insanları o açıdan eleştiriyorsanız, başka insanlar size mutluluk vermiyor diye onları eleştiriyorsanız, haklı olduğunuzu iddia edebilir misiniz? O zaman siz o kurnaz mahluk şeytan tarafından nasıl aldatıldığınızı bir düşünün bakalım. O size başka insanlardan mutlaka ulaşması lazım gelen bir şeylerin varlığını ispata çalışır devamlı. Sizin iç dünyanızda hep başkalarının size karşı davranışlarındaki eksiklikler olduğu zehabını, zannını, sanısını uyandırmaya çalışır. Hep etrafınızdaki insanları suçlamayı öğretir size. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynanızı başkalarına değil, kendinize çevirin. İbretle kendinize bakın.
Onlar size istediklerinizi sağlamıyor diye düşünmek yerine siz onlara onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunuyor musunuz sualini sorun kendinize. Siz insanlardan bir şeyler bekledikçe insanlar da size o beklediğiniz şeyi vermedikçe hep mutsuzluk üçgeni içinde yaşarsınız. Çünkü beklentiyi oluşturan nefsinizdir. Nefsiniz devredeyse mutlaka onun afetlerine dayalı olarak şeytan da sizinle beraberdir. Ve devamlı şer işlersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzursuz olduğunuz her evrede siz bir yanlışın içindesiniz. Başkalarını irdelemek, o insanları suçlamak son derece kolaydır. Eğer siz hata arıyorsanız, herkese hata bulabilirsiniz. Ama bu bulduğunuz hatalar sizi daha çok, daha çok, daha çok mutsuz edecektir. Başkalarının size karşı olan davranışlarında, başkalarına karşı olan davranışlarında hatalar aradığınız sürece siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. O hataları yakalayıp onun yüzüne vurmayı düşünüyorsanız, bu nefsinizin size ne kadar hakim olduğunu, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir nüfuzun, tesir gücünün sahip olduğunu gösteren en açık delildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların hata yapmasını araştırmayın. Hatalarını insanların yüzüne vurmayın. Her bu istikametteki gayretiniz sizi Allah'ın indinde küçültür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan böyle bir şeyi başkalarının hatalarını araştırıp onların yüzlerine vurmayı, onların mutluluğu için yaptığınız izlenimini size vermek ister. Oysa ki siz orada nefsinizi tatmin ediyorsunuz. Hatasını yakaladığınız kişiye üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Devamlı etrafındaki insanların hatasını arayan insanlar olmayın. Benim de hatamı bulurlar da yüzüme çarparlar endişesiyle yaşayan, bu sebeple her şeyi yapmaktan kaçınan insanlar olmayın. Her ikisi de ekstremdir. Olması lazım gelen boyutların negatif olarak ötesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, herkesle birlikte tabii davranışların içinde olun. Aman kimse benim hatamı yakalayamasın diye bir yanlış düşüncenin içine girmeyin. Düşünce tarzınız bu olmamalı. Siz başkalarına iyilik etmek üzere, onları mutlu etmek üzere yaşadığınız sürece unutmayın. Kimse sizin davranışlarınızda hata bulamaz. Evvela başkalarının hatalarını arayan, onların hatalarını
düzeltmek için etraflarında gölge gibi dolaşan insanları Allah sevmez. Göreviniz bu değildir. Ve siz böyle bir ortamda eğer başkalarına en nazik şekilde bile olsa hatalarını bildirmek istikametinde nöbet tutan birisiyseniz çok yanlış bir yerdesiniz. Siz onunla görevli değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kardeşlerimiz soruyorlar, hata gördüğümüz zaman söylemeyecek miyiz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ben sual soruyorum şimdi. Hataları yakalamak mı istiyorsunuz? İstediğiniz şey bu mu? Hataları yakalayıp da o hatayı yapana söylemek üzere mi yaşıyorsunuz? Öyle yaptığınız zaman mutlu olabileceğinizi zannediyorsunuz. Siz başkalarının hatasını aramak üzere harekete geçtiğiniz zaman siz hayatınızı devamlı aman ben bir hata yapmayayım, başkaları beni tenkit etmesin, onların karşısında küçülmeyeyim diye düşünen bir zavallı olursunuz sadece. Başkalarına mutluluk vermek üzere yaşamazsınız. Başkaları sizi mutsuz etmesin diye yaşamaya başlarsınız. Böyle bir şey yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Gerek sizin başkalarının hatalarını aramanız, gerek aman ben yanlış yapmayayım da beni tenkit etmesinler diye yaşamanız, her ikisi de yanlış, her ikisi de nefsinizin tuzağı. Her ikisinde de başkalarından daha aşağıda olmak istemiyorsunuz. Başkalarından daha üstün olmak istiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu negatif faktörlerden çıkış yolu var mıdır? Tabii vardır. Hiç kendinizi zorlamanıza da gerek yok. Sadece başkalarına bir nebze, bir damlacık mutluluk vermek için hayatınızı dizayn edin. Sizin için başkaları kıymetli olsun. Onları mutlu etmek için yaşamaya başlayın. Onlara, onların hoşlarına gidecek olan bir şeyler söylemek. Başkaları sizi tenkit etse de, etmese de, bunu yapmak bir mutluluk meselesi de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben böyle bir şey yaptığım zaman acaba beni ayıplarlar mı? Benim hakkımda ne düşünürler? Bu kadar değerli mi sevgili izleyenler ve dinleyenler başkalarının düşünce standartları sizin için? Başkalarının düşünceleri sizin pozitif ulaşmanıza, Allah'ın güzelliklerine ulaşmanıza mani oluyorsa bu sizin mutsuzluk vesikanızdır. Her şey ve etrafınızdaki herkes sizin için sadece onlara mutluluğu ulaştırmak için bir vasıta olmalı ve onlar sizin mutluluğunuzun vasıtası olmalı. Siz başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça mutlu olamazsınız. Siz başkalarından beklentileriniz oldukça, onlardan şikayet ettiğiniz sürece mutlu olamazsınız. Çünkü hep nefsiniz istikametini düşünüyorsunuz.
kimin başkasından bir beklentisi varsa bu onun nefsinin afetidir. Ve kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzelliği yaşamaya çalışın. Her şey sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz başkaları için olun. Başkalarını tenkit etmek için, onların yanlışlarını yakalamaya çalışan birisi olmayın sakın. İnsanların kabusu olmayın. İşte falanca geliyor. Şimdi benim hareketlerimi dikkatle izleyecek. Yanlışımı yakalamaya çalışacak. Ve bana o yanlışımı söyleyerek bana haddimi bildirecek diye insanların düşünmesine mahal verecek olan davranışlardan kaçının sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evinizdeki insanlardan başlayarak herkese yardım etmeye çalışın. Kim olursanız olun, daima bir sorumluluğunuz olduğunu, bir görevin omuzlarınızda mutlaka bulunduğunu hatırlayın. Evvela sorumluluk alanınıza giren her şeyi en güzel şekilde dizayn etmeye çalışın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu sorumluluğunuzu yerine getirdikçe mutluluğu yaşamaya çalışın. Mesela evinizde evin bütün fertleri ayrı ayrı sorumluluklar taşımalı. Herkesin bir sorumluluğu olmalı. Evin günlük yaşantısında mutlaka sizin de üzerinize düşen bir vazife olmalı. Bunları başkaları size emrettiği için değil, siz içinizden geldiği için, o sorumluluğun gerektirdiği çalışmayı sarf eden birisi olursanız, o zaman mutluluğunuzun imzasını atmış olursunuz hayat defterinize. Sevgili izleyenler, hiçbir mutluluk almaktan geçmiyor. Bütün mutluluklar vermekten geçer. Öyleyse siz hep veren el olun.

zevki oluşturacaktır. Eğer gerçek anlamda Allah'a yönelmeyi başarabilirseniz, namazın zevkini yaşarsınız, orucun zevkini yaşarsınız, zikrin zevkini yaşarsınız. Yoksa bu saydıklarım size bir angarya gibi geliyorsa, ben bu vazifeyi yapmazsam insanlar bana kötü bakarlar, hadi vazifemi yapayım diye düşünüyorsanız, ne kadar yanlış bir yolda olduğunuzu dikkatle yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Şu ibadeti yapayım da bu ibadetteki büyük zevki yaşayayım diye düşünmelisiniz. Aman şu namazı kılayım, üzerimden borç düşsün diye kılınan bir namaz bir angaryadır. Bir yükü omuzlarınızdan atmak için bir gayrettir. Oysa ki ibadetleri Allah-u Teala sizi zora koşmak için, sizi huzursuz etmek için koymamış. Tam aksine onları yerine getirerek onlardaki o muhteşem zevkleri yaşayın diye ibadetleri yapmakla sizi vazifeli kılmış. Vazifeli kılmış ki bu vazifeyi yaparak o ibadetlerin mutluluğunu yaşama hakkını kullanın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her olayın daima iki tane cephesi vardır. Mutsuzluk cephesi, mutluluk cephesi. Her olay sizin bakış açınıza göre şekillenir. Siz başkalarına hizmet için varsanız, işte olması lazım gelen, yaşamanız lazım gelen hayat budur. Başkaları size hizmet etsinler diye düşünüyorsanız, o zaman mutsuzluğu elinizle davet ediyorsunuz demektir. Hiçbir zaman, hiçbir devrede mutlu olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutlu olmanız başkalarının size vereceği mutluluğa bağlı değildir. Başkalarından beklediğiniz davranışlarla mutlu olacağınızı zannediyorsanız büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlar bununla mutlu olmazlar. Başkalarından kendilerine gelen mutluluk vesileleriyle mutlu olmazlar. İnsanlar başkalarına yardım etmekle, hizmet etmekle, onları mutlu etmekle mutlu olurlar. Öyleyse bir mutlu olmasına, memnun olmasına çalışılan insan vardır. Bir de buna çalışan, başkalarını mutlu etmeye çalışan insan vardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birisine bir hizmet ettiniz. Onun paraya ihtiyacı olduğunu öğrendiniz. Ona para verdiniz. Böyle bir şeyi yapana kadar düşündüğünüz sürece siz mutlu bir insansınız. Parayı ona ulaştırdığınız zaman da mutlu bir insansınız. Sakın yaptığınız işi gölgelemeyin. O kişiye o parayı verdikten sonra o bundan mutluluk mu duyar, mutsuzluk mu duyar, bu sizin işiniz değildir. O kişi doğru düşünce alışkanlığının sahibi olsa, başka birisi kendisine hizmet etti diye ona çok teşekkür etmesi ve onun yaptığı hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etmesi gerekir.

Ama şeytan onun kibirine müracaat eder, gururuna müracaat eder. Başka birinin yaptığı parasal yardım o kişiye ağır gelir. Onu mutlu edecek yerde şeytan o kişinin mutsuz olmasını sağlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranış biçimlerimizde ister başka birinin aktif olduğu bir olayda, yani onun size yardım etmesi halinde, ister sizin aktif olduğunuz bir olayda, sizin onlara yardım etmenizde, olayı yaşarken Allah o olaydan mutluluk duymanızı temin eder, etmeye çalışır. Şeytan da iki taraftan hangisinde olursanız olun, ondan mutsuzluk duymaya sizi hedeflendirmeye çalışır. Öyleyse birisi, sizi yaratan Allah, mutluluğunuz için vardır ve devamlı bir istikamete yardım etmek için hazırdır. Birisi de bir yaratık olan iblis, kötü niyetinden başka hiçbir şeyi olmayan bu sefil mahluk, sizi mutsuz kılmak için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kendinizi hep haklı göreceğiniz yüzlerce yanlış fikri size empoze eder. O fikrin ondan geldiğini, onun tarafından size kabul ettirildiğini aklınıza bile getirmezsiniz. Aklınıza bile getirmediğiniz bu tarz davranışlarınız, izlenimleriniz, vardığınız kanaatler sizi sadece mutsuz kılar, yalnız bırakır ve huzursuzluğu yaşamanız için sadece hepsi, ama hepsi sadece vesilelerdir sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Öyleyse yapmanız lazım gelen şey, size bir hizmeti bulunursa, bir yardımda bulunursa Allah-u Teala'ya çok şükretmek değil mi sevgili izleyenler, bedinleyenler? O yardımı size verene teşekkür etmek değil mi? Ve iş dünyanızda başkaları tarafından yardım edilmeye değer bulunduğunuza göre onların size değer vermesinin bir işareti değil mi? Bu güzellikleri yaşamak yerine o bana böyle bir para yardımında bulundu ve ben onun yanında küçük düştüm diye düşünmek yanlış değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Unutmayın, eğer parayı alan sizseniz bu öbür taraf için bir fedakarlıktır, öyle değil mi? Şeytanın size bütün olayları nasıl ters gösterdiğini anlatmaya çalışıyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mesela biz diyoruz ki kardeşlerimizin yanlış yapması halinde susacak mıyız diye soran kardeşlerimize diyoruz ki hayır, onların da güzeli yaşaması için onlara yardımda bulunun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu konudaki emrine, o insanların o yanlışlarını düzeltmek sadedinde onlara güzel örnek olmanız lazım. Siz davranışınızla doğrunun ne olduğunu onlara gösterebilirsiniz. İblis ne yapar sevgili izleyenler? Başka birinin hatasını gördünüz. Bu hatanın o kişiye söylenerek ondan üstün olduğunuzun ona ispatı sadedinde şeytan size yanlış davranışlarda bulundurur. Arkasında sadece siz varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin devrede olduğunuz şey sizin açınızdan nedir? Acaba ona hatasını bildirdiğiniz zaman davranış biçiminiz ondan üstün olduğunuzun ispatı mı? Bunun için mi söylediniz ona onu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarına bir şey öğretebilecek olan bir konunun bilgisinin sahibi olduğunuzu düşünelim. Başkalarına bunu anlatırken, öğretirken sizin hedefiniz ne? O insanlara onlardan üstün olduğunuzu mu ispat etmeye çalışıyorsunuz? Hele onlar sizin kadar ayet bilmiyorlarsa, onları küçültmeye, davranışlarınızla onları ezmeye hak sahibi mi zannediyorsunuz kendinizi? Göreviniz onlara bilmediklerini söyleyerek onları küçültmek mi? Yoksa Allah'ın size verdiği bir vazifeyi yaparak Allah'ın huzurunda mutlu olmak mı? Öğretmenin o huzurunu yaşamak mı? Yoksa öğretiyorum diye mağrur olmak mı? Yoksa onların eksikliklerini, devamlı bilginizi onlara üstünlük için bir vasıta olarak kullandınız mı? Her birine kendi cephenizden cevap verin bakalım.
kiminle karşılaşacaksınız? Her alanda iblis var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan var. Ve sizi bilmediğiniz yollardan her zaman tesir altına alıp sıfırlar. Öyleyse o muhtevaya bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz mutlu olmaya layıksınız hepiniz. Ama sakın şeytanın uşağı olmayın. Şeytan sizi yalnız bırakır. Doğru olduğunuz düşüncelerinizin, doğru olduğunu zannettiğiniz düşüncelerin zebunu kılar. Ve sizin mutsuzluğunuz ona sadece doyulmaz zevkler verir. En büyük düşmanınızın o olduğunu unutmayın. Eğer sevgi içinde değilseniz, başkalarına karşı sevgi duyamıyorsanız, o zaman hatalı olan onlar değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizsiniz. O insanları sevmeye çalışın, bağrınıza basmaya çalışın, onlara yardım etmeye çalışın. Ancak bu yardımların muhtevası içinde var olabilirsiniz. Yokluğunuzu var olmaya çevirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda kendinizi başkalarının hizmetine tevazu ile hasretmeyi usul haline getirin. Hepinizin böyle yapmasının bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştıracağını bilmenizi istiyorum. Bunun için varız. Bunları size öğretebilmek için. Öyleyse şeytana değil, Allah'a kul olun. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha bir Ramazan sohbetinde sizlere Velas Suresinin son 4. 7 basamağını anlatmak istiyorum. Vel asr süresine bir defa daha bakalım. Vel asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar değildir. Aksine kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlardır. İllellezine aminu, bu olay ilk 7 basamak. Ve amilü salihati, nefsi ıslah edici ameller işleyenler de hüsranda olanlar değillerdir. Yani kişi 10 tane insan almış Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ilk kurtuluşu kazanmış, ondan sonra 10 insan almış, 10 insanla mürşidine tabi olmuş, tabi olduğu anda kalbine Allah Teala imanı yazıyor, kişi mümin oluyor ve zikir yaptığı zaman nefs tezkiyesi olayı başlıyor kişide. Nefs tezkiyesi tatbikatı. Öyleyse nefs tezkiyesi bu noktada başlıyor. Kişi zikir yapıyor, Allah Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalpte iman kelimesi var. Gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Bunun adı nefs tezkiyesi, tezkiyetün nefs. Nefsin temizlenmesi, arınması, tezkiye olması. Bu amelü salihat yapmak demek. Nefsi ıslah edici amel işlemek. 14. basamağı işaret ediyor. 2. basamağın son noktası. Ve tevasa bil hak, hakkı tavsiye edenler. Ne zaman? 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu güzelliği yaşayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın evliyası olurlar ve o zaman başkalarına da tavsiye ederler. Bu güzelliği yaşamış olanlar, fenomeni tamamlayanlar, başkalarına da bunun güzelliklerini anlatırlar. Başkalarının da aynı mutluluğu yaşamaları için. Bunlar hakkı tavsiye edenlerdir. 21. basamak ve sabrı tavsiye edenler 28. basamak. Bütün nefsilerindeki bütün afetler yok olanlar ve sabır faktörüyle beraber iradelerini de Allah'a teslim edebilenler. Bu teslimden sonra kişi sona ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmakla kalmamıştır. Allah onu irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayin etmiştir. Mürşit olmuştur kişi. İradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Kendiliğinden bir şey ilave etmesi artık söz konusu değildir.
sadece Allah'ın söylediklerini anlatacak olan birisidir. O, irşat makamının sahibidir. İşte böylece 4 tane 7 basamak tamam oldu. Şimdi bu akşamki konumuz Ramazan'ın 4. gecesi, 4. gününde bu konuşmayı yapıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruh Allah'a ulaşmıştı. 21. basamak. Kişi hakkı tavsiye eden bir özellik kazandı. Bu akşamki konumuz velayetin 7 makamı. Fena 1, beka 2, zühd 3, muhsinler 4, İhlas 5, İrşad, İhlas makamı, bir de Salah makamı. 7 tane makam. Tekrar makamların isimlerini verelim. Bir fena makamı. Bu makamda nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. %51 nurla, nefsin kalbindeki %51 nurla kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştı. Fena makamında bu nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Kişinin zikri o aşamaya gelince %61'i aştığı anda kişinin nefsindeki nurlar o kişiyi Allah-u Teala indi ilahide bir taht ihsan eder. Beka makamının sahibi de olur kişi, Allah'ın indinde baki olacaktır artık ruh bir tahtta. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi fizik vücudun teslimi noktasına ulaşmıştır. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, affedersiniz, fizik vücudun teslimine değil, züht makamına ulaşır kişi, zahit olur. Ve ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, o zaman velayetin 4. makamı olan muhsinler makamının sahibidir kişi. Bundan ötede ne vardır? Bundan ötede ulul elbab makamı vardır. Kişi daimi zikre ulaşır, hikmet sahibi olur. Ondan sonra ihlas makamı vardır. Kişi nefsini Allah'a teslim eder. Sonra salah makamı vardır. Salah makamında ilk 4 kademe tamamlandığında irşada ulaşılır. 5. kademede ise irade Allah'a teslim olur. İşte anlatacağımız bu 7 tane velayet makamı. Bu 28 basamaklık dizaynın öğretim standartlarına baktığımız zaman evvela kıraat olayı var. Kıraat müessesesi, tebliğden sonraki safa, 3. basamağa kadar tebliğ. Allah'alaşmayı dilediği andan itibaren kıraat söz konusu. Burada Allah-u Teala ...28 basamağı en güzel şekilde anlatıyor.
Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde. Kema ersalna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümün kitabı ve hikmete ve yuallimikum ma'alem tekunu talemun. Tıpkı o nimet gibi size de bir nimet verdik diyor Allah-u Teala. Sizin içinizden birini size Resul olarak göndermek suretiyle. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Tilavet etsin diye. Kıraatten sonraki kesim tilavet. Üçüncü basamağa kadar, birinci ve ikinci basamak var, kıraat. Üçüncü basamaktan itibaren 14. basamağa kadar tilavet. 14. basamaktan sonra nefslerinizi tezkiye etsin diye. Tezkiye. 21. basamaktan sonra kitabı talim etsin diye. Kitabın muallimi oluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Yani Kur'an-ı Kerim'in o ana kadar geçen süreç içerisinde lafzını anlatmıştır. İlmel yakin tamamlanmıştır 21. basamakta. Öyleyse bundan evvelki yedinci basamağa kadar, 14. basamağa kadar ve 21. basamağa kadar geçen 3 tane 7 basamağın anlatılmasında kitabın lafzı öğretilir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı öğretilir. Bu akşam söz konusu olan 4. 7 basamak artık Kur'an'ın lafzı değildir, ruhudur. Kur'an 7 lafızdan oluşur. Kur'an 7 ruhtan oluşur ve bu 7 ruhun 7.'si kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. Kur'an'ın lafzı yirmi birinci basamağa kadar devam eder. 3 tane 7 basamak Kur'an'ın lafzıdır. Dördüncü 7 basamak Kur'an'ın ruhudur. Bu 4. 7 basamağın 7.'si kendi içinde 7 kademeye ayrılır. Ve 21. basamakta ilmel yakin biter. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ve 28. basamakları teşkil eden son 7 basamak. Bunlar Kur'an'ın ruhudur ve bunun başlangıçtaki fena, beka, züht ve muhsinler makamı ilmel yakinle aynel yakin arasında bir geçittir, bir köprüdür. Kişi burada ilmel yakinin ötesindedir. Ama aynel yakine ulaşmamıştır. Ve alimdir. Ama bu aşamada arif de olabilir. Kalp gözü ve kalp kulağı açılabilir. Ve kişi arif olabilir. Allah'ın söylediklerini işitebilir. Allah'ın gösterdiklerini görebilir. Ama daimi zikre ulaşmadığı için hikmet sahibi olamamıştır. Fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında 4 makam. Ne zaman ki kişi daimi zikre ulaşır, ullelbap makamına ulaşır, o zaman artık hikmet ehlidir kişi. Ullelbap ve ihlas makamları hikmeti ifade eder. Ondan sonra da salah makamının ilk 4 mertebesi
gene hikmete devam ettirir. Hikmetin ötesi salah makamının 5. kademesidir. İradenin Allah'a teslimi noktasıdır. İşte bu noktada kişi irşat makamına ulaşır. Daha üstünde bütün kavimlerdeki Resuller vardır. En üstte ise devrin imamı vardır. 6. ve 7. kademeleri. 7. Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhunun 7 tane kademe açıklaması. Öyleyse ne oluyor? Beraberce bakalım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaştı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki

Allah'ı yeştebi ileyhi men yunib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah kimi dilerse onları kendisine seçer. Yehdi ileyhi men yunib. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Allah'ın zatına ulaştı, 21. basamak tamamlandı. Şimdi konumuz 21. basamaktaki ulaşmanın ötesi. Ulaşmanın ötesinde ne olur? Ruh Allah'a sarılır. Nisa suresi 175. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir, vasıl eder. Allah'a ulaştıran bir yol var. Adı sırat-ı müstakim. Ve Allah kullarından dilediğini Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Allah'a kulun sarılması için. Öyleyse 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh 22. basamakta Allah'a sarılır. Yani Allah'ın zatında yok olur. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman bu yok olma işlemini net olarak görürüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında

Şimdi burada Allah-u Teala'nın kendine iletmesi, kendine inatmesi çeşitli ayetlerde dile getiriliyor. Mesela Zuhruf suresinin 26, 27, 28. ayetlere bakıyoruz. Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki, şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ve Zuhruf 27. Ancak beni yaratan başka. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Sadece beni yaratana taparım. İşte o beni hidayete illellezi o hariç fetarani beni bir fıtrat üzere yaratan fe innehu seyehdin. O beni hidayete muhakkak ki ulaştıracak. Hidayete muhakkak beni hidayete erdirecek. Birinci hidayet ruhun hidayeti. İşte Allah Teala burada Zuhruf 27'de o beni muhakkak ki hidayete erdirecek diyor Allah Teala. Hidayete ermek. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması.

Allah Teala Alak suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki inne ila rabbiker rüca. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir diyor Allah Teala. Böylece ruhun Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması yalnızca Rabbine dönüş söz konusu. Allah-u Teala'ya dönen ruh ne olur? Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Allah Teala bu konuda Allah'ın zatının sığınak olması konusunda diyor ki Ali İmran 14'te Vallahu indehu hüsnül mea. Yemin olsun ki Allah'ın katında en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Meab kullanıyor Allah Teala sığınak için. Ve Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde irşat makamının önünde yapılan bir tövbeyi müteakip 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Zalikel yevmül hakkı ve men şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Allah'ın zatında sığınağa sığınarak yok olmaktır. Bu Allah'a firar etmektir. Allah Teala Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Hazreti Nuh diyor ki gece gündüz ben kavmime sana ulaşmayı öğretmeye çalıştım. Bunun sonucunda sadece birkaç kişi firar etti. Firar kaçmak ve sığınmak anlamına geliyor. Allah Teala Zariyat 50'de fefirru ilallahi buyuruyor. Allah'a firar et, kaç, Allah'a sığın. İşte Nebe 39'da da Allah Teala'nın söylediği zalikel yevmül hakkı, işte o gün hak günüdür. Femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Sığınak olur diyor. Peki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri ne söylüyor? Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi cennetinize girin. Ve arkasından diyor ki Allah Teala bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennet müessesesi. Kimdir hafiz? Hafiz başının üzerinde devrin imamının ruhunu muhafız olarak taşıyanlar. Tabi olunca ne oluyordu? Devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine gelip
yerleşiyordu. Böyle bir dizaynda kişinin başının üzerine gelip yerleştiği anda ruh, Allah Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazıyordu. Diyor ki onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla yedirilirler, desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kalplerinin içine imanın yazılması hali. Kimin kalbinin içine Allah imanı yazarsa o kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşmiştir. İşte bu nokta devrin imamının kişinin başının üzerine gelip yerleştiği noktada, kalbin içine iman yazıldığı noktada ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Devrin imamının ruhu kişinin ruhuna der ki Allah'laşma günün geldi. Bunun üzerine ruh vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur. Başın üzerine devrin imamının ruhu geldiği anda kişi başının üzerinde bir ruh olan anlamına hafiz, o ruhla devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınma hasebiyle hafiz adını alır. Muhafaza altına alınmış, muhafaza altında olan demek. Ve Allah Teala bir de diyor ki ve evvab olanlar için. Kimdir evvab? Meaba, sığınağa sığınmış olan kişi. Ruh vücuttan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında kayboluyor. Bu Allah'ın zatına ruhun ulaşması ve sığınmasıdır. İşte burası fena makamı. Fena, ifna olma, yok olma, sığınma anlamına geliyor. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olma demek. Allah'ın zatında ruhun yok olması. Dinlerini bilmeyen yüz binlerce din adamı Allah'ın yüzlerce ayet-i kerimede ifade ettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini inkar etmektedirler. Ve bu cehaletle halkı da cehalet içinde bırakmaktalar. Ve en kötüsü onların kendileriyle beraber cehenneme gitmesine sebebiyet vermektedirler. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve bu ulaşmanın sonu vuslattır. Allah'ın zatında yok olma. Allah'ı Allah'ta, Allah'ın içinde ifna olma, yok olma, velayetin birinci makamı. Peki ikinci makamı ne? Yok olduktan sonra ne olur? Ruhumuz Allah'ın zatında yok olduktan sonra daha çok zikir yaparız. Bu yok olma işlemiyle beraber nefsimizin kalbindeki %51 nur birikimi artacak, artacak, artacak ve neticede %61'e ulaşacaktır. O zaman nefsimizin kalbindeki bu ulaştığımız noktada Allah-u Teala bize Allah'ın katında bir taht ihsan ediyor. Bir altın taht. Üzeri mücevherlerle süslenmiş bir altın taht. Kime böyle bir altın taht verilirse Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre onlara diyor Allah'ın indinde Allah'ın katında teslim yurdu vardır. Dikkat edin. Birincisi Allah'ın zatı en güzel sığınaktır olayı. Fena makamı. İkincisi Allah'ın indinde baki olmak. Allah'ın indinde onların teslim yurtları vardır diyor Allah Teala. Ama Allah'ın zatı demiyor. Allah'ın indinde
İşte o bir tahttır. O tahta kimin ruhu ulaşırsa, En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre ruh tahta ulaşmıştır. Allah'ın indinde o taht ona verilmiştir. Artık sonsuza kadar o tahtın üzerinde baki kalacaktır. Makamın adı beka makamıdır. %61'den yukarı doğru kişinin zikri arttıkça nefsin kalbindeki nurlar da artacaktır. Ve bir gün kişinin zikri günün yarısını aşacaktır. Günün yarısını aştığı zaman o kişi her gün Allah-u Teala'ya bir hususu ispat ediyor. Dünyaya yönelik olan kesimi Allah'a yönelik olan kesiminden artık o kişinin daha zayıf. Dünyadan çok onu ukva alakadar ediyor, Allah alakadar ediyor ve kişi günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek artık dünyaya dönük bir hayatının ikinci planda kaldığını, birinci plana Allah'ın geçtiğini ispat ediyor. Bunun adı zühttür. Kişi zahit olmuştur. Zühd müessesesi Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. Değersiz olduğu için onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf'un esir tüccarlarına satılması veya yoldan geçenlere satılması, sonra esir tüccarlarına ulaşması olayında kardeşlerinin Yusuf'a karşı değer vermemesi olayıyla karşı karşıyayız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Kişi ne zaman günün yarısından daha fazla zikretmeye başlarsa, bunun manası her gün günün yarısından daha fazla zikredebildiğine göre kişi dünyayı ön planda tutmuyor artık. Ön planda olduğu sürece nedir olay? Zikir günün yarısından daima azdır. Ne zamanki zikrimizi günün yarısının öteye geçiririz, artık bizim için Allah öndedir, biz ikinci planda kalıyoruz. İşte bu noktada kişi artık zahit olmuştur. Onun için Allah kendisinden daha önemlidir. Günün yarısından daha fazlasını Allah için yaşayarak geçirmektedir. Burası zühd makamı. Zühd sahibi olanlara da zahit diyor Allah Teala. Zühd makamı %71 zikirle başlar. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa nefsinin kalbindeki nurlar %71'e ulaşır. Sonra ne olur? Zikir giderek artar, artar, artar ve o kişi bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya gelecektir. Burası %81 nur birikimidir. Fizik vücut, nefsin kalbinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen, fizik vücut nefsin kalbiyle hiç alakadar olmaz. Nefsin taleplerini dikkate almaz, hiçe sayar ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri asla işlemez ve %81 nurdan 91'e kadar bu minvalize gider kişi
nefsin kalbindeki afetlere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır kişi. Bu fizik vücudun Allah'a teslimini içerir. Öyleyse ne diyor Allah Teala bu konuda? Bu konuda diyor ki Nisa 175-125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan, daha muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse fizik vücudumuzu 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde hala %19 afet vardır. Bu afetlerin varlığı fizik vücut tarafından dikkate alınmamaktadır. Fizik vücut nefsin taleplerini hiçe saymaktadır. Ama nefste hala %19 karşıt unsur mevcut olduğu için fizik vücut gerçek anlamda ahsen olamamaktadır. Bir takım düşmanlarla mücadele ederek bu hedefe ulaşmaktadır. Ve şeytan hala onun nefsinin kalbinde %19'una tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse fizik vücudun Allah'a tesliminde engeller vardır. Bu sebeple fizik vücut ahsen olamıyor. %19 karşı koyucu bir faktör giderek azalıyor. Azaldıkça kişinin teslimiyeti daha çoğalıyor. Ama %19 afet mevcut olduğu andan itibaren, o noktaya erdiği andan itibaren kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik gösteriyor. Fizik vücudun teslimi fena, beka, zühd ve muhsinler makamlarını içeren 4 tane ruhun öğretilmesidir. Kur'an'ın 1. ruhu, velayet makamının 1. kademesi olan fena makamında 2. ruhu, 2. kademesi olan beka makamında 3. ruhu, zühd makamında 4. ruhu ise muhsinler makamında oluşur. Kişi nefsinin kalbinde hala %19 rezistans olduğu için, karşı koyma olduğu için rahat bir şekilde Allah'a teslim olamaz. Tesliminde onu engellemeye çalışan şeytan ve nefsin afetlerinin %19'u onun ahsen olmasını engeller. Ahsen ne demektir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren ama yasak ettiği hiçbir faktörü asla işlemeyen bir hüviyette olmak. İç dünyasında da buna karşı tepki gelmeme hali ahsen olmadır. Nitekim ihlas makamında kişi ahsen olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevada fizik vücudumuz iç dünyasında hala şeytanın %19 afetlerinin hala aktif olduğu ve buna rağmen fizik vücudun onları dinlemeyerek Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği bir hüviyette olması hali. Nereye ulaştık? Velayet makamlarının 4.'süne ulaştık. Fena, beka, zühd ve muhsinler makamı.
Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhundan dördüncü ruhuna kadar geçen devre içerisinde kişi ilmel yakini bitirmiştir ama aynel yakini ulaşamamıştır. Ve bazısının kalp gözü bu devrede açılır, bazısının açılmaz. Kalp kulağı için aynı şey söz konusudur. Burası ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Ne zaman aynel yakine ulaşırız? Ne zaman daimi zikre ulaşırsak? Bir gün kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ulul erbab olmuştur. Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde Allah Teala diyor ki li ulul erbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunuyum. Ulul erbab için, ulul erbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken üç halde bulunabilir bir insan. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Daimi zikrin sahipleri. Bu insanlar ulul elbab adını alırlar. Yani lüblerin sahipleri. Nedir lüb? Çift ve ile yazılır. Lüb, beş duyumuzla algılayabildiğimiz sistemlerin ötesine sahip olmak. Kalp gözünün mutlaka açılması, kalp kulağının mutlaka açılması. Ulul elbab makamı hikmet makamıdır. Hikmet makamının özellikleri nelerdir? Dört ana şart, üç de vasıf şartı. Dört ana şartın birincisi daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olmadan kişi hikmet makamının sahibi olamaz. Ulul elbab olamaz. İkinci şart, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Üçüncü ana şart, temel şart, o kişinin kalp gözü açılmıştır. Mutlaka açılmıştır. Dördüncü ana şart, o kişinin kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Öyleyse burada dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada,

vermişse onlara büyük hayır verilmiştir diyor. İşte hikmetin sahibi olan kişi Ulul Elbab adını alır ve kalp gözü açılınca Allah-u Teala ona mutlaka zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını gösterir. O dergahta altın kapı vardır. Sırat-ı müstakime açılan, dünya adı verilen bu gezegenden sırat-ı müstakime açılan altın kapı. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, tek kanatlı, üzerinde kapı eli, kapı tokmağı bulunmayan ve yaklaşık 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri üzerinde bulunan bir kapı. Baklava dilimleri soldan sağa doğru 45 derecelik bir açıyla yukarı doğrudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi neden ehli tezekkürdür? Çünkü Allah ile artık müzakere etmek imkanının, karşılıklı konuşmak, konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte Allah Teala zikir ehli diyor Ulul Elbab'a. Hem ehli tezekkürdür hem ehli zikirdir. Tezekkür kelimesi de zikir kökünden geliyor. Ama tezekkür karşılıklı müzakere etmek istikametinde kullanılan bir kelime. Ve 7. vasfı ya da 3. vasıf şartı ehli hikmet oluşu kişinin. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman oradaki ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir evvelki veya bir sonraki ayetlere bazen bakmak mecburiyetinde kalarak ama mutlaka ortaya koyar. Bu sebeple hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi hem hakimlikte hem hakemlikte en üst seviye hüküm verebilecek olan kişilerden olur. Çünkü kendisi hüküm vermez, Allah'tan sorarak hükmü gerçekleştirir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi velayetin 5. ruhunda ehli hikmet olur ve kendisine ana dergahın sırları mutlaka gösterilir. Peki bundan sonra ne olur? Ana dergahın sırları bu kişiye gösterilir ve orada bir müessese oluşur. Kalp gözü, kalp kulağı açıktır, Allah ile konuşabilir, tezekkür edebilir ve sadece zemin katın sırlarını görür ve nefsinin kalbi zemin katın sırrını gördüğü zaman oradaki altın para kümesini, sırat-ı müstakimin altın kapısını gördüğü zaman kişi ulul elbab olmuştur. Kalbi bir derece, bir kademe, bir mertebe müzeyyen olur. Peki sonra ne olur? Sonra Allah-u Teala ona bir gün

birinci gök katını gösterir. Sonra sırayla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir hücreleri ve İndi İlahi, Allah-u Teala'nın huzuru ve en son Sıddet-i Müntaha. Yedi tane alemi gördüğü zaman kişi, yedi alem boyunca artık Ulu'l-Elbab makamında değildir, İhlas makamındadır. O kişinin nefsinin kalbi halis olmuştur. İşte Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Hanifler olarak nefslerinin kalbi halis olmak kaydıyla Allah'a kul olmakla, muhlis kul olmakla emrolundular. Allah-u Teala'ya kişinin muhlis kul olması söz konusu. Yani halis kul olması söz konusu. Ne demek halis? Saf demek. Katışıksız demek. Bir yağın eğer o yağ zeytinyağı ise pamuk yağında karışık olmadığı, başka bir yağla karışık olmadığı, halis zeytinyağı olduğu, katışıksız olmasından anlaşılır. Ne zaman nefsinizin kalbi sadece hasletlerden oluşursa %100, nefsinizin kalbi artık halis olmuştur. Siz de muhlis adını alırsınız. Nefsinin kalbi halis olan kişi. Böylece nefsinin kalbi halis olan bu insan muhlis adını alır. Ve makamın adı İhlas makamıdır. İhlas makamı da Ulu'l-Elbab makamlarından biridir. Ulu'l-Elbab makamı da, İhlas makamı da, bundan sonra gelecek olan Salah makamı da hepsi hayırlarda yarışanların makamlarıdır. Yani sabikun müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda yarışanlar. Ve kişi Sıddet-i Müntaha'yı gördüğü zaman Salah makamına adım atar. Salah makamı velayetin 7. makamıdır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Salah makamının özelliklerini veriyor. Diyor ki Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbesi olsun. O gün Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları utandırmayacaktır. O nasuh tövbesini yapanlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve onlardan bahsediyor. Onlar derler ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret eyle. Zühd makamının, Ulu'l-Elbab makamının, Muhsinler makamının, Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının ötesi Salah makamıdır. Birinci kademesi tövbe-i nasuha davet edilen kişinin tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği noktadır. İkinci kademesi Allah'ın o kişinin günahlarını örttüğü noktadır. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını. Üçüncü kademesi ona başının üzerine salah nuru verdiği noktadır. Dördüncü kademesi onun irşada ulaştığı noktadır.
Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Diyor ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin dediklerinizi yerine getirseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı diyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Salah makamının 4. kademesi. Bundan sonra ne olur? İrşada ulaşan kişi artık nefsinin kalbindeki afetler tamamen yok olduğu için ve 12 mertebe müzeyyen olduğu için nefsin kalbi artık iradesini Allah'a teslim edebilecek olan özelliği kazanmıştır. İradesine ihtiyacı yoktur. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuştur. Müzeyyen olmayı da kişi başarmıştır. İradenin Allah'a teslimi için yeterli merhalelerin hepsi aşılmıştır. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmek için müracaatte bulunur. Allah Teala mutlaka talebi kabul eder. O kişinin iradesini Allah kendi iradesine bağlar. Bu noktadan itibaren kişi kendi iradesiyle hiçbir işlem yapmayacaktır. Allah devamlı ona emirlerde bulunacaktır. O emirlerin hepsini yerine getiren kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu iradenin Allah'a teslimidir. Allah Teala diyor ki Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimin. Diyor ki Allah Teala ey amin olanlar öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ne zaman bu ifade varsa ve la temuttune illa ve entüm müslimun bunun manası hakkul yakin takvasının sahibi olmuştur kişi. Son bulmacayı da çözmüştür. Allah'ın zatını mutlaka görecektir. Burası bütün insanın ulaşabileceği son mertebedir. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamına tayin eder. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine göre. İşte burası bütün insanlar için sondur. Her kavimdeki Resuller bir sonraki kademeyi devrin imamı ise salah makamının 7. kademesini son kademesini oluşturur. Salah makamı 7 tane ruhtan oluşur. 7. affedersiniz. Velayet makamları 7 tane ruhtan 7 tane velayet makamı olarak dizayn edilmiştir. 7.si olan salah makamı kendi içinde 7 seviye gösterir. Allah Teala'nın hepinizi iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle ve hem cennet saadetini hem dünya saadetini sizlere nasip kılması dualarımızı sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah unutmayın ki sizleri çok, pek çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak hepimizin üzerine vazifedir. Bu sevgiye layık olmak aynı zamanda mutluluğun kapısını açan bir anahtardır. Allah'ın sevgisine layık olabilmek için bizim de sevmemiz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını sevmemiz, başkaları için yaşamamız, nefsimizdeki bütün afetlerden temizlenerek herkese dost olmamız. İşte gereken bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine haksızlıkların, yanlışlıkların, düşmanlıkların hakim olduğu bir dünya düzeninde geleceğe dönük bir perspektif içerisinde böyle insanlar geleceğin mimarları olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın dört bir tarafında insanlar var, düşmanlıklar var, inananlara yapılan zulümler var. Bu karmaşa içerisinde size düşen vazife, her şeye rağmen başka insanları sevebilmek, onların mutluluğuna çalışmak ve onlara kendinizi adamaktır. Ben ise mutluluğun bütün boyutlarında sizler varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları ve şu anda bizi dinlemekte, seyretmekte olan herkes. Allah'ın sizden anlamanızı istediği bir talebi var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Neden diye hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalı bir öğretiyle gerçekleşebilir. Böyle bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortamı ifade eder. Allah-u Teala nefsinizin sadece tezkiye olmasını değil, aynı zamanda tasfiye olmasını da emrediyor. Allah'a teslim olmanızı, İslam olmanızı emrediyor. Böyle bir teslim keyfiyeti ise hepimiz için Allah'ın temel emridir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki,
nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 3. Bu teslimlerdir ki sizi hedefinize götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimlerinize dikkatle bakın ve kendinize sorun. Neden kendinizden yanasınız? Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi işlemlerinizi henüz gerçekleştirmek yolundasınız. O zaman her taraftan yapılan Allah'tan korkun çağrıları sizin için de geçerlidir. Ancak korkuyla Allah beni cezalandırır korkusuyla günahların işlenmesine, bir baskıyla mani olmak isteyeceksiniz. Oysa ki bunun mutlak saadete ulaştıran başka bir yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size bütün yanlışları yaptıran, sizi mutsuzluk bataklıklarından dışarı çıkarmayan, buna izin vermeyen olay, nefsinizin afetlerinden yayılan zulüm müessesesidir. Zulmün kökünü kurutabilir misiniz? Kurutabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes kendisine düşeni yapıp da nefsindeki afetlerden kurtulmayı başardığı zaman zulmün kökü kuruyacaktır herkes için. Öyleyse insanlar karşılıklı birbirlerinin aynasıdır. Kim başkalarına zulmediyorsa zulmedilenler intikam almak isteyeceklerdir. Fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alacaktır. Bu zulmün birinci defa geri dönüşüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan sonra tekrar müessesesi başlar. Yani başkasına zulüm yaptığı için kendisinden zulmedilenler tarafından intikam alınan kişi buna fena halde içerlemiştir. Ve intikam almayı ister. Sanki hiç kabahatli değilmiş gibi kendisine yapılan bir kötülük söz konusudur. İntikam almayı ister. Bu intikamın yeniden geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi yaptığını düşündüğümüz zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Birinci üzülmesi ne zaman cereyan etmişti? Başkasına zulmettiği zaman. İkinci üzüntüsü ne zaman cereyan etmişti? Kendisinden intikam alındığı zaman. Bu üçüncü üzüntüsünde o da başkalarından intikam alıyor. Yeniden bir zincirin oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabiatıyla kendisinden intikam alınan kişi kendisine zulmedildiği cihetle yeniden intikam almak isteyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlığın nasıl körüklendiğini, düşmanlık ve kin spiralinin nasıl giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle bir dizayn şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelir. Şeytan sizlerden sadece başkalarına düşman olmanızı ister. Başkalarının kalbini kırmanızı, onlara hakaret etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı, egonuzun elinde oyuncak olmanızı, ego dediğimiz şey sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetleridir. Nefsin afetleri sizi başkalarına düşman kılar.
Mevsim afetleri sizin ve başkalarının arasında dostluğun var olmaması için şeytanın emriyle harekete geçen ve devamlı düşmanca davranışlarla düşmanlığı körükleyen bir hüviyet taşır. Oysa ki siz sevgiye dayalı bir dünyada yaşamalısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. 20. asrın bittiği, 21. yüzyıla girdiğimiz ve 3. bin yıla girdiğimiz bir yeni dünyada yaşıyoruz. 3. bin yıl, 21. yüzyıl, insanların birbirlerini sevecekleri yeni bir devri getiriyor. Bu devre dikkatle bakın. İnsanların birbirlerine olan sevgilerinin üst boyutlara çıktığı yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan şeytan nefslerdeki kini, öfkeyi, intikam hislerini çoğaltmayı ve azdırmayı diler. Ve bu istikamette gayret ederken diğer taraftan Allah'ın dostları sizi sükunete davet edeceklerdir. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi önerir. Öyleyse yolunuzu tayin edeceksiniz. Nefret sizin hedefinizse siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Nefsinizin, nefret afetinin esiri oldunuz. Egonuzun kurbanı oldunuz. Ve hem başkalarına devamlı mutsuzluk veren bir atmosfer içinde yaşarsınız, hem de başkalarına verdiğiniz mutsuzluk sebebiyle onlardan daha fazla siz mutsuz olursunuz. İki türlü yaşam söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı kavgayla, başkalarına kötülük yaparak ve başkalarından kötülük görerek, devamlı bir kin bilenmesiyle, devamlı intikam hisleriyle, devamlı insanları üzecek davranışlarda bulunmakla ömrünüzü tüketebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarına hep iyilikler saçan, hayatı boyunca başkalarını mutlu etmekten başka hiçbir düşüncesi olmayan mutlu insanlardan da biri olabilirsiniz. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Ya insanlarla dost olup Allah'ın dininin temel esaslarını gerçekleştirirsiniz ki nefsinizdeki afetlerin yok olmasına bağlıdır bu. Bunu başardığınız zaman nefsinizdeki afetleri daimi zikirle yok edebildiğiniz zaman siz Allah'ın gerçek anlamda kulu olursunuz.
üçüncü kulluğa ulaşırsınız. Yani Allah'ın azim kullarından olursunuz. Fevzül azimin, hazül azimin ve eczül azimin sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler, fevzül azim mükafatların en büyüğü demek. Hazül azim kesintisiz sonsuz bir mutluluk demek. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Ecel azim ise ücretlerin en büyüğü demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçünün de sahibi olmuş sahabe. Siz de olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkat edin. Onlar ki Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanlarınız size can dostu olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi az insana verilir. Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazın, hep hazlardan oluşan, mutluluklardan oluşan bir dünyanın sahipleridir. Başkalarına göre, onlardan başka herkese göre mutsuzluklarla, huzursuzluklarla, adaletsizliklerle, düşmanlıklarla dolu bir dünyada o insanlar gene mutludur. Hep mutludur. Ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın temel kanununu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Sizin davranışlarınıza göre Allah'ın yardımıyla taayyün eder ve teessüs eder. Oluşur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki dünya adı verilen bu gezegende, kainatın bu parçasında hepiniz için söz konusu olan bir mutlu yaşam, böyle bir yaşamın farkında kalıcı çözüm, bir daha mutsuzluğa dönüşmeyecek olan çözüm daimi zikre ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aldığımız telefonlar gösteriyor ki 52 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikanın altına düşenler var aramızda zikir açısından. Yani hani 52 dakikaya ayarlanan saatlerden bahsetmiştik. Her hafta bir dakika aşağı doğru indirecektiniz. İşte birçok kardeşimiz aşkla, canla başla yola koyuldular ve
30 dakikanın altına inebilenler olduğunu haber veriyor kardeşlerimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Öyleyse daimi zikir yolunda ilerleyen kardeşlerimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kapılar herkese açık. Bu kapılara dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz bu kapılardan geçerek gerçekleşir. Allah Teala suç ve sükun içinde bir dünyayı öneriyor. Suç ve sükunun hakim olduğu bir temele dayalı bir dünya. Düşmanlıklara, kine, hasete, nefsin afetlerine bürünmüş bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşamanız Allah'ın emri değil. O şeytan tarafından size yutturulan ve kabul edilen bir yanlışın tarafınızdan kabul edildiğini gösterir sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlışları doğrularla düzeltmelisiniz. Hayatınızı şeytanın elinde oyuncak olarak geçirmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı Allah'ın kainattaki en mutlu insanları teşkil eden köleleri olmakla geçirin. Allah'a köle olmak. Sonsuz bir hürriyet mi istiyorsunuz? Bütün kainat ayaklarınızın altında mı olsun? Kainatın her yeri sizin için erişilebilir mi olsun? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yolu takip edeceksiniz. Allah'a köle olmak, nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak. Nefsinizi de ruhunuzun hüviyetine ulaştırmak. Ve böylece yolunuzun emrinde sonsuz mutlulukları yaşamak. Ve yaşatmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk yaşandığı zaman aynı zamanda yaşatılmış olur. Madalyanın öbür tarafı da aynıdır. Ne zaman hayatınızı devamlı başkalarına mutluluk dağıtan bir noktaya ulaştırırsanız, o zaman siz hayattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırabilen herkes aslında kendi mutluluğunun mimarı olmuştur. Başkalarına mutluluk vermek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ister üçgen deyin adına, ister dörtgen deyin, ama Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Sizden çevrenize hep mutluluk yayılır. Sizinle beraber olmaktan insanlar büyük mutluluk duyarlar. Siz de o insanlara ulaştırabildiğiniz mutlulukla paralel olarak asıl siz mutlu olursunuz.
bu pencereden bakıldığı zaman şurası bir vaka olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes başkasının mutluluğuna açılan bir kapıdır. Herkes mutluluğun aynı zamanda aynasıdır. Kimden mutluluk alırsa bir kişi, ona dolaylı olarak mutluluk vermiştir. Kime mutluluk vermişse, ondan dolaylı olarak mutluluk almıştır. Neden dolaylı olarak kelimelerini kullanıyorum? Çünkü ister mutluluğu aldığınız birisi olsun, ister mutluluğu kendisine ulaştırdığınız birisi olsun, en azından ulaştırmaya çalıştığınız birisi olsun, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ikisinde de sizce o kişi mutlu olur. Size mutluluk ulaştıran bir kişi, o ulaştırmayı planladığı sürece mutludur. Size mutluluğu ulaştırdığı zaman da mutludur. Sizi mutlu kılacak olan bir olayı gerçekleştirdiği zaman da mutludur. Sizin için de aynı şey söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başkalarını mutlu kılmanızı ve bu sebeple sizin mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah sizi ancak siz başkalarına mutluluk ulaştırmayı bilediğiniz ve bunun yoluna düştüğünüz zaman yardımcı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Ruhunuz hiç değişmez. Muhtevasında 19 tane haslet taşır. Güzelliklerin temsilcilerini. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin zıtları ruhunuzdadır. Nefsinizin İsyan afetine karşılık ruhunuzda itaat vardır. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi vardır. Nefsinizin her türlü afetinin karşılığı ruhunuzda mevcuttur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah Teala hep ruhunuzun emrinde olmanızı ister. Bu Allah'ın emrinde olmanız demektir. Bu mutluluk demektir. Bir insan ruhunun emrindeyse başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışı yapmakta olan bir insandır. Ne zaman bu kişi başkalarına mutsuzluk veriyorsa, huzursuzluk veriyorsa, başka insanların üzülmesine sebebiyet veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsinin emrinde olan bir insandır. Yani nefsinin afetlerinin. Öyleyse iki ayrı kare var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Veya iki ayrı üçgen. İkisi de aynı kapıya ulaşır. Bir karede Allah var.
ruhunuz var ve size derecat kazandıran aksiyonlar var, hayır ve Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. İkinci kredide nefsinizin afetleri var, şeytan var, kaybettiğiniz dereceler var, şeytanın dünyasında yaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıfırın altında da değerler var. El-Cabir matematiğe sıfırın altındaki negatif değerleri kazandırdığı için matematik ilmi Kur'an gerçeğinin sahibi olabilmiştir. Henüz fizikte, kimyada, özellikle nükleer fizikte ve kimyada negatif değerler yerli yerine konamamıştır. Bu da Allah'ın ilmini bilenler için kimya ilminin, fizik ilminin ve özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik ilminin henüz Allah'ın boyasıyla boyanamadığını ve müsbet ilim olmanın dışında olduğunu gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir sualimiz var. Çok açık ve kesin bir sual. Mutlu olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer biz mutlu olmak istemiyoruz, mutsuz olmak istiyoruz diyorsanız, bizim size söyleyebilecek olan bir sözümüz yok. Ayrıca bizi dinlemenizin size hiçbir faydası da yok. Biz bütün gücümüzle sizi mutlu etmeye çalışırız. Mutluluktan kâm almanızı, mutluluğu yaşamanızı, Allah'ın size emrettiği dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı sadece istemekle kalmayız. Sizi oraya ulaştırmak için her şeyi yapmaya hazırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaşarız. Hayatımızı bunun için tüketiriz. Her saniyemiz sizler içindir. Öyleyse Allah'ın mutluluk yoluna dikkatle bakın. İnsanlar neden mutsuz diye düşünün. Onlara bizim sizlere vermekte olduğumuz terbiye verilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. O terbiyeden nasip almamış olan şeytan insanları kontrolü altında tutuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutlu olmak yolunda kendisine düşeni yapamıyorsa kesinlikle bilin ki o şeytanın kumandası altındadır. Bu iki faktörün, Allah'ın yolunda olmak veya şeytanın yolunda olmak müesseselerinin ayırım noktası nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece bir dilektir. Bu dileğin varlığı sizin şeytanın hegemonyasından kurtulmak için ilk adımı attığınızı ve kurtuluşun başladığını kesin olarak gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi Allah'ın
yolundadır. Mutlaka cennet saadetine ulaşır. Devam ederse dünya saadetine de muhakkak ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu absis ve ordinat eksenlerine dikkatle bakalım. İkisinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytanın ilkesidir. Negatif alem. Sıfırın altındaki negatif sayıların alemi. Nasıl emr alemi pozitif alemse, zulmani alemde negatif alemse, birisi Allah'ın cennetine, öteki cehennemine götürüyorsa, dünya üzerinde aynı şey söz konusudur. Sıfırın üstündeki alan Allah'ın alemidir. Allah'ın dünyasıdır. Sadece mutluluğa nandet olan, bu konudaki kararını vermiş olanların dünyasıdır. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin dünyası. Öyle misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendinizi yoklayın. Eğer öyleyseniz, eğer Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, kurtulduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice hiç değişmez. Önemli olan böyle bir karara ulaşabilmek, önemli olan bu istikamette bir güzelliğin sahibi olmak, işte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dilek bütün hayatınızı değiştirebilir. Sizi mümin kılar ve İslam olmanızı ve böylece sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olmanızı mümkün kılar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir alemdir. Ama onun ihtişamını Allah size gösterirse geçerli olan bir dizayn bu. Bunun için mutlaka Allah'ın vereceği gözlükleri takmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın vereceği gözlükleri takmak için de ona layık olmanız temel şarttır. Öyleyse bu liyakatin zor bir şey olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gözlüğü gözüne takmıştır. Artık onun dünyası kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir yolun gereklerini yaşamakla doludur. Bu yol mutluluk yoludur. Her gün artan bir mutluluğu yaşadığınız Allah'ın yolu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dünya zor ulaşılır bir şeyler mi içeriyor? Hayır. Eğer daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, bu en sağlam olan, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan bu en sağlam yolu mu tercih ediyorsunuz? O zaman biraz uğraşacaksınız. Saatlerini
her hafta bir dakika zikir süresini kısaltarak ayarlayan kardeşlerimiz görüyorlar ki daimi zikre ulaşmak bir yıl içinde mümkündür. Allah'ın size ihsan edeceği o sonsuz güzellikleri unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kainatın hayatlarınızın altında olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, tayin mekan yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler yaşanmaya değmez mi? Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın kapısından içeri gireceksiniz. Sizleri kabul etmemesi mümkün olmayan bir kapı bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anahtarı sizde, hepinizde. O kapının hepinizde bir anahtarı var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir dileğin sizi en güzele ulaştıracağından emin olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman her şeyin umamadığınız kadar, ümit edemediğiniz kadar güzelleştiği bir yeni alem sizleri kucaklayacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir alemde yaşayan bir insan için varsın başkaları ona düşman olsunlar. Varsın başkaları kin içinde, haset içinde, öfkelerine zebun olarak yaşasınlar, dünyalarını kararsınlar. Ama o kişi başkalarına karşı hep onlardan yana davranacaktır. Onlar onun davranışlarının temelinde yatan gerçekleri hiçbir zaman anlayamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinin afetlerine zebun olan bir kişi, esir olan bir kişi, ruhunun hasretlerine esir olan, Allah'a esir olan bir kişiyle Allah'ın objektifleri itibariyle eş değerde bir görüşün sahibi hiçbir zaman olamaz. Birisi karanlıkların içinden gene karanlığa bakmaktadır. Diğeri aydınlıkların içinden gene aydınlığa bakmaktadır. Öyleyse hiç kör ile gören bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç nurla zulmet bir olur mu? Hiç geceyle gündüz bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bilenlerin nurlu aydınlığına ulaşmanızın formülü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlayan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek başlar. Her an mutlu olmayı mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse kendinizi düşünmeyi bırakın. Allah'ın size verdikleriyle başkalarına nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. İşte bunu yaptığınız zaman
yaşayacağınız şey mutluluktur. Sakın nefsinizin esiri olmayın. Eğer sizlerde Allah yolunda hizmet edebileceğiniz bir şeyler

olamazsınız. O zaman sadece mutsuzluk içinde çırpınan bir zavallısınız. Allah'ın size verdiği değerleri bilmiyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte sizi kontrolleri altına almışlar. Hem sizi mutsuz ederler, hem de etrafınıza ulaştırdığınız şey onca yardımınıza rağmen Allah'ın yüzünde bir değer taşımaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yoktur, olması da mümkün değildir. Sizin yaptığınız, zannettiğiniz, ustalıkla götürdüğünüz bir işi yapabilecek olan başkaları, sizlerden daha iyi yapabilecek olan başkaları her zaman vardır. Öyleyse hizmet verirken, Allah yolunda hizmetinizi verirken, sakın nefsinizin esiri olmayın. Bu hizmeti kendiniz için sıfırlamış olmayın. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, hizmet etmek sizin zevkiniz olur. Bundan büyük bir zevk alırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte şu anda ben sizlere Allah'ın bana öğrettiği bu hakikatleri anlatırken bundan büyük bir zevk alarak yapıyorum bu vazifeyi. Bu benim vazifem ve en büyük zevkim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için yaşamak, Allah'ın öğretisini size öğretmek konusunda bir gayretin sahibi olmak, mutluluğunuzda bir nebze methaldar olmak, Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini hep beraber yaşamayı temin etmek. Bütün bunlar Allah'ın güzellikleri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin bir olalım, beraber olalım. Allah yolunda Allah'ın bütün güzelliklerini el ele, gönül gönüle yaşamaya çalışalım. Allah'ın hepinize verdiği bir şeyler vardır. Başkaları için kullanabileceğiniz bir şeyler daima vardır. Her 24 saat herkes için doğar. Her sabah doğan güneş insanların bütünü için doğar. Hepiniz için her 24 saat ömrünüzden kısalan bir zaman parçasıdır. Aklınızı başınızı toplayın. Bilenlerden olun. Her geçecek olan günü başkalarına bir nebze mutluluk vermek için kullanmaya çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Başkaları için yaşayabilmenin o muhteşem huzurunu yaşayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan size ne kadar çok yardımın geldiğini, ulaştığını, sizi ne kadar çok onun mutlu ettiğini yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlara sizin aslında verecek çok şeyiniz var. Zamanınız, aklınız, bilginiz, yetenekleriniz, başkalarına hizmet edebileceğiniz sizde mevcut olan
bütün Allah

0: Onlar onlara mutluluk verdiğiniz için bir vasıtadır. Ve size verilen her şeyi başka birisini mutlu etmek üzere, mutlu etmek istikametinde seferber ettiğiniz zaman Allah'ın mutluluğunu yaşamaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve başkalarını mutluluk ulaştırmak konusunda düşünce platformuna girdiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü ruhunuzla birliktesiniz. O başkalarına her zaman yardım etmek için sizi seferber etmeye çalışır. Sonra Allah'la berabersiniz. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Sıfır üzerindeki bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra başkasını mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize göre bir hayır içinde yaşıyorsunuz. Derecat kazanacak bir işlem yapmaktasınız. Bunun sonucu mu? Mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını kazandığınız derecelerin, hayrın, bir kenarını da mutluluğun oluşturduğu bir mutluluk kalesi içindesiniz. Bu Allah ile beraber olduğunuz bir ortamı ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tersi de mümkündür. İnsanlara mutluluk vermek yerine onlara hadlerini bildirmeye, onları bilerek üzmeye bir gayretin sahibi olabilirsiniz. Ne zaman insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek bir davranışın içindeyseniz, bilin ki siz bir kenarını nefsinizin afetlerinin, bir kenarını şeytanın, bir kenarını kaybettiğiniz derecelerin, bir kenarını da mutsuzluğun oluşturduğu bir kalenin içinde yaşarsınız. Orası şeytanın ülkesidir. Hem siz mutsuz olursunuz, hem de başkalarını mutsuz edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim olursanız olun, neye sahip olursanız olun, dünyanın veya kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, zihniyetinizin esirisiniz. Ya insanları mutlu etmek istikametinde bu esaretinizi en güzel standartlarda kullanırsınız, hep mutlu bir insan olursunuz, ya da insanları mutsuz etmek üzere seferber olursunuz, şeytanla iç içe bir dünyayı paylaşırsınız. O sizden mutsuz, siz ondan mutsuz, bir mutsuzluk dörtgeninde hayatınızı tüketirsiniz. Hiçbir işe yaramadan bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayıp bir gün ölür gidersiniz. Sevgili izleyenler, seçim sizin. Dikkat edin, siz Allah'ın yoluna başkalarına mutluluk vermek üzere çıktığınız andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Bu kadar basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar basit bir realiteden bahsediyorum. Sadece dilemeniz yeterli. Göreceksiniz ki size mutluluk veren o sizin mutluluklaştırdığınız insanlar değil. Size mutluluğu veren Allah. Ve bu niyetin sahibi olmanız onun size mutluluk ulaştırması için yeterlidir. Devam ettiğiniz sürece başkalarını mutlu etmek istikametinde gayretin sahibi olmaya devam ettiğiniz sürece siz şeytanın hiçbir zaman mutluluğunu önleyemediği bir mutlu insan olacaksınız. Sağlıklı bir ruh yapısının sahibi olacaksınız. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılan dalga boyları yayılacak. Siz başkaları tarafından sevilen bir insan olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bu güzelliğin içinde hepiniz ayrı bir dizaynı yaşayacaksınız. İşte böyle bir dizayna yeniden bakın. Kendinize bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne istiyorsunuz? İç dünyanıza bakın. Mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutsuz olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarına haddini bildirmekten, onları haşlamaktan, insanlara eza etmekten, cefa etmekten, onlara manevi işkence yaşatmaktan geçer. Öyleyse seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Hayallerle oyalanmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Benim çok param olsaydı ben insanlara yardım eder, bu mutluluğu yaşardım gibi masalların, şeytan tarafından uydurulan masalların size tesir etmesine müsaade etmeyin. Şu anda sahip olduğunuz şey, neye sahipseniz o kadarı başka etrafınızda bulunan yüzlerce insanı mutlu etmek için yeterlidir. Yeter ki siz onlara mutluluk vermek üzere kendinizi seferber edin. Bir insana mutluluk vermek için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ait olan her şeyi, şu vücudu, her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmaya başladınız demektir. Hemen arkasından Allah'ın mükafatı gelecektir. Bir huzurun içinizi kapladığını göreceksiniz. Nereye kadar devam eder? O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız noktaya kadar. Onu sağladığınız zamansa olay tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir mutluluk dünyasında yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bunun yolunun başkalarına mutluluk vermekten geçtiğini, böyle yapamazsanız mutlu olamayacağınızı bilmenizi Allah Teala istiyor. Öyleyse onun yolunda olun. Allah'ın yolunda olun. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanın ki siz mutlu olasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları onların verdikleri kararlar yüzünden, onların davranışları yüzünden hayatınıza sokmayın. Size karşı yanlış davranışta bulunan insanların yaptıkları yanlışlara üzülmeyin. Onların bütün kötülüklerine iyilikle mukabele edin. Onları mutlu edecek şekilde mukabele edin. Göreceksiniz ki siz kazanacaksınız. Siz mutlaka mutlu olursunuz. Onların da mutlu olması için bu önerileri zaman içerisinde onlara da aktarmanız, onları en güzele doğru ulaştırmak için onlara yardımcı olacaktır. Öyleyse hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir vakfının değerli mensupları, radyolarımızın ve televizyonlarımızın değerli mensupları ve bizi dinleyen bütün diğer kardeşlerimiz, biz hepiniz için varız, sizler için varız. Kerevimiz sizlere Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak ve onun yolunda mutlu olmanızı temin etmek. Elise sonsuz saadetler dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir eski sohbetinde daha muhterem efendimiz Doktor İskender Ademir sizlerle birlikte olacaklar inşallah az sonra ve inşallah ben müsaadenizle muhterem efendimize deniyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Muhterem efendimiz öncelikle sonsuz hürmetle evlerinizden öpüyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu eski sohbetinize zatenizi inşallah muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Mübarek ellerinize tekrar hürmet ediyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berha Hanım. El-Fatiha me'az salavat Allah'ım salli ala Muhammed Eyzüillahi ve şeytanın recim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle can dostlarımızla, gönül dostlarımızla bir aradayız. Bir defa da Allah'tan bahsetmek için beraberiz. Bir defa daha onun güzelliklerini yaşamak üzere kalp kalbe gönül gönülüyüz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği sadece bir tek şey var Allah'ın sizlerden, hepinizden. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bütün şartları hazırlamış, sizi mutlu kılacak olan bütün şartları hazırlamış. Her şey sizin için yaratılmış. Diyor ki, Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Ey insanlar! Her şey sizin için yaratılmış. Canlısıyla, cansızıyla, uzayıyla, yakınıyla, görüneniyle, görünmeyeniyle, her şey sizin için. Ve bunun karşılığında her şeyi sizin için yaratmasının karşılığında Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ruhunuzu. Ona ait olan, Allah'a ait olan mutlaka Allah'a dönmesi gereken ruhunuzu ona sağken, hayattayken ulaştırmanızı. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bu gerçek anlamda büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. O sizlerin mutluluğundan büyük memnuniyet duyar. En çok sizi seviyor. Ve sizi bunun için insan olarak yarattı. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza dikkatle bakın. Sadece biz insanlar canlılar olarak yaşamıyoruz. Hayvanlar da var. Allah-u Teala dileseydi hepimizi bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir herhangi bir canlı türü olarak yaratabilirdi. Ama öyle yapmamış. Bizleri insan olmak şerefine layık görmüş. Öyleyse bundan huzur ve mutluluk duymalıyız. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, kendinize bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. İnsan Allah'ın vücuda getirdiği şuurlu, akıl sahibi bir yaratıktır. Netice itibariyle sadece bir yaratık olduğumuzu, mahluk olduğumuzu, Halikimiz tarafından, yaratıcı olan Allah tarafından yaratıldığımızı hiç unutmayacağız. O bizi yaratan, var olmamızın sebebi. Yaratmayabilirdi. O zaman burada karşı karşıya olmazdı. Ama madem ki varız, madem ki yaratmış ve madem ki bizden sadece ve sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse eğer mutlu değilseniz sorun kendi kendinize, neden değil? Bütün şartlar benim için yaratıldığına göre değil. Neden ben mutsuzum? Çünkü Allah'ın sizi yarattığı mutluluk şuuruna henüz sahip olamadınız. Çevrenizle iletişimi, çevrenizle hem ahenk olmayı, uyuşmayı sağlayamadınız. Öyleyse tasavvuf kardeşlerinizin arasındasınız veya değilsiniz. Hangisi olursa olsun mutlu olmak için çok sebebiniz var. Düşünün, Allah-u Teala'nın sizi yarattığı şu alemde her şeyi hissetmeniz için Allah-u Teala fizik vücudunuza özellikler vermiş. Görme özelliği, görebiliyorsunuz. İşitme özelliği, duyabiliyorsunuz. Organlarınız çalışıyor, iç organlarınız, mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz. Her biri ayrı bir nimet. Ve nihayet hayatta kalmanızı temin eden en büyük faktör kalbiniz. Aklınız size kumanda ediyor. Allah'ın en büyük nimeti. O aklı kullanabilecek olan uzuvlarınız, beyniniz, zihniniz, yürüyen ayaklarınız, hareket halindeki kollarınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hastalanırsanız ancak hasta olan uzvunuz vasıtasıyla anlardınız ki o uzvunuz sizin için bir nimetmiş. İşte onun için diyorum ki hepiniz trilyonersiniz. Bu size Allah-u Teala'nın bedavadan bahşettiği, ama onlardan yoksun olsaydınız bütün servetinizi harcayacağınız, onlara sahip olmak için harcayacağınız bu nesneler sizin olduğu için, Allah-u Teala onları size ücretsiz olarak bedava verdiği için. Ücretsiz mi? Hayır, sizden bir ücret istiyor. Bu ücret mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. Sadece sizden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. İşte insanların saadeti, mutluluğu, dünya saadeti ve cennet saadeti olarak iki bölümde Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor. O Kur'an-ı Kerim ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Bir saadet reçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala benden ne istiyor diye bir düşünün ve sonuna ulaşacaksınız konunun, mutlu olmanızı. Başka hiç mi hiç Allah'ın sizden bir talebi yok. Aslında her şey son derece güzel dizayn edilmiş sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizlerden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Onun dışında hiçbir talebi yok. Ne kadar mutluysanız o kadar memnundur. Sizi bu hedefe yönelik olarak yaratmış, o hedefe ne kadar yakınsanız o kadar sizi sever. O zaman siz kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı sevseniz de, siz Allah'ı sevmeseniz de Allah sizi sever. Şu dünyada Allah'ı seven, Allah'a aşık olan insanlar da var. Allah'ı sevmeyen, inanmayan varlığından şüphe eden, hatta bunu manasız bulan insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Acaba Allah olmasaydı biz olabilir miydik? Aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir varlık var karşınızda, var olan birisi. O sizsiniz. Hiç düşündünüz mü sadece şu fizik vücudunuz nasıl bir harikadır? 70 trilyon hücre. Son genetik harita bunu çıkardı ortaya. Evvelce tahminler yapılıyordu 200 trilyon hücre diye. Hayır, 200 trilyon değil. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. Sizi A'dan Z'ye bütün boyutlarda tarif eden bir tarifname. Muhtevasına sizi alan, her şeyinizde sizi yeniden vücuda getirmeye muktedir, hazır. 46 tane 70 trilyon. İşte o sizsiniz. Siz 46 tane 70 trilyon adetsiniz. Öyleyse bu teknikte kesretin manasını anlamaya çalışın. Allah-u Teala'nın yaratırken ne kadar özenle yarattığını, ne kadar ince bir yaratış standartının sahibi olduğunu, saçınızın her bir telinde binlerce, yüz binlerce siz varsınız. ve sahip olduğunuz her şey, kesip attığınız tırnaklarınız sizi ihtiva ediyor. Her kesip attığınız tırnağınızda yüz binlerce siz varsınız. Başka birisi yok. Tırnaklarınızın her genetik kodu sizi temsil ediyor. Vücudunuzdaki her şey aynı damlaya yetişir. 23 çift size ait olan kromozom. Öyleyse siz Allah'ın yarattığı müstesna bir varlıksınız. İnsanlar Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğinin farkına bile varmadan yaşarlar şu dünyada, bir günde ölürler, çeker giderler. Şu baki kubbede bir hoşsa da bırakmadan. Bir kısmı daha da ileri gider, başka insanlara zararlı olurlar ve yaşadıkları o huzursuz dünyayı arkalarında bırakarak cehenneme doğru yol alırlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah-u Teala bizi mutlu olmak üzere yarattıysa ve mutlu olamıyorsak, o zaman bunun hatasını Allah'a yüklemek yanlış bir şey değil mi? O Kur'an-ı Kerim'le bizi saadete, mutluluğa davet ediyor. Davetiye son derece açık. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Hayat bir yarıştır. Bu yarışın muhtevasını öğrenmiş olan insanlar, onlar yarış edeceklerdir. Ötekilerin yarışı cehenneme doğrudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın müstesna bir mahlukudur. Unutmayın, her şey Allah'ın bir mahlukudur. Canlı olsun, cansız olsun, hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun, cin olsun, melek olsun, her şey, her varlık Allah'ın bir mahlukudur. Sizin dışınızda ne varsa, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Sadece sizin için. Her şeyin, zararlı gibi görünenler dahil, her şeyin sizin için mutlaka bir faydaya yönelik olduğunu, eğer bu fayda bilinmiyorsa, o tür zararlı bir nesne olarak kabul ediliyorsa, henüz onun faydasına ulaşamadığımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Her şey insan için yaratıldı ve insanın, yani sizlerin emrine musahhar kılındı. İşte Allah, işte onun son peygamberine indirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i. Allah davet ediyor sizi. Hepinizi, hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Neye davet ediyor? Mutluluğa. Diyor ki, kim olursanız olun, dünyanın veya dünyanın dışındaki bütün kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi alem size göre fizik olursa olsun, Allah sizlerden yalnız mutluluk istiyor diyor Allah Teala. İstediğin şey işte bu. mutlu olmamız, davetiyeye icabet etmemiz. Birçok insan bu sözlerimizi ilk bakışta anlayamaz. Eğer Allah Teala bizi mutluluğa davet ediyorsa, ben niçin mutsuzum? Madem ki Allah beni yarattı ve mutlu olmamı istiyor, öyleyse beni de mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, orada durun. Bedava yaşamak yok. Her şey bir alın terinin, bir emeğin karşılığı olarak teslim edilir. Bedelsiz bir ödemesi yoktur Allah-u Teala'nın. Evvela şunu düşüneceksiniz ki, mutlu olmak kesinlikle elinizdedir. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah size böyle bir yetki vermiş, bu yetkiyle sizi donatmış. Kim mutlu olmak isterse o kişi mutlu olur. Eksik olan ne peki? Eksik olan insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Bilselerdi herkes mutlu olurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk iki bölümden teşekkür ediyor. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. İsterseniz nasıl cennetin sahibi olabiliriz? Sualimden başlayalım. Son derece basit sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inanılmayacak kadar basit bir sebebe dayalı cennet saadetiniz. Sadece bir dileğe dayalı. Siz iki alternatifin davranış biçimi içinde olabilirsiniz. Bir, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeyebilirsiniz. İki, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, yani ölmeden evvel ulaştırmayı, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyebilirsiniz. Birincisi sizi cehenneme götüreceği halde, ikincisi mutlaka cennetin kapılarını size açar. Ne yani? Ben sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğim, ruhumu ona ulaştırmayı dileyeceğim. Allah da beni mutlu edecek. Mutlaka cennetini alacak, öyle mi? Şeklinde düşünürse bunu çok mantıksız bulanlar olabilir. Tabii bu onların problemi sevgili kardeşlerim. Ama Allah onlar gibi düşünmüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. En kolay şekilde hedefe nasıl gideceğinizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asli sebebe dayalı olarak diyor ki, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah'ın o ayetinin bir açıklaması. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olay. Allah-u Teala hepinizden mutsuz olmanızı değil, mutlu olmanızı diler. Ama bunu kendi iradesiyle, asıl ifadesiyle siz istemedikçe gerçekleştirmez. Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmayın. Allah sizi mutlu edecek bütün imkanların sahibidir. Bunları sizin elinize teslim etmiş durumda ve sizden sadece mutlu olmayı dilemenizi, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah'ın kanunu her isteyen cennete gider şeklinde. Her isteyen cennete mutlaka gider. Kim cennete gitmek istiyorsa herkes mutlaka cennete gider. Unutmayın sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir sonuçtur. Ama cennete girmeyi isterseniz cennete girebilirsiniz. Öyleyse kim cennete girecekse şu dünya üzerinde, onlar cennete girmeyi isteyenlerdir. Ve tabii o esrarengi soruyu soracaksınız şimdi bana. Kim cennete girmeyi istemez ki? Sevgili kardeşlerim, cennete girmenin talebini yerine getirmeyenler, cennete girmeyi istemeyenlerdir. Allah Teala bunu onlara sunduğu halde ellerinin tersiyle onu itenlerdir. Yani cennete girmeyi dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. İkisi de sadece bir dilek. Aksiyon yok. Sadece bir dilekse cennete girmeyi dilemek ve ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek, her ikisi de sadece bir dilekse ve bu dileklerden bir tanesi ikincisini mutlaka sağlıyorsa ya da birincisi ikincisine eşitse, cennete girmek eşittir. Cennete girmeyi dilemek eşittir. Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsak, o zaman cennete girmeyi dilemek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle bir eşitlik oluşturuyor. İkisi de bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsa, Allah Teala bu garantiyi vermişse, sayısız misallerle bunu açıklıyorsa, eşitlik kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin bir sonuç. Öyleyse neye bağlı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Neye bağlı cennete girmeniz? Başka insanların elinde mi? Hayır, sizin bir tek dileğinize bağlı. Bu eşitliği hiç unutmayacaksınız hayatınız boyunca. Herkese söyleyeceksiniz bunu. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine mutlaka girmek. Mutlaka cennete ulaşmak. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine her halükarda mutlaka girmek. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir analize bulunamadan da ölmüşse, işte bu kişi mutlaka cennete girecektir. Öyleyse nasıl turnusol kağıdı asit ve baz ortamı birbirinden ayırırsa, Allah'a ulaşma talebi de cennetle cehennemi birbirinden ayırır. Öyleyse şimdi soruyorum size, cennete girmenin bir anahtarı var mıymış? Cennete girmenin anahtarı var. O anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek. Eşitliği hiç unutmayın. Bunu hafızanıza ve kalbinize yazın. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir cennete mutlaka, hangi şartlar için olursa olsun, mutlaka cennete girmek. Eşitlik buysa, demek ki herkes Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi. Sadece nasıl cennete girmeyi diliyorsa, mutlaka kalbinde bu istek varsa, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek veya gerçekleştiremeyecek. Ama cenneti mutlaka gerçekleştirecek. Öyleyse son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bilmeyen kavimleri zalimler olarak değerlendiriyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu'nun en büyük anahtarı bilenler, Allah'ın hakikatlerini bilenler, onlar cennete gidebilir şeklinde özetlenebilir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi her halükarda, hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse eşitlik, güçlü bir eşitlik. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki bu üç şey birbirine eşittir, İkinciyi deveden çıkartın, nereye varacaksınız? Cennete girmeyi dilemek eşittir, cennete girmek oluyor. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir reçetedir? İşte bunun için. Bu eşitlik sebebiyle, bu üçlü eşitlik sebebiyle. Allah Teala cennete mutlaka sizi sokacağını vaat ediyor, şartını da belirtiyor. Şartı açık. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın cennetine girmek için bütün şartların sahibi oldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim reçete. Eğer biz bunu size söylemeseydik, Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, bugün siz de bir korkunç tuzağın içinde cehenneme doğru yol alıyor olacaktınız. Öylesine insanlara karanlık gösterilmiş ki dünya, hiçbir ümidi kalmamış zavallı insanların. Herkes cehenneme gideceğini düşünüyor. Hatta Peygamber Efendimiz sahabesinin bile sadece 10 tanesinin cennetle müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gideceği zannediliyor. Allah'ın hakikatinden hiç haberdar olmayan insanlar bütün dünyada din öğretimini üzerlerine almışlar. Mutluluğu yaşaması lazım gelen insanları mutsuzluk girdabının ta dibine kadar indirmişler. Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işinize giderken, oradan gelirken etrafınızdaki insanlara dikkatle bir bakın. Hep abuz çehreler, öfkeli insanlar, dertli, sıkıntılı, huzursuz insanlar müşahede edeceksiniz. Bir bakın. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Arkasında sadece şeytan var. Bu eşitliği yok etmiş iblis. Cennete gitmeyi isteyen cehenneme gider şeklinde döndürmüş ve herkesi bölük bölük cehenneme doğru yolcu kılmış. eşitliği insanlardan saklamış, saklamayı başarmış ve yetmez, milyonlarca kişiyi etrafında zilmani ilimleri öğreterek cehennemin yolcusu yapmış, yetmez, başka insanların da mutsuzluk sebebi yapmış. İşte böylece bilinmeyen yanlışlıkların esiri olarak insanlar topyekun cehenneme sürükleniyor. Ne demek istiyoruz? Son derece açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı bileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını, hiçbir kuvvetin şeytanı dahil buna mani olamayacağını bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için huzursuzlar, mutsuzlar, sıkıntıdalar. Unutmayın, cennet saadeti dünya saadetinin anasıdır. Evvela inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetinin sahibi olursunuz. Bu başlangıçtır. Kapıyı açıp cehennemden cennete ulaşan kapıyı açıp oradan eşitten içeri girdiniz demektir Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Geri kalanı size kalmış bir şey. Ya en alt kattaki cennete gidersiniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bir amel yapamadan ölürsünüz. Ama mutlaka, ama mutlaka, ama mutlaka cennete girersiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kesin mi? Evet. İşte birinci ispat. Allah Teala diyor ki Vel-Asr suresinde Vel-Asr diyor, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete girecekler. Peki hüsranda olanların cehenneme gideceğini nereden biliyoruz? Müminin 102 ve 103'ten biliyoruz. Allah Teala diyor ki müminin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olur ise onlar Allah'ın cennetine girerler. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala adeta bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama dört tane istisna sayıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Amin-i salihat yapanlar. Üç, ruhunu Allah'a ulaştırıp da başka insanları da ruhunu Allah'a ulaştırmaya davet edenler. Dört, sabrın sahibi olanlar. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek sabırsızlık afetinden de kurtulan, sabrın sahibi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Aminu olmaktır. Aminu olan kişi Allah'a inanıyor. Aminu kelimesi de gene iman kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi, iman kelimesi, Aminu kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Eğer insanlar bilselerdi ki sadece bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girilebilir. Acaba herkes cennete girer miydi? Giremezdi. Çünkü şeytan insanları mutlaka bundan uzaklaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı halde ve Kur'an-ı Kerim bunun son derece net olarak haber verdiği halde şeytan 14 asırda insanlara Kur'an'ın bu en büyük gerçeğini unutturmayı başarmış. Cennete girmenin böylesine kolay olduğu bir vakayı İblis 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen defterden silmeyi başarmış. İnsanları mutlu olma tatbikatının tümüyle dışarısına çıkarmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, gördük ki El-Vakıa suresi Vel-Asr suresi insanları amil oldukları takdirde kesin olarak cennetle müjdeliyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti ediyor. Başka ayetlerle ve Allah'a ulaşanların da mutlaka cennete ulaşacağını. Hadi bir de onlara bakalım beraberce. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada inne kelimesini kullanıyor. Muhakkak, kesin, mutlaka. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Hakimun suresinin 5 ve 6. ayetlerinde diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hangi kişinin? Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala o tayin ettiği günde oraya Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnden hüda hüdallah buyuruluyor Alimler 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar diyorlar ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Yani kim ben muhakkak Allah'a ulaşacağım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyorsa onlar mutlaka hidayete ererler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayete eren insanlar var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar olmalı. Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi

Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama öldü. Hiç ibadet yapamadı. Bu yeterli bir sebep. Allah-u Teala bu kişi eğer ben onu yaşatsaydım mutlaka ruhunu bana ulaştıracaktı. Buna kararlıydı. Ben onun kalbinde bu talebi işittim, bildim ve gördüm diyor Allah-u Teala. Öyleyse onu bana ulaşmadan emanetini geri alarak öldüren benim. Öyleyse yaşasaydı ben onu kendime mutlaka ulaştıracaksam, ulaştırdıklarımı mutlaka cennetime alacaksam, o zaman onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Gerçekten Allah'a ruhunu ulaştıranlar mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 76 ve 77. ayetler, kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve içini ve nefsini Allah'a ilah ederse, bunlardan bir tanesini gerçekleştirmesi yeterli. O kişiyi diyor Allah Teala takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Kim de Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. Takva sahiplerini sever dediği Allah Teala'nın takva sahipleri hem Kaf suresinin 32. ayet kelimesinde hem Ali İmran suresinin 15. ayet kelimesinde hem de 198. ayet kelimesinde mutlak olarak cennete müjdeleniyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ki bu yeminin adı ahdtir, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek görüyorsunuz ki garanti etmiş Allah-u Teala. Öbür taraftan Fecr suresinin 27-28-29-30. Ayetlerinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön ve Rabbine verdiğin ahdi gerçekleştir. Ey küçük vücut, şeytana kul olmaktan kurtul böylece, Allah'a kul ol, gel kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse ki bunlardan evvela ahd gerçekleşir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse eşitliği bir defa daha tekrar edelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eşitliğe dikkatle bakın. Ne görüyoruz eşitlikte? Diyoruz ki bir, cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete girmek. Son söylediğiniz kesimde hepiniz için söz konusu olan bir sonuca ulaştık. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer sonucuna ulaşıyorsunuz. Bir başka grup ayeti kerime gene bunu kesin olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde diyor ki cehenneme girecek olanlar kıyamet günü orada toplanırlar. Belik belik cehenneme sürülürler. Orada cehennemde cehennem bekçileri onlara der ki size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de bunları söylemedi mi? Ona da derler ki söyledi ama biz ona inanmadık. Allah'a hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada

Yeniden beni olurduk. Öyleyse işitebilenler, idrak edebilenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. İfade açık. Peki ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelliye başlar. Kulaklarındaki vakayı alır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin kendisini cennete gireceği muhtevasının manasına ulaşır evvela. Manayı anlar. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka ben Allah'ın cennetine girerim dizaynının evvela manasını anlar. Sonra bunu kalbine indirir ve Allah-u Teala'nın kalbindeki ekinleti alması, yerine ihbat koyması sebebiyle bunu idrak eder. Kesinlikle emin olur ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bunun vasıtası ise mürşittir. Bir de bakar ki mürşide karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamış. Çünkü Allah Teala kalbindeki icab-ı mestureyi almış, irşat makamıyla arasında bulunan icab-ı mesture adlı perdeyi almış ve irşat makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşmüş. Öyleyse burada son derece önemli bir sonuç çıkıyor. Allah'ın kanunu ayrı ayrı kaç tane açıdan birden gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın cennetine girmeyi dileyen kişidir. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Eşitliği hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete girmeyi dilemek o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz bitmeden evvel meselemize bir de aksi yönden bakalım. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hali ne olur ki? Hali cehenneme gitmek olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme gitmek. Mutlaka cehenneme girmek. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir. Buyuruyor Allah Teala. Sonuca bakalım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yerin cehennem olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Öyleyse İki cepheden de meseleye baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer kesin olarak cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse cehenneme giden kapıyı kapatan,
cennete giden kapıyı açan bir anahtar var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz cehennem kapısı sizin için kapanıyor, cennet kapısı sizin için açılıyor. Eğer dilemezseniz cennet kapısı sizin için kapanıyor, cehennem kapısı açılıyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gün dostlarım? İşte insanların bu kadar korktukları, endişe ettikleri, umamam dedikleri, bir türlü ümit edemedikleri cennet, aslında kendilerine, bütün insanlara düşünemeyecekleri kadar yakın bir tek dileklerine dayalı. Sadece bunu dilemeleri meseleyi kökünden çözüyor. Öyleyse Allah Teala'nın bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı son derece açık. Hepimiz Allah'ın cennetine girmek üzere yaratıldınız. Eğer akıl ederseniz, akıl ederseniz ki ben bir insanım, benim bir dileğim beni Allah'ın cennetine mutlaka alır, Allah'ın en üstün kıldığı mahluklardan, insanlardan biri de benim, hamd ederim, şükrederim ki Allah-u Teala'ya beni insan olarak yaratmış diyebiliyor musunuz? Öyleyse böyle bir dizaynda neredesiniz, yeriniz neresi? Kendiniz tayin edeceksiniz. Yeriniz cennet olabilir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Yeriniz cehennem olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Öyleyse Allah sizi cehennemine atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. İlimsizliğiniz yüzünden, Allah'ın hakikatlerini bilmemeniz yüzünden, şeytanın sizi bu konuda aldatması yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmek üzere harekete geçer. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'ın bu hakikatinden haberdar değil. İçinde bulunduğumuz bu devrede din adamlarının Allah'ın bu büyük hakikatinden hiç ve hiç haberleri yok. Ve öğrendikleri o klasik din öğretisini insanlara ulaştırmakla meşgul olan kızgın kafalar. Söylediklerinin dışında bir şey söylendiği zaman ona düşman olurlar. Her türlü iftiraya atmaktan çekinmezler. Ve o karanlık dünyalarında kendilerini cehenneme mahkum eden bu insanlar, başka insanları da o cehaletin kör karanlığında sadece cehenneme çekecek bir karanlık ilmi insanlara lanse etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kurtuluş kitabıdır. Kur'an bir ümit kitabıdır. Ümitsizlik kitabı değildir. Allah Teala bütün insanlara cennetini vaat etmiş. Sadece diyor, aklınızı kullanın. Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Kimdir aklını kullanmayan? Bu kadar basite indirgemiş oldu Allah Teala'nın bir hakikati. Böylesine kolay ulaşılabilecek olan bir sonucu insanların reddetmesi neyi ifade eder sevgili kardeşlerim?
aklını kullanmamayı değil mi? Allah Teala kanunu koymuşsa üç eşitlikte Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir cennete ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete mutlaka girmek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak, bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmemiş mi? Niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Çünkü Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse o benim mutlaka cennetime girer. Garanti veriyor Allah Teala. Dilemek girmeyi garanti ediyor. Peki davetiye, Allah Teala herkese emir veriyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemenizi emrediyorum diyor Allah Teala. Bu emri yerine getiren herkesin gideceği yer cennet olduğuna göre, Allah Teala da buna herkesi davet ettiğine göre, Allah Teala'nın muradı bu daveti icabet eden herkes icabet etsin de benim cennetime girsin oluyor. Reçete mi? Kesin reçete. Nasıl gideceğinizi ifade ediyor? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse işte Allah ile ilişkilerinizin böylesine muhteşem olduğu, sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracak olan bir ortamda yaşamaktasınız. Allah'ın hakikatlerini hiç unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyin. Varsın kabul etmesinler. Onların bileceği iş. Ama siz üzerinize düşen vazifeyi gerçekleştirin. Özellikle din adamlarının bundan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Karşı çıkacaklarından emin de olsanız gene söyleyin. Israrcı olmayın. İnsanları üzecek davranışlarda bulunmayın. Sadece en hayırlı bir şekilde onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyin. Kabul ederler veya etmezler. Bu onların hakkı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha bu güzellik sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler bir defa daha beraber olmuşuz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evliya denilince insanımızın aklına hep türbeler geliyor. Bu insanımız gidip türbelerle dua ediyorlar, Allah-u Teala'dan dilekte bulunuyorlar. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de evliyasından birçok yerde bahsediyor. Onlara korku olmadığını ve mahzun olmayacaklarını söylüyor. Acaba evli olmak nasıl mümkün oluyor? Evliyalık nedir? Eski evliyaların inşallah bugünü günümüzde ışık tutacak yaşam biçimleri, sözleri var mıydı? İnşallah bize bunları anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salallahu aleyhi ve sellem.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Ramazan'ın, bu seneki Ramazan'ın, 99 yılı Ramazan'ın son teravih namazından sonra Cenab-ı Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Evliyalık müessesesi, Allah'ın bir ihsan müessesesi. Kimdir evliya, ne zaman evliya olunur, nasıl evliya olunur? Buradan sohbetimize adım adım girelim inşallah. Dilerim ki Allah ile insan arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşur. Vel-Asr suresi 4 tane 7 basamak olarak bunu 4'e bölmüş. Onun için Vel-Asr suresine Kur'an'ın bütününü itibar eden bir sure deniyor. Gerçek anlamı da öyledir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütün muhtevası bu 28 basamağın tamamını alır. Öyleyse bu 28 basamakta beraberce kısaca bahsederek konumuza girelim adım adım. Evvela 28 basamağın iskeletini, omurgasını temin eden, omurgasını ortaya koyan sure Vel-Asr suresi. Allah-u Teala buyuruyor. Vel-Asr, asra yemin ederim. Zamana yemin ederim. İnnel insâne lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Hüsranda olursa ne olur diye bir sual gelecek aklımıza tabii. Onun cevabını vererek öteye geçelim. Müminin suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kimlerin günahları sevaplarından fazlaysa onları cehenneme alırız. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların genel vasfı cehenneme gitmek. Allah Teala çok açık bir şekilde diyor ki zamana, bütün zamanları yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. Yani Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmezlerse insanlar, onların hüsranda oldukları, cehenneme gideceği kesin bir dille anlatılıyor. Bir adım daha atalım. Araf 179 Allah-u Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ve bir başka ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Biz muhakkak ki cehennemi insanlarla ve cinlerle dolduracağız. Hiç boş yer bırakmayacağız diyor. Öyleyse kesin bir olgusu var Allah-u Teala'nın. İnsanların çoğu ne yazık ki hüsranda, yani cehenneme gidecekler. Cehenneme gidecekleri kesin. Öyleyse bir başka ayette bundan bahsediyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Buradaki hakikat daha acıklı, daha korkunç. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Yani gidecekleri yer cehennem diyor Allah-u Teala. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü kaç fırka? 73 diyor. Düşünebiliyor musunuz? Sayıları birbirine eşit değil ama 73 tane fırkadan sadece bir tanesi, sıradımızda kimin üzerinde olanlar, sadece onlar Allah'ın cennetine girecekler. Ötekilerin hepsi şeytana kul olacaklar. Şeytanı hatırlayın, ne diyordu Allah Teala'ya? Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü çoğu cehenneme gidecekler. İşte Vel-Asr suresi böyle başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. 4 tane istisna koymuş. 1. Amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. 2. Mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, nefslerini tezkiye etmiş olanlar. 4. Allah'a fizik vücutlarını ve nefslerini de teslim edenler.
İşte sure şöyle. Vel asr. Asr'a yemin edelim. İnden insani lefî fesr. İnsanlar ki, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amülü salihat. Ve nefsi ıslah edici amellere başlayanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, mürşide ulaşmadan hiç kimse buna başlayamaz, mürşitlerine ulaşanlar. Üçüncü kesimde ve tevasav bil hak ve hakkı tavsiye edenler, nasıl tavsiye edenler? Ruhlarını hakka ulaştırıp da hakkı tavsiye etmek yetkisinin sahibi olanlar, buna ehil olanlar, bu tecrübeyi yaşamış olanlar. Ve tevasav bil sabr. Sabrın sahibi olup, nefslerindeki bütün afetleri yok edip, ruhlarının bütün güzelliklerine sahip olup, bütün güzelliklerle beraber sabrı da tavsiye ederler. İşte Allah Teala irşad makamına getirdiği zamanın imamı için bunların sahibi olduğunu söylüyor secde 24'te. Ve diyor ki ve cehennâ min cüm eğimmeten yehtune bi emrina lemmâr sâberû ve kânû ve hayatına yunçunun. Biz insanlardan imamlar kıldık. Huzur namazının imamı kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Niçin onları oraya tayin ettik? Sabrın sahibi oldukları için. Bütün afetlerle beraber sabırsızlık afetini de yok ettikleri için ve ayetlerimize yakin hasrettikleri için. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibi oldukları için. 28 basamağı tamamladıkları için. İşte konumuz sıfırdan başlıyor, sona kadar ulaşıyor. Tam 28 tane basamak. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırması ve böylece ruhunu teslim etmesi, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, nefsini Allah'a teslim etmesi ve Allah Teala tarafından tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'unu tamamlaması tam 28 tane basamak oluşturuyor. Öyleyse evliyalık meclisinin başlangıç noktası Kur'an'daki İslam'a %100 dayalıdır. Kimdir evliya? Evliya Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşayandır. Evliya ne demek? Evliya kelimesi veliler demek. Veli dost demek. Evliyaullah Allah'ın dostları. Evliya, dost. Evliya dediğimiz zaman Allah kelimesini kullanmasak da arkasındaki evliyayı mutlaka Allah'ın dostu olarak tanımlarız. İşte türbeler var. Türbelerde Allah'ın evliyaları yatıyor. Onlara insanlar gidiyor. Diyorlar ki biz Allah-u Teala'ya bunca zamandır talepte bulunuyoruz. Ama talebimiz yerine gelmedi. Acaba sen de bizim için dua edebilir misin Allah-u Teala'ya ki bir elin sesi nesi var, iki elin sesi var. Seni Rabbimizin sevdiğini kesin olarak biliyoruz. Evliya olduğuna göre mutlaka Allah'ın sevgilisisin. Öyleyse senin duan da bizimkine eklenirse Allah-u Teala'nın kabul edeceğini düşünüyoruz. Onun için sana geldik ki bizim için dua edesin. İşte oradaki yatır, oradaki Allah-u Teala'nın evliyası böyle bir talep karşısında tarafsız kalamaz. Mutlaka Allah-u Teala'ya o da o kişiler için yardımda bulunacaktır, dua edecektir. Öyleyse Allah-u Teala şehitleri için diyor ki siz şehitleri ölülerden edersiniz. Ama onlar diridirler. Biz onları rızıklandırıyoruz. Tıpkı bunun gibi Allah-u Teala evliyalarından salah makamına ulaşanları da rızıklandırır. Dikkat edin, Fatih Sultan Mehmet'le Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden sonra Topkapı Surları'nın dışında şöyle bir gezmeye çıkıyorlar.
bir anda duruyor Akşam Seddin Hazretleri. Burada diyor, burası, burasını kazacağız padişahım. Kazıyorlar, bir kefen çıkıyor ortaya. Sanki dün ölmüş gibi. Ve kefenden de bir el çıkıyor. O da yaşayan bir insanın eli gibi. Akşam Seddin Hazretleri derhal mezara giriyor, eli öpüyor. Ve diyor ki işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında buraya girip de İstanbul'u muhasara edenlerden Eyüp Sultan Ensari Hazretleri. Fatih Sultan Mehmet diyor ki ben de diyor indireceğim. Hemen o da mezara atlamaya hazırlanıyor. Ama el geri çekiliyor. Fatih Sultan Mehmet bu işe çok üzülüyor. Akşam Seddin Hazretleri mezara iniyor ve dinliyor. Denen şey şu padişahım. Siz orada sultansınız. Biz burada sultanız. Oranın sultanının bizim elimizi öpmesini kabul etmeyiz. Biz üstünlüğümüz konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarıyor ve öpemiyor Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin elini. Öyleyse neden bahsediyoruz? 1400 sene evvel bu zamana göre, 1453'te dinimize göre 500 yıl evvel 900 sene orada kalmış o ceset Eyüp Sultan Ensari Hazretleri'nin ve sanki dün ölmüş gibi, hatta canlı bir insanın eli gibi el geriye çekiliyor. İşte Allah-u Teala'nın onlara sonsuz hayat hakkı vermesinin açık ifadesi budur. Biliyor musunuz Kıbrıs savaşları sırasında Konya'daki Mevlana Türbesi'nin kapısı kocaman kilitlerle her gece kilitlenirdi. Bir ara gazetelere yansıdı, hatırlayacaksınız. Ama ertesi sabah o kocaman kalın kilitlerin kırıldığını bilinmeyenler tarafından ve kapının ardına kadar açıldığını gördük hep. Günlerce devam etti olay. İşte orada Allah'ın evliyaları, hani Allah'ın söylediği, siz onları öyle zannedersiniz ama biz onları yaşatırız, onları rızıklandırırız dedikleri oradan o tarafa doğru yolcular. İşte Allah'ın evliyası odur ki onlar hakkında destanlar yazılmıştır. Hepsi de gerçeği anlatır. İşte Kıbrıs savaşları konusundaki son misal, bir hava üsteğmen pilot Kıbrıs savaşında bombalamak üzere Kıbrıs'a uçmak üzere bir yaşlı zat geliyor. Diyor ki ben de gelebilir miyim? Gel diyor baba, diyor gel. Oturtuyor onu yanına. İkisi beraber Kıbrıs'a gidiyorlar. Ve de o diyor ki elimi kaldırdığım anda sen bombaları bırak. Bir şey sormana da gerek yok. O elini kaldırıyor, bizimki bırakıyor. O elini kaldırıyor, bizim Hüseyin bırakıyor bombaları. Ve bakıyorlar ki savaşın sonunda o bomba isabet eden evlerin hepsi sadece Rumlara ait. Ve yıllar ve hemen savaşın arkasından bizim istemen bir o zatı ziyarete gidiyor. Neden ziyarete gidiyor? Kim bu zat? İstemen bombalama bittiği zaman üstüne geri dönüyor ve uçaktan inerken aklına geliyor ki bir kişilik uçak. İkinci bir kişiye yer yok. Ama o zat onunla beraber ikinci bir kişiye yer varmış gibi geliyor, uçağa yerleşiyor. Bütün bombaları attırıyor. Ondan sonra kayboluyor ortalıktan. İşte bu Allah'ın evliyasıdır. Allah Teala her şeye kadirdir. Bu hikayeyi nereden öğreniyoruz? Konunun aslından öğreniyoruz. Bir Güneydoğu'da bir türbe. Türbeye gidiyor Üsteğmen. Ve bizim Serdar kardeşimizin bir arkadaşı onunla karşılaşıyor. Ve anlatıyor ona niçin oraya gittiğini. Bu vakayı anlatıyor. Orada türbenin adresini vermiş o yaşlı zat ona. Ve o türbe erenlerden, Allah'ın evliyasından birisine ait. Şimdi ismini çıkartamıyorum. Ama her savaşta evliyanın Osmanlı ordusuna, İslam ordusuna mutlaka büyük yardımları olmuştur.
Öyleyse her devrede olmuş mudur? Her devrede olmuştur. Öyleyse evliya dediğimiz zaman orada durmamız lazım. Niçin bunları söylüyorum? Zamanımızda öyle üçkağıtçılar türemiş ki Allah'ın evliyasına küfür ediyorlar. Onların hiç utanmadan evliyanın tağut olduğunu, yani şeytanın adam olduğunu iddia etmek küstahlığında bulunuyorlar. Bunlara elbette bir cevap vermemiz lazım. İşte bunun için sizlere Evliyaullah meselesini anlatmak istiyorum. Allah'ın sevgililerini anlatmak istiyorum. Bu adamların aşağılamaya çalıştığı, kendilerinde hiçbir değer olmadığı için değerleri değersiz hale getirmek gayretlerinin neticesiz kalması gerektiği için bunları size anlatıyorum. Bu adamlar, bu iddiada bulunan insanlar halen ikinci basamaktalar. Hiçbirinin üçüncü basamağı veya 28 basamağın diğer birine ulaşması mümkün değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu insanlara dikkatle bakın. Bunlar deveyi hamuduyla çalanlar. Bir sahtekarlık meselesini kurmuşlar. Allah'ın evliyasını küçültmekle, karalamakla meşguller. Öyleyse bizim görevimiz Allah'ın evliyasını sizlere anlatmaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiler 28 basamaktan oluşuyor dedik. Birinci basamak olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci basamak olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bütün mesele ikinci basamaktan üçüncü basamağı atlayabilmek. Neden bütün mesele burada? Çünkü atlayabilen kurtuluyor. Atlayabilen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Neden ulaşacak? Nasıl ulaşacak? Şimdi derece basit. Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse nasıl bir kolaylık? Hani insanlar bizim için de sen her şeyi güçleştiriyorsun diyorlar da biz onlara cevap veriyoruz. Hayır. Güçleştirmiyoruz. Öylesine kolaylaştırıyoruz ki Allah'ın kolaylaştırması bu. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın cennetine ulaşmak o kadar kolay bir şey mi? Bir takım insanlar, Allah-u Teala'nın Kur'an hakikatlerinden habersiz olan insanlar, kendilerine naklen tevatür yoluyla ulaşmış olan birçok yalanı doğru zannediyor ve diyorlar ki sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi gelmiş, sen neden bahsediyorsun? Cennete bu kadar kolay insanları sevk ediyorsun. Yanlış söyledikleri. Allah-u Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Ve biz onlarla bu konuyu tartışmayız. Çünkü onlar hadislerden hareket ederler. Ama biz Kur'an-ı Kerim'den hareket ederiz. Kur'an-ı Kerim ise tartışılmaz. Allah Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bitti. Yetmez. Arkasından bir adım daha atıyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakıyoruz. O sahabekun el evelin var ya onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yabancılardan. Bir kısmı da muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Onlar Allah'ın cennetlerine gireceklerdir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bilmem anlatabildim mi? Bütün sahabenin cennete gireceği kesin. Öyle bilmem hangi hadis öyle söylemişmiş. Sahabeden sadece 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Ötekilerin vaziyeti belli değilmiş. Cehenneme de gidebilirlermiş. Bu tarzdaki palavralarınızı kendinize saklayın. Eğer Allah'ın hakikatleri söz konusuysa sadece Kur'an dinlenir.
ve onun dışında ona ters düşen sizin hürafeleriniz bizi hiç alakadar etmiyor. Öyleyse sahabe kimdi? Sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dediğiniz müessesenin kimlerden oluştuğunu görmek istiyorsanız onlara bakın, sahabeye bakın. İşte onlar has evliyaydı. Öyleyse evliyalık müessesesi ve onun dışında kalan sistem üç değer taşır. Bir, eski tabirlerle konuşuyorum şimdi. Birinci kesim avam. İkinci kesim havas. Üçüncü kesim hasrül havas. Avam nefsini tezkiye edememiş olanlar. Havas nefsini tezkiye etmiş ama tasfiye edememiş olanlar. Hasrül havas nefsini tasfiye edebilmiş olanlar. Öyleyse birçoklarınız gene anlamadınız tabii. Çok normal. Nefsin tezkiye edilmeden evvelki durumu, nefsin kalbinde afetlerin ruhun hasretlerinden fazla oluşum. Nefs tezkiyesi başlamış kişiden ya da başlamamış. Başlamayanlar da avamdır. Başlamış olup da nefsi tezkiye edememiş, ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıramamış olanlar hepsi avam standartlarının içine girer. Ama kimin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, bunun üç manası birden var. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak standartına ulaşmıştır. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Tabi ruhunun Allah'a ulaştığını da söyledik. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulması üçü de aynı ana rastlar. Böyle olan bir kişi havas olmak yetkisinin sahibi olmuştur. Havastır. Yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Evliyalık iki safhada cereyan eder. Birinci safha havas safhası. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve ulul fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. Daimi zikreden belki dört makam. Ondan sonra hasr-ül havas müessesesi başlar. Ulul elbab, ihlas, salah. Yedi makam oluyor. Ulul elbab, ihlas ve salah. Beşinci, altıncı, yedinci makamlar. Bunlar daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. İşte burası hasr-ül havasın yeridir. Öyleyse dizaynı buna göre düşünün. Allah-u Teala en güzel şekilde bu hususu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklamış. Öyle basit, öylesine manidar bir açıklama ki Kur'an'ın her ayetine olduğu gibi buna da hayran olmamak mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki مَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikümül mânefekümü talimun. Ey sahabe diyor Allah Teala size, Allah'ın sizin aranızdan birini Resul olarak seçtik, vazifelendirdik, gönderdik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, size o konuda aydınlatsın diye. Bir. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye 7 basamak da burada var. 21 basamak. Size kitap öğretsin diye velayetim, fena, beka, züht ve muhsinler makamı. Daimi zikrede ne var? Size hikmet öğretsin diye ulul elbab ve ihlas makamı. 6 velayet makamı oldu. Ve size daha öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Bu da salah makamı. 7. velayet makamı. Ve basamaklardan 28.'si. Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır ve henüz evliya olmamıştır. Ama ulaşan ruh derhal Allah-u Teala'ya teslim olacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır. İfna olduğu an
Allah'ın zatında fani olduğu an bu kişi Allah'ın evliyası olmuştur. 21. basamağı aşmış, velayetin ilk basamağı olan 22. basamağı, ilk makamı olan fena makamına ulaşmıştır. Daimi zikirde falan değildir. Zikri henüz 33 bindir. Yani buradaki zikirden muradımız birdi. O günün belli bir kısmında Allah-u Teala'yı ayrıca zikretmektedir. Ama böyle bir başlangıç noktasına itibaren velayetin mekan makamı gelir, Allah'ın taht ihsanı, züht makamı gelir, zikrin günün yarısını aşması, muhsinler makamı gelir, fizik gücünün Allah'a teslim olması ve ulu'l-elbab makamı gelir, kişinin daimi zikre ulaşması, ihlas makamı gelir, kişinin nefsindeki bütün afetleri yok ederek ruhunun bütün hasletlerini nefsinin kalbine de taşımak suretiyle nefsin kalbini de ruhun kalbi haline getirmesi, yalnız hasletlerden ibaret kılması ve ondan sonra Allah-u Teala'nın tövbe-i nusuha daveti ve kişinin salih makamının sahibi olması, salihlerden olması, başın üzerine de salih nurunun gelip yerleşmesi. İşte 28 basamakta bunlar olur. Öyleyse benim görevim size Allah'ın evliyasını hepinizin anlayacağı bir biçimde ama kalplerinize oturacak şekilde anlatmak. İşte bunun için evliyalar dizisini ortaya koyuyoruz. Ki evliyalar hakkında ağzı alın tek sözler söyleyen çirkin insanların suratlarına Allah'ın tokadını atmak istiyorum. Allah'ın evliyası Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın evliyası Allah'ın sevgilileridir. Kim evliyaya çamur atarsa onlar da şeytanın dostlarıdır. Böyle olduğunu bu birkaç saatimizde inşallah sizlere detaylarıyla anlatacağım. Evvela şundan bahsetmek istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Kim Allah'ın düşmanıdır? Evvela bunu herkesin kulağına küpe etmesini istiyorum. Kim Allah'ın dostudur? Allah'ın dostu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini yerine getirendir. Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini, farzları yerine getirmeyendir. Öyleyse derhal ikiye ayrıldık. Şimdi kalın çizgilerle sadece bu meseleye bakıyoruz. Allah'ın evliyası kimdir? Allah'ın emirlerini yerine getirendir. Dikkat edin sözüme. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emir olarak verdiği, sahabenin yerine getirdiği farzlardan bahsediyoruz. Aradan 14 asır geçmiş. Ve dünyadaki şeriat düzeni bozulmuş. Allah'ın temel farzları Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde madde 1. Sahabe onları gerçekleştirdiği halde madde 2. Zamanımızda artık farzların arasında mevcut değil. Ve bir takım sahtekarlar Allah'ın farzlarını yok etmişler ve dikkat edin, yok etmişler demekten muradım Kur'an-ı Kerim'den değil, Kur'an-ı Kerim'in kılına bile dokunamamışlar. Onun için bu kadar rahat konuşabiliyoruz zaten. Çünkü söylediğimiz her söz Kur'an-ı Kerim'e dayalı. Onlar da Kur'an-ı Kerim'in tam karşısında olan şeyleri hiç utanmadan iddia etmelerine rağmen bizim halkımız, tertemiz halkımız bu sahtekarların sözlerine inanıyor. Allah'ın farzları var. 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de koyduğu farzlar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe bunu dilemişler. İki, mutlaka mürşide ulaşmak. Bütün sahabe mürşide ulaşmışlar. Üç, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhlarını
ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar. Kimdir evliya sualinin cevabını burada veriyoruz. Bu safhaya ulaşabilen herkes evliyadır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmişse o 21 basamağı bitirmiş olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir madde 1. Mürşidine mutlaka ulaşmıştır madde 2. Ruhunu da Allah'a ulaştırmıştır madde 3. Ve Allah'ın evliyası olmayı başarmıştır. Bundan daha aşağı bir kademe evliyalık müessesesi yok. Kurtuluş mu? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an kurtuluşa ulaştınız. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. İşte Allah bu kadar büyük bir kolaylık getiriyor size. Bütün insanlara sesleniyorum. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra hiçbir amel yapmadan bu kişinin öldüğünü düşünüyorum. Daha kesin bir misal verilemez herhalde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş ve bilmiş. Ve derhal o kişinin kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ikindeti almış, irşat makamıyla arasındaki icam mesureyi almış. Ama o kişi bundan sonra ölmüş. Allah Teala ona verdiği hayatı bitirmiş. Bu kişi bütün bu üç gerçilerin zanlarının aksine Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bu kadar kolay bir şey mi cennete gitmek? Evet, bu kadar kolay. Allah Teala cennete girmeyi bu kadar kolaylaştırmış. Şimdi bu kadar kolaylaşan bir sistemi zorlaştırmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim üçkağıtçılar bunu yapıyorlar. Allah Teala ne söylemiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve kimi kendime ulaştırırsa onları mutlaka cennetime alırım. Kim bana ulaşmayı dilerse benim bu sözüm dolayısıyla mutlaka onları da cennetime alırım. Onlar o hedefe ulaşamasalar da sırf bana ulaşmayı diledikleri için diyor Allah Teala onları da cennetime alırım. Neden diyor? Çünkü ben onlara söz verdim. Eğer yaşatsaydım onları mutlaka kendime ulaştıracaktım ve mutlaka cennetimin sahibi olacaklardı. Onlar kendiliklerinden ölmediler. Onları biz öldürdük. Öyleyse biz onları bize ulaşmayı diledikleri halde biz bunu onların kalplerinde gördüğümüz, işittiğimiz, bildiğimiz halde biz onları yaşatmadığımız için onları hedeflerine ermiş kabul ederiz. İşte cennete girmek bu kadar kolay bir şey. Şimdi şeytanın dostları, Allah'ın düşmanları bir hedefleri var bu insanların. Sizin, beni dinleyenlerin hepsine sesleniyorum. Sizlerin mutlu olmanıza, cennete gitmenize şeytanla birlikte mani olmak. Ne yapacaklar? Allah neyi söylemişse kurtuluşunuz için onun tam aksini söyleyecekler. Şimdi sözlerime dikkat edin. Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Allah'a ulaştılar. Ulaşmadan rahmetli olanlar, sahabe olanların hepsi de gene Allah'ın cennetine kabul edildi. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Bugünün insanını kritik ediyorsanız, onları değerlendiriyorsanız, elinizde kıstas var artık. Sağlam, kainattaki en sağlam ölçü. İki taraftan hangisi sahabenin yaptığını yapıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber, sahabenin yaptığını yapıyorsa, iki taraftan hangisi sahabenin yaptığı şeyler olan Kur'an'daki İslam'ı tatbik ediyorsa, işte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kim de bugünkü insanların değiştirdiği sahte İslam nizamı üzerinde ısrar ediyor da Allah'ın Kur'an hakikatlerini insanların uygulamasına müsaade etmiyorlarsa onlar da şeytanın taraftarları. İşte dört safhanın dördünün de sahabe tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Dördünün de farz olduğunu görüyoruz.
Ve dikkat edin, bu insanlar Allah Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış olmasına rağmen, bir, sahabe o farzları gerçekleştirmiş olmasına rağmen, iki, bu insanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'deki insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları bugün tatbikattan tamamen koparmışlar. Hani gül açmaya başlamış, gül vermeye başlamış olan bir gül fidanını yerinden, kökünden çekersiniz, koparırsınız, bataklığa atarsınız. İşte böylesine acımasızca, zalimce İslam'a kıymışlar. İslam'ın insanları, dikkat edin sözüme, evliya yapacak olan hükümlerini özellikle devreden çıkarmışlar. Hiç acımamışlar. Deveyi hamuduyla beraber çalmışlar. İşte elinizdeki kıstas bu. Bir, Kur'an-ı Kerim. İki, Kur'an-ı Kerim'e göre sahabenin tatbikatı. Şimdi size kesin bir olgudan bahsediyorum. Kur'an-ı Kerim insanların cennet saadetine ulaşması için neyi farz kılmışsa sahabenin hepsi onları gerçekleştirmiş. İşte bunlar, bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, iki, insanların mürşitlerine ulaşması, üç, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları. Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Ne yazık ki sadece ruhun Allah'a ulaştırılması tam 9 defa farz. Ve bu sahtekarlar Allah-u Teala'nın 9 defa farz kıldığı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması müessesesini yok etmeyi başarmışlar. Kur'an-ı Kerim'den mi? Hayır. Tatbikattan, kökleriyle beraber gül ağacını sökmüşler, bataklığa atmışlar. Hiç acımadan. İşte elinizdeki kıssas olur ki, kim Allah'ın dostudur, kim Allah'ın düşmanıdır? Bunu yerli yerine oturtun. Çünkü evliya dediğiniz zaman, evliya dost demek. Kim Kur'an'ı ve onun farzlarını söylüyor ve emrediyorsa, o Allah'ın dostudur. Kim Kur'an'ın farzlarını reddediyorsa, insanların 14 asırda uydurduğu bidatları onun yerine koyuyorsa, o Allah'ın düşmanıdır. Şeytanın dostudur. Öyleyse Allah'ın dostuyla şeytanın dostu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Allah'ın farzlarından hareket ettiğiniz zaman, işte o zaman basamakları birer birer aşarsınız. Basamaklar açısından ayırın, kim ikinci basamakta kalmışsa o Allah'a dost olamamıştır, Allah'ın düşmanlığında kalmıştır. Kim ikinci basamakta nefeye geçmişse, o Allah'ın dostu olmak konusunda kendinin işini yapmıştır. Ama evliya olabilmiştir, olamadan rahmetli olmuştur, her ikisinde de mutlaka cennete gidecektir. Öyleyse dikkat edin sözlerime, son derece önemli bir hususu söylüyorum. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim yerine insanların yazdığı bir takım kitaplarla karşınıza gelmişlerse ve o kitaplar Kur'an farzlarını silip atmışsa, tanklar nasıl düşman askerlerini çiğneyerek geçerse, bütün İslam'ı düşman kabul eden bu insanların bu ahlaksız tankları Allah'ın bütün hükümlerini, insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümlerini tanklar gibi çiğnemişler. Yok etmişler. Bütün İslam alemini cehenneme acımadan mahkum etmişler. Biliyorum, söylediklerimi anlayamıyorsunuz. Ama dikkatle takip edin. Ayetleri gözden geçirin. Ve sizleri artık aldatmalarına
müsaade etmeyin. Bu insanlar öylesine sahtekar ki söylediklerine uymayan şeyler söylüyoruz. Dikkat edin sözlerime. Onların söyledikleri sizi kurtaramaz. Ama Kur'an-ı Kerim sizi kurtarır. Biz Kur'an-ı Kerim'in söylediklerini

İnsanlara hiç utanmadan bunu söyleyebiliyorlar. Böylesine pervasızca, böylesine sahte iddialarla ortaya çıkıyorlar ve ne yazık ki inandırıyorlar halkımızı. Öyleyse şimdi Kur'an hakikatlerine bakacağız. Onların söyledikleriyle Kur'an hakikatlerini birer birer karşılaştıracağız. İşte bu bapta evvela kalın çizgilerle size dedik ki 28 basamağın ancak 22.sinde bir insan Allah'ın evliyası olabilir. Allah'ın evliyası olmak kurtuluşa ermenin ötesinde bir işlevdir. Kurtuluş mu? Daha 3. basamakta Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Dikkat edin, şeytanın taraftarları 2. basamakta kalanlardır. Olayları yaşayanlar, değerlendirenler, bu değerlendirmenin sonunda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki dileyen ne olur? Dileyen 3. basamağa geçer. Bundan sonra da her şey Allah'ın istediği bir dizayn içerisinde o kişiyi daha üstün kurtuluşlara doğru ulaştırır. Ne demek istiyorum daha üstün kurtuluşlar? Bir tane cennet yok. 7 katta 7 tane cennet. 7 ayrı cennet söz konusu 7. katta. Öyleyse bu cennetlerin her birisi insanın dizaynına göre tahakkuk eder. Velayetin 1. kademesine kadar daha belki safhalarda ölenler, onlar 1. kat cennete ulaşacaklardır. Velayetin 2. safhası beka makamı, 2. kat cennet. Ve ard arda 7 makam, 7 tane ayrı cennet. Allah-u Teala'nın selah makamına ulaşan bütün evliyası peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber haşrolunur. Şimdi Allah'tan ki bu sahtekarların peygamberlere din uzatmaya henüz cesaretleri yok. O zaman Allah Teala evliyalardan bir kısmını itibar eden Nisa 69'da bakınız ne söylüyor. Diyor ki Allah salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşreder. Onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte Allah Teala'nın evliyası o evliya ki peygamberlerle haşrediliyor. Ve bu insanlar o evliya için tağut diyorlar, şeytanın dostudur diyorlar, put diyorlar. Böylesine utanmaz bir davranış biçimi içerisinde biz onlar gibi alçalamıyoruz. Sadece onlara layık oldukları cevabı bir ahlak nizamı içerisinde vermek mecburiyetindeyiz. O babda fedakarlık yapamayız. Onlar için bütün sahalar açıktır. İstedikleri gibi küfür ederler, istediklerini söylerler. Bu onların dizaynı. Öyleyse kimmiş evliyalar? Peygamberlerle beraber haşrediliyor bu insanlar. Ve bu sahtekarlar Allah'ın evliyalarına tağut diyorlar. Şeytanın dostu diyorlar. Şeytani şeyleri insanlara telkin edenler tağut adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakınız bir insan ne zaman evliya olur müessesesinden hareket edilip ne zaman evliya olur? Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla yarıdan daha fazla dolduğu zaman, yarıyı açtığı zaman, nefsi tezkiye olduğu zaman. Şimdi Allah-u Teala'nın açıklamasına gelelim. Bakara suresi 257. Allahü veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümün tagute yuhricünehüm minen nuri ile zulümati. Bakınız burada tağutla Allah'ın evliyası arasında kesin bir ayrım yapıyor Allah-u Teala.
Allah

0: dostsa, dost olduğu da Allah-u Teala'ya dosttur. Allah-u Teala yanlış yapar mı? Eğer dost olmuşsa birisine, o mutlaka Allah'a dost olandır. Allah şeytana dostluk eder mi? Şimdi bakınız ne söylüyor Allah-u Teala. Allah, amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. İşlerimi anlatacağım size. Nasıl Allah-u Teala zulmetten nura çıkarıyor? Bu insanlar neden okunda nasipsiz? Bunlardan başlayacağız. Her safhayı anlatacağım.
1: Ne?
0: Ve bu insanlar hakkında fikrinizi, hükmünüzü veresiniz diye. Artık sahtekarlara, artık Allah'ın düşmanlarına taviz yok. Onlar hak ettikleri muameleyle karşı karşıya olacaklar. İşte Allah'ın dostlarını, Allah'ın tanıtımı. Allah kimlerin dostu? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Ne yaparmış? Onların kalplerini zulmetten nura çıkarırmış. Bir insanın evliya olduğu yer, kalbindeki karanlıkların %100'den %50'nin altına düştüğü yerdir. Yani tezkiye noktasıdır. Bakınız bu konuyu çok özel olarak anlatmak istiyorum. Sonra üzerinde ayrıca duracağız geniş geniş. Bu akşam sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir başın üzerine yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki hekimet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilfat kurulmuştur. İdraki önleyen müessese alınmış, idraki sağlayan müessese konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mühürünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kim bilir kaç yüz defa anlattım. Kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak Allah'tan bizim bu noktadan itibaren mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler Allah'tan göğsümüze rahmet fazla salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet fazla salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazla salavat ismindeki üç enerji mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazlaları, fazla verilen nurları ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler. Nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin o birikimi tamamlanırsa kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci %7'nin birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa Nefsil evaya tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ne zaman %7 nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7 dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ve dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi bu beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi teskiye ruh yedinci katta. Huşudaki %2 nurla beraber bu 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu husnul meaf diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meaf olmuşsa o kişi evvap adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvap evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyor Allah Teala? Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut. Tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi. Kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu. Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutulacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş'te tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutulamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler, işte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın, kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfür bataklıklarında kalacaklardır. Allah-u Teala bunu açıklamış. Hicret 14'te diyor ki o kişinin Habibim o Araplara de ki Araplar sana biz de mümin olduk dediler. O Araplara de ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Eğer onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiş olsalardı bu hedefe yönelik olarak evliya olmaya namzet olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyerek onun elini öpmüş olsalardı mutlaka kalplerine iman yazılacaktı ve mümin olacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o Araplara diyor ki hayır siz mümin olmadınız. Çünkü Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadı. Mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine iman yazılması, o kişinin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var, hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın o ayetlere. Bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor. Cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. Bir saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir üçkağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed ve sellem. Aleyhisselam. الحمد لله رب العالمين برحمة الله الرحمن الرحيم ومن استرعت المستقيم استرعت ولا ضالين إحصارت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz bir alışverişin içindeyiz. Bir sevgi alışverişi. Biz Allah'tan bize akan sevgiyi sizlere aktarıyoruz. Siz de sevgi çağlayanlarınızı bize çeviriyorsunuz. Ve böylece aramızda sevgiden oluşan iki tane nehir var. Birisi Rabbimizden gelen, bizden geçen, size ulaşan. İkincisi sizden bize dönen, bizden Rabbimize ulaşan iki sevgi nehri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bilmenizi isterim ki sizi mutlu edecek olan en temel uğraşınız, en temel hissiyatınız sevgidir. Sevgi ruhunuzun hasletlerinden en büyüğü, en önemlisidir. Ve sevgiye baktığınız zaman onun fedakarlıkla ölçüldüğünü görürsünüz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır her şeyden evvel. Öyleyse sevginizin ölçüsü bunlar elbette var. Mesela ben şimdi size sorsam, Allah'ı seviyor musunuz? Bizi dinlediğinize göre mutlaka Allah'ı sevenlerden birisiniz. Dinliyorsanız. Ha, bazıları da var, acaba bir yanlış yapar da yakalar mıydı diye dinliyorlar. Çok beklerler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü bir tane Kur'an-ı Kerim var. Biz sevenlerdeniz. biz sevilenlerdeniz. Ben ise bilmeceyi siz biliyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama ilk defa duyanlara sorun. Acaba Allah-u Teala ne demek istemiş? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz deyince. Bu gece bunun cevabını vermeyeceğiz. İlk defa bunu duyanlar manayı indirecekler, araştıracaklar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, cümleye lütfen dikkat edin. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Yani seveniz kelimesindeki değişen kelime ne kelimesidir? Nihat'taki ne kelimesi? Rıza'daki re kelimesiyle severiz demiyor Allah-u Teala. Nihat'taki ne harfiyle seveniz diyor. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Belki girecek sefer cevabını veririz. Ama düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlk defa duyanlara sesleniyorum. Çünkü evvelce duyanlar sualin cevabını bizden defaatle almışlardır. Ve manayı düşündükleri zaman tam Rabbimizin söylediği gibi cuk oturduğunu görmüşlerdir yerlerine. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi bir çağlayan gibidir. Allah-u Teala'dan bize akar. Bizden de sizlere. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öylesine güzel bir his ki, bütün düşmanlıkların, kinlerin, nefretlerin yok olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgi varsa nefret yoktur. Sevgi varsa haset yoktur. Sevgi varsa düşmanlık yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin adeta bütün afetlerine karşı ruhun sevgisi. Kardeşleri Yusuf'u neden sattılar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yok pahasına birkaç dirheme, ona karşı düşmanlık hisleri besliyorlardı. Babaları tarafından en çok sevilen kardeş olarak onu çekemiyorlardı, ona haset ediyorlardı. Ve bu sebeple onu hemen elden çıkmasını sağlamak üzere esir tüccarlarına birkaç dirheme sattılar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah evvela şunu söyleyeyim ki sizleri çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız, bir birim seviyorsanız, Allah Teala size en az 1000 birim sever. En az 1000 katıdır sevgisi. Kim bilir kaç 1000 kata kadar yükselir bu sevgi durumunuza göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden size hep sevgili diyorum? İşte bu yüzden sizleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Aramızda düşmanlık edenlerin, haset sahiplerinin göremeyecekleri, hissedemeyecekleri kainatın en sağlam bağı olan sevgi bağı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dikkat edin, sevmişseniz nefret bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz kin bitmiştir. Dikkat edin, sevmişseniz haset bitmiştir. Nefsin afetlerine yer olmayan bir dünyada yaşamaya başlarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep size sevgi üçgeninde yaşamayı anlattık. Bu üçgenin asıl da mutluluk üçgenidir. Ama sevgi üçgenine diyebilirsiniz. İsterseniz bu akşam bir üçgenden değil, bir dörtgenden bahsedelim. Bir kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı Allah'la ruhunuzun işlettiği hasenat, hayır, sevaplar, dördüncü kenarda sevgi. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevginin tutsağısınız. Ve kainatın en güzel ortamında yaşıyorsunuz. Allah'ın dünyasında, Allah'ın ülkesinde, Allah'ın aleminde. Başkaları için Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarına adamışsınız. Kendinizi başka insanların mutluluğuna hasretmişsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer içinizde nefret varsa bunu yapamazsınız. Elinizden gelse o nefret duyduğunuz kişiye en büyük fenalıkları edersiniz. Eğer nefsinizin afetleri size hakimse. Dikkat edin, insanı kamil olmanın en büyük vasfı sevginin mutlak anlamda sahibi olmaktır. Bir kamil insanda en büyük vasıf hangisidir diye sorarsanız, bu sevgidir sevgili izleyenler. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Onlar sizleri de en çok sevenlerdir. Sevgiye dikkatle bakın. Eğer Allah'a olan sevgim artarsa insanlara olan sevgim azalmaz mı diye soran kardeşlerimiz var. Eğer insanlara sevgim artarsa Allah'a karşı olan sevgim azalmaz mı diyen başkaları var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sualin cevabı kesin ve açıktır. Hayır, azalmaz. Tam aksine artar. Sevdikçe daha çok seversiniz. Sevgi, sevginin fitilidir, ateşleyicisidir, barutudur, ona hız veren faktördür. Öyleyse sevgiyi izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı ne kadar çok seversiniz, başka insanları da o kadar çok seversiniz. Allah'ın sevginiz arttıkça başka insanları da sevginiz artar. Sevgiyi bir belli boyutta, bir belli ölçek olarak sakın düşünmeyin. Sevgi ölçüsüzdür. Eğer belli bir ölçek olsaydı, o zaman kardeşlerimizin sorduğu sualin cevabı onların verdikleri gibi gelirdi. Yani başka insanları daha çok sevdiğiniz zaman, sevgi bir bütünse, bu bütünün bir parçası büyüyorsa, ikinci parçası küçülecektir tezinden hareketle. Allah'a karşı sevgilerinin azalacağını zannediyor kardeşlerimiz. Veya Allah'a daha çok sevdikleri zaman başka insanlara karşı sevginin azalacağını. İkisi de geçersiz sevgili dinleyenler ve izleyenler, sevgi boyutsuzdur. Onu kaplara sığdıramazsınız. Ölçüsü size ait değildir. Ölçüsü Rabbani'dir. Nasıl nefretin, kinin, intikamın, düşmanlığın, hasetin ölçüsü şeytani ise, zünvani ise, nefsinizin her birisi bir afet ise, sevgi de ruhunuzun en büyük hasletidir. Şunu rahatça söyleyebilirsiniz. Bir sevgi manevi standartlar içerisinde nefsinizdeki demin saydığım afetlerin topunun karşılığından daha üstündür. Öyleyse Allah'ın ruhunuza ihsan ettiği en büyük haslet o sevgidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı seviyor musunuz? Şüphesiz eğer Allah yolundaysanız hepiniz seviyoruz diyeceksiniz. Ben de size ikinci soru soracağım. Ne kadar seviyorsunuz? Cevap vereceksiniz. Çok seviyoruz. Ne kadar çok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevginin ölçüsü var mıdır? Elbette vardır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'a karşı duyulan sevginin ölçüsü zikirdir. 24 saatlik bir zaman parçasını 100 değer olarak kabul edin. Kaç saat zikrediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Her biriniz kendinize bunu sorun. Kaç saat zikrediyorsunuz? Eğer bir günlük bir zaman parçasında Allah'ı 2,5 saat zikrediyorsanız Allah'ı %10 seviyorsunuz demektir. 12 saat zikrediyorsanız Allah'ı %50 seviyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız Allah'ı tam seviyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgi fedakarlıktır. Sorabilir miyim size sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah için nelerden vazgeçebilirsiniz? Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, ey Allah'ın Resulü, seni eşimden de çocuklarımdan da fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, olmadı diyor ya Ali, eksik oldu, bu konuyu tekrar konuşalım bir süre sonra. Gerçekten bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, diyor ki, haklısın diyor, ey Allah'ın Resulü, ben seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum. Hah diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, şimdi oldu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu söylemek çok kolaydır. Ben seni kendimden daha fazla seviyorum. O zaman düşünün bakalım, o en sevdiğinize kendinizden daha fazla yer ayırabilir misiniz kalbinizde? En sevdiğiniz sizin hayatınızdan daha kıymetli olabilir mi? Kalp bizinin merak edildiği bir ortamda meraklılardan biri soruyor, bu kalp bizi kalp bizi diyorsunuz nedir? Allah'ın evliyası diyor ki, şu gördüğün aya doğru dikkatli bir bak bakalım diyor, bakıyor. Kapat gözlerini diyor, kapatıyor. Şimdi diyor bana diyor, ne gördüğünü söyle. Ayı görüyor musun? Görmüyorum diyor. Biz gözlerimiz kapalıyken de görürüz diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size ait olan neleri Allah için feda edebilirsiniz? Bir düşünün bakalım. Allah için feda edebilecekleriniz. Birçoklarınız hayatımızı bile feda ederiz diyeceksiniz. Eğer olsaydı bunu söyleyenlerin için daimi zikrin sahibi olurdu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki zamanlarının çok az kısmını zikirle geçiriyorlar. Öyleyse kendinizi aldatmayın. Allah'ın ölçüleri var. Allah'ı sevmek, bir insanı sevmekten, karşı cinsi sevmekten çok öte bir olaydır. Daha kesinliğini söyleyelim, kendinizi sevmekten de çok öte bir olaydır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Alacılı Mahmut Mansur biliyorsunuz ki idam edilerek öldürüldü. Hallacı Mansur Allah'ı öylesine seviyordu ki onu öldürdükleri zaman hiç acı duymadı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İmam-ı Şafii Hazretleri'ne soruyorlar, zekat zekat diyorsun, şunun bir nisabını söyle bakalım diyor. O da diyor ki, bana göre mi yoksa Allah'a göre mi? Evvela diyorlar, Allah'a göre olanını söyle, %10'dur diyor Şafii mezhebinde biliyorsunuz. Hanefi mezhebindeki gibi 40'ta bir değil, 10'da birdir zekat nisabı. Tamam diyorlar. Şimdi diyorlar bari sana göre olan zekatı söyle. Sana göre olan zekat hiç Allah'a göre olan zekattan farklı olabilir mi? Çok farklı diyor. Ben diyor kendim zekatım diyor. Bütünüyle Allah bana neyi vermişse hepsi zekattır diyor. Aklım, iradem, vücudum, ruhum, nefsim, bana ait olan her şey, hepimiz diyor, biz sadece bir zekatız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlıyor musunuz? Sözlerin arkasında yatan o büyüklüğü sezebiliyor musunuz? O zaman sorun bakalım kendi kendinize, Allah için hangi fedakarlığı yapabilirsiniz? Unutmayın, o sizi çok seviyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok. Siz Allah için hiçbir şeyinizden fedakarlık edemezken onu çok sevdiğinizi iddia edebilirsiniz. Ama bu sadece bir iddiadır. Öteye geçemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer Allah'ı seviyorsanız onun uğrunda hangi fedakarlıkları yapabileceğinize dikkatle bakın. Allah'ı sevenler için Allah bütün fedakarlıkların kaynağıdır. Allah'ı ne kadar çok seversiniz, yaptığınız fedakarlıklar size o kadar çok zevk verir. Fedakarlıkların bütünüyle zevke dönüştüğü nokta tasarruf noktasıdır. Orada her şey Allah içindir. Ve bütün fedakarlıkların adı zevk olur. Hiçbir zaman o seviyedeki bir insan Allah için fedakarlık diye düşünmez. O onun için artık bir zevktir. Allah için yaşamak, her dakikasını Allah ile beraber geçirmek, her an onunla hemhal olmak, başkalarının hayatını paylaşırken aslında Allah'la bir olmak, beraber olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onu seviyor musunuz? Onun ölçüsü, onun da sizi sevmesidir. Siz onu ne kadar severseniz, o da sizi o kadar sever. Söylediğiniz gibi, eğer günde 2,5 saat zikir yapabiliyorsanız, siz Allah'ı toplam sevginin %10'u kadar seviyorsunuz. Gerçi sizin sevginiz 10 üniteyse, Allah'ın size karşı sevgisi en az 10 bin ünitedir ama gene de onun bütünü size göre sizinkinin 1000 katıdır. Öyleyse oran değişmiyor. Sevgi karşılıksız bir müessesedir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sevgi nefsin hiçbir afetine